0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Molotov, Molotov, Rosh Hashanah.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
1: Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını zinadan kaçınıp iffetli olarak mallarınızla istemeniz ise size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara, hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: عليكم والله عليم حكيم.
1: Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Vallahi

0: أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Ey iman edenler! Sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.

0: Allah yesira.
1: Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmak da Allah'a çok kolay gelir.

0: أدخلكم مدخلا كريما.
1: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.
0: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tamah etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir.

0: تُهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

0: Allah'ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür.
1: وَاِنْ خِفْتُمْ

Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.

0: fehura.
1: Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.

Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın nimetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

0: يوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır.

0: Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah onların durumunu çok iyi bilmektedir.
1: İnne Allah la yuzlimu mithqala zerre ve in taku haseneten yudaifha ve yu'ti min ledunhu ecran azima.
0: Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat verir. Fakat

0: afuven gafura.
1: Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cunupken de yolcu olanlar hariç gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.

Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. Vallahi

Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip işittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası. Ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak Raina, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç onlar inanmazlar.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.

0: Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
0: Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.

0: ile.
1: Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar.

0: İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın.
1: Em lehum nasibun minel mulki fe izen la yu'tunen nase nakira.
0: Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi.
1: Em yahsibun

0: Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter.

ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

iman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.

Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Peygamber'e havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

0: Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا.
0: Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin dendiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

0: Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince sana gelip biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.
1: Ulaika allazina ya'lemullahu ma fi kulubihim fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
0: İşte onların kalplerindekini Allah biliyor. Sen onlara aldırma, onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili, caydırıcı sözler söyle.

Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli olarak bulurlardı.

0: Hayır. Senin Rabbine andolsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
1: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قَتُلُوا أَنفُسَكُمْ اَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ

Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu.

O zaman biz de onlara tarafımızdan büyük bir mükafat verirdik ve onları elbette doğru yola iletirdik.

0: والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
1: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
0: Zalikal fadlu minallah ve kefa billahi alima.
1: Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.

iman edenler, savunma tedbirinizi alın da bölük bölük savaşa çıkın veya hep birlikte savaşın.

0: Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki size bir musibet geldiği zaman Allah bana gerçekten lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der.
1: وَلَئِنْ

0: tarafından size bir nimet erişirse, sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım der.
1: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْت۪يهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا.
0: O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.

Size ne oldu ki? Ey Rabbimiz, bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar. Bize kendi yanından bir koruyucu ver. Bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz.

İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Elem

Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve "Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?" dediler. "Ey Muhammed, sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir.

Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed, sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar?

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.

Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz seni onların başına bekçi göndermedik.

0: Onlar peki baş üstüne derler. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
1: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا
0: Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ

0: kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idareciliğe götürselerdi, onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız.
1: فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكُ

artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir.

Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir.

Size bir selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla iade edin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapar.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا
1: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın.

kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi ve böylece kendileriyle eşit olmanızı isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın.

Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut da sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse artık Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir.

Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik.

0: yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat edilmesi gerekir. Aranızda anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azat etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
0: Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

0: iman edenler. Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

0: رحمه وكان الله غفورا رحيما.
1: Müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır.

Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır.
1: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا.
0: İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
1: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً

Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar, sonra ona ölüm gelirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır.

0: Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Muhammed. Şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.

İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak?

0: Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.
1: وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
0: Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür.

Onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bunun dışında kalan şeyler ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

0: Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti: andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur.
1: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumu'ş-şeytanu illa gurura.
0: Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor.
1: Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa.
0: İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا.
1: İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Bunlar sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı.

0: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
1: Gerek erkek ve gerekse kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle kuşatmıştır.

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Ey Muhammed! Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip, evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir.

bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar, haksızlıktan sakınırsanız Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır, haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا.
0: Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve o hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.

0: insanlar, eğer Allah dileseydi sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter.
1: Men kana yuridu thawabed dunya fe'indallahi thawabud dunya vel ahireh ve kanallahu semi'an basira.
0: Kim dünya nimetini isterse, dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür.

iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinize uymayın. Eğer ifadenizde eğri davranır veya şahitlikten yüz çevirirseniz şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: İman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir.
1: Beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elime.
0: Ey Muhammed, sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele.

Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır.

Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

0: قيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
1: Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kafirlere müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki o onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.

Onlar ne müminlerle ne de kafirlerle olurlar. Bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın.

iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz?

0: Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın.
1: İllellezine tabu ve aslahu ve

0: المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir.

0: Eğer şükredip inanırsanız Allah size neden azap etsin? Allah şükredenin mükafatını verir ve her şeyi bilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

لنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك قاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Ses bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim, bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime, ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil. Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için.
1: Özel efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi, Esenyurt.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
5: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Bunca

0: Ben insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Foma İnşaat Emlak 0532 430 1295 Arnavutköy.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

Kur'an'ın insana bakışı. İslam, insanı yeryüzünün en üstün varlığı olarak kabul eder. Bu bakımdan insan, bakışı kainat nizamına çevrilmiş yüce bir varlıktır. Kendisine verilen iradeyi kontrol altına alabilirse, meleklerden daha üstün olabilir. Kendisinde var olan akıl, irade, fıtrat gibi nitelikleri İslam'ın dışında başka yollarda ararsa, üstünlük vasfından uzaklaşmış olur. İslam, insana hayatın çeşitli boyutları ile ilgili gerekli bilgiler aktarmaktadır. Yeryüzünün ıslahı, yüce ahlak sahibi olmak gibi hususlarda tavsiye, emir ve bazen de düşündürerek yol göstermektedir. Bakara suresindeki "Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti ayetini Mevdudi şöyle yorumlamaktadır. Bu ayetten anlaşılıyor ki, yeryüzünde en büyük sorumluluk insana verilmiştir. Öyle bir sorumluluk ki, yapılacak işlerde Allah'ın temsilcisi bilinciyle hareket etmek gerekmektedir. Çünkü halife, sorumlu olduğu otoritenin arzusunu yerine getirmek mecburiyetindedir. Mevdudi, yukarıdaki ayetin tefsirinde şunları söylemektedir. Halife, kendisine otorite tarafından verilen görevleri onun yerine kullanan kişidir. O halde insan malik değildir. O sadece Allah'ın temsilcisidir ve kendisine gerçek hakim tarafından verilenler dışında hiçbir güce sahip değildir. Bu nedenle kendi isteklerini yapma hakkına sahip değildir. Onun görevi temsil ettiği otoritenin isteklerini yerine getirmektir. Eğer verilen yetkileri kendisinin sanır veya bu yetkileri kendi arzularına göre kullanırsa veya bir başkasının hakimiyetini kabul edip onun isteklerine boyun eğerse, bu isyan ve ihanet olur. Bu ayetin ihtiva ettiği manalar oldukça kapsamlıdır. Allah adına yeryüzünde tasarrufta bulunacak olan insan, hayatın bütün boyutlarıyla onun rızasına uygun davranmak zorundadır. Burada insanı bekleyen en büyük görev, Kur'an'ın tanımladığı insan özelliklerine sahip olmaktır. Doğruluk, takva, ihlas, şükür, tevbe, sabır, merhamet ve benzeri özellikler Kur'an'ın tanımladığı insanın temel nitelikleri olmalıdır. Öte yandan insanın toplumla da ilişkileri bulunmaktadır. Toplumun düzenini ahlaki ilkelere göre tanzim etmek, sosyal münasebetlerinde örnek davranışlar sergileyerek Müslüman ferdin temsil ettiği inanç sistemini başkalarına sevdirmek, her türlü fısk ve kötülüğe engel olmak, insanların yararına olabilecek sağlık hizmetleri yapmak, fakirleri gözetmek, kimsesizler için barınak, talebeler için yurtlar, okullar gibi hayır kurumları teşekkül ettirmek. Bütün bunlar Müslüman ferdin temsil ettiği inancın kendisinden yapmasını istediği işlerdir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki insan çok yönlü bir yaratıktır. Sorumlu olduğu alanlar çok çeşitlidir. Bu konularda Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet vardır. İnsanın kendisiyle ilgili ayetlerde doğru yola, düşünmeye, hakikati aramaya, verilen sorumlulukları yerine getirmeye dikkatler çekilmiştir.
Maide suresinde ey inananlar, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz takdirde sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size ne yaptığınızı haber verecektir buyrulur. İnsanı dünya hayatı üzerinde düşünmeye sevk eden En'am suresindeki bir ayette, dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Günahlardan korunanlar için elbette ahiret yurdu daha iyidir. Düşünmüyor musunuz diye sorulmuş. İnsanın varacağı asıl yer hakkındaysa Mü'minun suresinde, bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız buyurulmaktadır. Zariyat suresinde ise insanın yaratılış gayesi, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım şeklinde izah edilmiştir. Bu ve buna benzer birçok ayeti kerime insanın düşünmesini, doğru yolu bulmasını öğütlemektedir. Cenab-ı Allah yarattığı bütün nimetlerinden insanların faydalanmasını sağladığı halde insan ona karşı isyan etmekte, nankörce bir hayat yaşamaktadır. İnsanları hakikat yoluna davet eden Allahu Teala merhamet kanatlarını insan üzerine açarak bütün iyilik ve ihsanı onlar için yaratmıştır. Ancak insan çoğu kere bunun kıymetini bilmemiş, şükretmemiştir. Mü'minun suresinde Yüce Mevlamız, Allah odur ki geceyi içinde istirahat etmeniz için serin ve karanlık, gündüzü de işinizi görmeniz için aydınlık yaptı. Şüphesiz Allah insanlara lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler buyurmuş. Zümer suresinde ise insana bir zarar dokundu mu hemen içtenlikle Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah ona kendisinden bir nimet verdi mi, önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur da onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. De ki, küfrünle azıcık yaşa, sen ateş halkındansın ifadesi kullanılmıştır. Ayet-i kerimelerde açıkça görülüyor ki Allahu Teala nimetlerini insanın istifadesine sunmuştur. Ancak bunun karşısında insan nankör davranmış, çok az düşünmüştür. Halbuki insan bütün bu nimetler karşısında sürekli olarak Allah'a şükretmelidir.

İnsan bütün faaliyetlerinde Rabbinin gözetiminde olduğunu unutmamalıdır. Çünkü Allah'ı unutan bir insanın doğru yolu bulması mümkün değildir. Allah insana doğru yolu bulması için kitabı indirmekle kalmamış, tarihin çeşitli dönemlerinde insanları aydınlatmaları için Resuller de göndermiştir. Kur'an'ın inmesiyle birlikte son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Resul olarak insanları kurtuluş yoluna davet etmiştir. Ancak bütün insanlar bu kurtuluş yolunu tutmamış, arzularının esiri olarak karanlıkta kalmayı tercih edenler de olmuştur. Yüce bir varlık olan insanın rahmani ve şeytani olmak üzere iki yönü vardır. O istediği yönünü geliştirebilir. Rahmani yönünü geliştirirse hem kendi yararına hem de toplum yararına faaliyetlerde bulunmuş olur. Şeytani yönünü geliştirirse hem kendini hem de toplumu fesada sürükler. Bu dünyada da ahirette de hüsrana uğrayanlardan olur. Bu bakımdan akıllı insana düşen aklını kullanıp rahmani yönünü geliştirmektir. Hem bu dünya hem de ahiret saadetini elde etmenin yolu

İnsana İslam kadar önem veren başka bir düşünce sistemi yoktur. İslam insanı ne komünist sistemler gibi mekanik bir aygıt, ne de kapitalist sistemler gibi ekonomik varlık, ne de ateist toplumlardaki gibi sorumsuz bir varlık olarak görür. İslam insana en yüce özellikleri kazandırırken, onun ahlak bilincini geliştirerek yeryüzünü zulüm ve fesattan kurtarıp adalet ve huzura kavuşturmasını ister. İslam'ın insana kazandırdığı en büyük özelliklerden biri de insanı insana kul olmaktan kurtarıp yalnızca Allah'a kul olma bilincini kazandırmaktır. Bu öyle bir bilinç ki insanlar arasında gerçek eşitliğin sağlanmasını temin edecek bir bilinç. Üstünlüğün soyda, ırkta, parada, makamda, güzellikte olmadığı, üstünlüğün tek ve kalıcı adresinin Allah'tan en çok korkmak anlamına gelen takvada olduğunu gösteren bir bilinçtir.

0: yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inandı. Sevdiği malını yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere verdi. Namazı kıldı, zekatı verdi. Anlaşma yaptıkları zaman anlaşmalarını yerine getirenler, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler, işte doğru olanlar onlardır. Allah'ın azamından korunanlar da onlardır diye Bakara suresinde buyurulmuştur. Bu ayette tarif edilen insan inançlı insandır. Gösterilen yolsa İslam yoludur. Ancak inançlı insan doğru yolu bulabilir. İnançsız insanlar hem dünyada hem de ahirette mutsuz yaşamaya mahkumdur. Yunus suresinde, ey insanlar, taşkınlığınız kendi aleyhinizedir. Sadece fani dünyanın zevkinden başka bir şey elde edemezsiniz. Sonra bize dönersiniz. Biz de size bütün yaptıklarınızı haber veririz buyurulmuş. Bakara suresinde de insanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına dair sözü hoşuna gider. Kalbinde olana, sözlerinde samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Oysa o hasımların en yamanıdır. Dönüp gitti mi veya iş başına geçti mi başlar yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye. Allah da bozgunculuğu sevmez buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de insanı düşünceye davet eden pek çok ayet vardır. Özellikle insanın alçalışını ve yükselişini anlatan ayetler üzerinde düşünmek öğütlenmektedir. Kur'an, fertlerin ve toplumların yükseliş ve alçalışlarının kendi ellerinde olduğunu belirtmektedir. Bu da Kur'an'ın emirlerini yerine getirip getirmemekle olur. İnsana sayısız nimet veren, Allah'a şükrünü hakkıyla yerine getiren fertler övülmekte, nimetlerini tanımayıp inkar edenler de yerilmektedir. Mümine düşen ona hakkıyla kulluk yapmaktır. Aile hayatında, iş hayatında, toplum hayatında onun sınırları dışına çıkmaktan uzak durmalıdır. Kur'an'ın istemiş olduğu fertler bu fertlerdir. Rabbim cümlemize bu şekilde hareket eden kullardan olmayı nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
12: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
13: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar. La, la, la.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Ayşe radıyallahu anha kıssasından çıkarılacak dersler. Birinci ders. Müslüman kadın ya da erkeğin zinayla itham edilmesinin büyük bir günah oluşu. Müslüman bir kadını ya da erkeği zinayla itham etmek büyük bir günahtır. Ayşe radıyallahu anha'yı itham etmekse küfürdür. Çünkü Allah azze ve celle ayetlere şunu söyleyerek başlıyor: bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Yani Allah azze ve celle bunu iftira olarak andı. O bunu bir yalan olarak andı. Şu durumda birileri Ayşe radıyallahu anha'yı bununla itham ederse, o zaman Kur'an'ın doğru söylemediğini söylemiş olur, bu da küfürdür. İkinci ders. Bu şerden doğan bir hayır olması. Bu şerden doğan bir hayır var. Allah azze ve celle buyuruyor ki, bunu kendiniz için bir şer sanmayın, aksine o sizin için bir hayırdır. Biz bu tip meselelerde nasıl davranacağımızın adabını tümüyle bu ayetten öğrendik. Ayşe ve Ebu Bekir'in ailesi acı çekti. Fakat bu olaydan ümmet çok şey öğrendi. Ve başlarına gelenden dolayı sabır göstermeleri Ebu Bekir ailesine çok hasenat kazandırdı. Bu sebepten dolayı ümmet için ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ailesi için bu olayda hayır vardır. Üçüncü ders. Müslümanlar diğer Müslümanların itibarını önemsemeli ve onlar hakkında hayır düşünmelidir. Bu günümüzde yitirdiğimiz edeplerden biridir. Müslümanlar birbirlerine iftira atıyor, birbirleri hakkında kötü konuşuyorlar ve bazen de hayırlı kardeşlerin ve bacıların falancalar hakkında kötü şeyler duyunca mutlu olduğunu görürsünüz. Sırf onları sevmiyorlar ya da onlarla anlaşamadıklarından dolayı haklarında şerir şeyler işittiklerinde mutlu oluyorlar. Allah azze ve celle buyurur ki, bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla birbirleri hakkında hüsnü zanda bulunmaları gerekmez miydi? Senin olduğun gibi Ayşe radıyallahu anha da bir Müslüman. Şu halde onun hakkında hüsnü zanda bulunman gerekir. Bu ders her Müslümana uygulanmalıdır. Allah azze ve celle devamla buyuruyor ki, ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Müslüman kardeşin ya da bacın hakkında en hayırlı olanı düşünmelisin ve Allah azze ve celle yalan olmaları sebebiyle bu dedikoduların bizzat kendisini kabahatli bulmalıydınız. Yayılan bu yalanın bizzat kendisini kabahatli bulmalıydınız, buyuruyor. Dördüncü ders. Dedikoduları taşımamamız gerektiği. Dedikoduları taşımamalıyız. Allah azze ve celle buyurur ki, onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa, bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Müslümanların böylesi lakırdılara vakti olmamalı. Etrafta dolaşıp bu dalaleti dinlememeli ve onu yaymamalı. Hatta bu yalanları yayanlara katılıp oturumlarına iştirak etmemeliyiz. Kısacası, müminlere bu saçmalıklara dahil olmaları yakışmaz. Müslüman, dini hususunda dünya hayatını hikmetle geçirmede ciddidir. Bizim bu boş laflara vaktimiz yok. Beşinci ders. Bu tür olayların bir daha asla olmaması gerektiği. Bu bir daha asla olmamalı. Allah buyuruyor ki, eğer inanmış insanlarsanız Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. Eğer Allah'a iman ediyorsanız böylesi bir tutumu bir daha tekrarlamamalısınız. Altıncı ders. Böylesi saçmalıklardan bahsetmeme ve olanları yaymamamız gerektiği. Böylesi şeylerden bahsetmek ahlaksızlıktır. Bazen kardeşlerin ya da bacıların bir araya gelerek ümmet içinde yer alan fesattan söz ettiğini görürsünüz.
ve o fesada dair tüm bu örnekleri gündem yaparlar. Hatta öyle ki bunlar asıl konunun da ötesine geçer. Siz ümmetteki fesattan mı bahsetmek istemiştiniz? Bu fesada dair örnekler verebilirsiniz. Ama bazen o olaylardan bahsetme arzusu o olaydan daha ahlak dışı olabiliyor. Biliyorsunuz işte, bunun bir çekiciliği var. Öylesi hikayeler bazı insanlara albenilik geliyor ve bunlardan bahsetmeyi seviyorlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, İnsanlar arasında ahlak dışı çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bu şöylesi şeylerdir. Oo, alışveriş merkezinde neler oluyor biliyor musun? Biliyor musun? Müslüman gençler oraya gidiyor ve Müslüman kızlar da oraya gidiyor. Ve orada şöyle şöyle oluyor. Biliyor musun? Gece kulüplerine gidiyorlar, içiyorlar ve tüm bu fesatlar oluyor. İşte bunlar bazen fesat üzerinde durmak olmuyor. Sadece ondan konuşma arzu ve şehvetini tatmin oluyor. İşte bu çok tehlikeli bir şeydir. Şeytandan bir vesvesedir. Eğer belirli bir toplulukta devam eden bazı şeyler varsa ve kimse bunu bilmiyorsa, bazen o topluluk için daha hayırlı olanı susmaktır. Özellikle de mesele zina ahlaksızlığıyla, erkek arkadaş, kız arkadaş olaylarıyla ilgili yaşananlar olduğunda susmaktır. Çünkü bu konuda daha çok konuştuğumuzda önce bu topluluğun fesada uğradığından başlıyoruz. Ve eğer bir de oturmuş bir zihni yapımız varsa, konu tamamen kişisel kehanetlerimize dönüşüyor. O halde bunu yok saymamız, durumun güzel olduğunu, durumun iyi olduğunu varsaymamız daha iyidir. Eğer bu inanç herkes arasında yaygınsa, o zaman genç kardeşler ve genç bacılar bunu iyi gidişatı bozmak istemeyeceklerdir. Ama herkes iyi olan her şeyin zaten bozulduğunu, her şeyin yerle bir olduğunu düşünürse, o zaman onlar da palazlanmaya ve toplumun olduğuna inandığı şeyi icra etmeye çalışacaklardır. Bu meselede yaşananların yayılacağı ve ahlaksızlığa dair yaşananların topluma mal edileceği değerlendiriliyorsa, bunun da münkeri nehyetmek arasında ince bir çizgi vardır. Bundan dolayı bir denge sağlamak istersiniz. Kendinizi her şeyin güzel olduğuyla kandırmak istemezsiniz. Bu sözlerimin her şeyi örtbas etmemiz ve her şey yolunda gibi davranmamız lazım şeklinde bağlamından koparılmasını istemem. Söylemek istediğim bu değil. Söylemek istediğim, kişilerin bunu abartmaması, kişilerin bu konuyu alabildiğine uzatmamasıdır. Birisi bundan sadece lazım geldiğinde bahsetmelidir. 7. Ders: Hataların hoş görülmesi gerektiği. Ayşe radıyallahu anha hakkında kötü konuşan Mistah, fakir bir adamdı ve maddi ihtiyaçlarını karşılayan da Ebu Bekir radıyallahu anh'tı. Bundan dolayı o, kızı Ayşe radıyallahu anha hakkında konuşanlardan birinin o, Mistah olduğunu öğrenince morali bozuldu ve ona infakta bulunmaya son verdi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle buyurdu ki, İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere, mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler. Bağışlasınlar, aldırış etmesinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Yani Allah Azze ve Celle, burada aldırış etmemelisiniz diyor. Bu bir hataydı. Onlar bunun hükmünü henüz bilmiyorlar. Bu yüzden onları affedin. 8. Ders: Allah Azze ve Celle'nin Müslümanların itibarları hususunda kıskanç oluşu. Allah Azze ve Celle buyurur ki, namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayaklarının aleyhlerinde şahitlik edeceği gün
onlar için çok büyük bir azap vardır. Müslüman bir kadını zina ile itham etmenin ciddi bir cürüm olduğunu görüyorsunuz. Ayet kadınları mevzu bahis etse de aynı hüküm hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir. Ayetin buna erkekler de dahil olmasına karşın sadece kadınları zikretmesinin nedeni, iftiranın kadınlara yönelik olduğunda daha da kötü olmasından dolayıdır. Bu şu demek değil ki, erkeklere iftira atmakta sorun yoktur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayaklarının aleyhlerinde şahitlik edeceği gün, onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara gerçek cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın hiç şüphesiz hak olduğunu anlayacaklardır. Kısacası Allah Azze ve Celle Müslümanların birbirlerine iftira atmalarını istemiyor. 9. ders. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de sizin gibi bir insandı ve gaybı da bilmiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insandı ve gaybı da bilmiyordu. İnsanların bir ay boyunca eşinden söz etmelerinin ızdırabını kendisi bizzat yaşadı. Eğer o gaybı bilseydi, Ayşe radıyallahu anh'ın masum olduğunu bilirdi. Ebu Bekir radıyallahu anh nasıl üzüldüyse, Ayşe radıyallahu anh'ın annesi nasıl üzüldüyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çok büyük üzüntü yaşadı. Bu durum bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beşeriyetini ve dahi bu dünyada beşerin başına gelenlerin onun da başına geldiğini gösteriyor. O da diğer insanlarla aynı hislere sahipti. 10. ders. Kasf, namuslu bir mümine iftiranın şeriattaki cezası ve İslam toplumunu korumadaki önemi. Her kim ki bir Müslümanı zina ile itham ederse 4 şahit getirmek zorundadır. Getiremezse halka açık bir yerde 80 sopa vurularak cezalandırılır. Fasık olarak adlandırılırlar ve bundan sonra şahitlikleri de kabul edilmez. Bu Allah Azze ve Celle'nin kanunudur. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek

maksadının âli olmasındandır. Bu hükmün maksadı, İslam toplumunun temeli olan aileyi oluşturan Müslüman fertlerin şerefini, haysiyetini korumaktır. Bu da bize bir Müslümanın iffeti, namusu hakkında iftirada bulunmanın ne kadar büyük bir cürüm olduğunu gösteriyor. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekir. Şimdilerde bu hüküm bilinmediğinden dolayı bazen insanlar bunu çok hafife alıyorlar ve herhangi bir delil olmadığı halde falanca bacı ve filanca kardeş şöyle şöyle yaptılar diyerek konuşuyorlar. Konuştukları iftira ise tıpkı içki içmiş gibi ya da zina yapmış gibi büyük günah işlediklerini dahi fark etmiyorlar. Kendisinin zina etmiş olması nasıl büyük günahlardan biri ise iftira da öyledir. Yani birini haksız yere zina ile suçlamak suretiyle aslında sen kendin büyük günahlardan birini işliyorsun. Niçin Abdullah bin Ubey'e sopa vurulmadı? Hassan bin Sabit, Mistah ve Hamne'ye sopa vuruldu. Fakat bu dedikodunun yayılmasında en çok gayret sarf edenlerden biri olmasına rağmen Abdullah bin Ubey'e vurulmadı. Peki neden cezalandırılmadı? İbn Kayyım 4 ihtimalden söz eder. İlki, hatle cezalandırma günah için dünyada bir kefarettir. Günahın cezasının dünyada tazmin edilmesidir. Öyleyse dünyada hatle cezalandırılmış kimse ahirette cezalandırılmayacaktır. Abdullah bin Ubey ise öyle şerir bir adamdı ki bunu hiç hak etmiyordu. Allah Azze ve Celle onun cezasını ahirete bıraktı. İkinci ihtimal, muhtemelen o bu dedikoduyu sorumlu tutulamayacağı bir yolla yayıp konuşuyordu. Bunu arkasında iz bırakmadan zekice bir yolla yapıyordu. Üçüncü ihtimal, bu haddin uygulanması delilsiz olmazdı. Ya şahitler olmalı ya da itiraf edilmesi gerekiyordu. Ne kendisi gelip de suçunu itiraf etmiş ne de Abdullah bin Ubey'in bu cürmü işlediğine dair şahitlik yapacak şahitler vardı. Çünkü bu iftirayı sadece münafıklar yanında konuşmuştu ki onlar da tanıklık yapmayacak kimselerdi. Yani mahkemede aleyhine bir delil yoktu. Dördüncü ihtimal ise onun daha büyük bir maslahat için cezalandırılmamış olabileceğidir ki bu maslahat Abdullah bin Ubey'in çevresini İslam'a daha da yakınlaştırmak ve bir fitneden kaçınmaktı. Burada şunu not etmek isterim ki bu ihtimalin geçerli bir ihtimal olması zor. Çünkü eğer delil tespit edilmiş olsa cezanın tatbiki iptal edilemez. Eğer ki kanıt net ve sabitse o kişiye cezanın infazı uygulanır, uygulanmalıdır. Belirli bir maslahat nedeniyle cezalandırılmayacak diyemezsiniz. İbn Kayyım bu yukarıdaki dört ihtimalin olabileceğini söylüyor. 11. ders. Allah düşmanlarının bize haysiyet cellatlığında bulunması. Allah düşmanlarının kişinin cellatlığına kalkışacağını ya da kişiliğinin cellatlığında yer almayı deneyeceklerini görüyoruz. Eğer kişinin cellatlığını yapamazlarsa o zaman kişiliğinin cellatlığıyla alakadar olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi katletmeye kalkıştılar. Yahudileri gördüğümüz üzere bunu başaramayınca bu sefer kişiliğinin katledilişinde yer aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok nefret eden kişi olan Abdullah bin Ubey, bu iftira işinin en ağır kısmını omuzlamıştı. Bunu aklımızda tutmamız lazım. Allah düşmanları her zaman liderlerimize bunu yapmayı deneyeceklerdir ki, bu da bizi bir sonraki derse yöneltiyor. 12. ders. Müslümanların imamlarının liderlerinin şereflerini, saygıdeğerliklerini korumanın önemi. Yazılı ve sözlü anlatımların özel bir çekiciliği, farklı bir cazibesi vardır. Hızlıca ve kolaylıkla yayılırlar, kolaylıkla da kabul edilirler. Subhanallah! Anlatımlarda bir çeşit sihir vardır ki bu şeytanın desteğiyledir. Bu yüzden Müslümanlar çok çok dikkatli olmalıdırlar. Çünkü Allah düşmanları
ümmetin kendileri için

tehlikeli gördükleri Müslüman liderler hakkında sıkıntılı hikayeler uydurmaya kalkışacaklardır. Bizim de çok uyanık olmamız ve onların bu uydurduklarına rağbet etmememiz gerekir. Çünkü Allah düşmanları bunu kesinlikle deneyeceklerdir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında denediler. Fakat Allah azze ve celle onu müdafaa ettiği için başaramadılar. Şimdi ise ümmetin önde gelen alimlerini, ümmetin günümüzdeki liderlerini müdafaa edecek ayetler tabii ki inmeyecek. Öyleyse onların müdafaası ümmetin hepsi üzerine bir yükümlülüktür. Sahabe kıssaları dersimizin önemli bir amacı da budur. Yaşanan olayları güzelce inceleyip, ibretler alıp, aynı şeylerin tekerrür etmesine müsaade etmemeliyiz. Nur suresinin ayetleri bu mesele hakkında indi. Bu ayetlerde büyük dersler var, önemli dersler. Allah'tan niyazımız, bizi bu derslerden faydalandırması ve sahabeye ittiba ettirmesidir. 22. Hendek Savaşı. Hendek Savaşı'nın adı aynı zamanda Ahzab Gazvesi'dir. Ahzab, kabilelerin oymakların birbirine bağlanması, konfederasyonu ittifak etmeleridir. Başka dillere farklı kelimelerle tercüme edilebilir fakat savaşın iki adı budur. Hendek ve Ahzab. Yahudiler zorlu bir ordu topluyorlar. Sebep neydi? İbn-i İshak der ki, Hendek'te olan Yahudilerden bir grubun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı müşrik kabileleri bir araya getirerek koalisyon oluşturmalarıdır. Bu düşmanlar Yahudiler tarafından bir araya toplanmış müttefik kuvvetlerdi. Mekke'ye gittiler, Gatafan kabilelerine gittiler ve oldukça zorlu bir orduyu bir araya topladılar. 10 bin kişilik bir kuvvet oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı o ana kadar birleşen en büyük orduydu. Anlaşma, Yahudilerin bir yıllık Hayber hurma hasadının tamamını onlara vermeleri karşılığında Gatafan'ın 6 bin adam vermesi üzerineydi. Gatafan para için bu işin içindeydi. Yani paralı askerdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaşma niyeti taşıyanlar Kureyşliler ve Yahudilerdi. Gatafan bunun dışındaydı. Onlar sadece Yahudilerin kendilerine vaat ettiği para nedeniyle gelmişlerdi. Yahudiler Mekke'ye gitti ve Mekkeliler Araplar kendileri ümmi olduklarından dolayı Yahudileri ilim ve hikmet sahibi görüyordu. Ebu Süfyan ve Kureyş liderleri onlara ''Siz bilgi sahibi insanlarsınız, kitap ehlisiniz, şu durumda bize söyleyiniz, biz mi yoksa Muhammed mi hak? Hak yolda olan kimdir?" diye sordular. Yahudiler de onlara "Sizsiniz." diye cevap verdi. Allah Azze ve Celle şu ayetleri indirdi. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar tağuta ve cipte inanıyorlar ve diğer inkar edenler için "Bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır." diyorlar. İşte bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetlediğine hiçbir yardımcı bulamazsın. Nisa suresi 51 ve 52. ayetler. İnsan, Yahudileri müşrik putperestlerin Müslümanlardan daha doğru yolda olduğunu, şu dünyada neyin iddia ettirebileceğini merak ediyor. Yahudilerin müşrik putperestlerle olduğundan daha çok, Müslümanlarla ortak noktası var. Ehli kitapla putperestler arasında ortak bir nokta yok. Onlarla Müslümanlar arasında birçok benzerlik var. Şu durumda onlara böyle bir pozisyon aldıran nedir? Bu, daha önce bahsini ettiğimiz nedenlere dayanıyor. Yahudilerin ta en başından Resulullah'a karşı edindiği duruş, kıskançlık, nefret ve benzeri sebeplerden dolayıdır. Müşrik ordunun yola çıkacağı haberinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşması.
Resulullah etrafta olup bitenin haberlerini takip ediyordu. Daha önce de söylemiştik, çeşitli bölgelere göndermiş olduğu insanlar, günümüz deyimiyle ona istihbari bilgiler gönderiyorlardı. Devasa bir ordunun Medine'ye doğru geliyor olduğunun haberi herkesten önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Resulullah bir şura celsesi, istişare oturumu gerçekleştirdi. Bu toplantıda Selman-ı Farisi'nin bir teklifi oldu. Dedi ki, bizim oralarda İran'da eğer süvari birliklerinden endişe edersek hendek kazarız. Ey Allah'ın Resulü, neden bir hendek kazmıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar bu fikri beğendiler ve bunun nasıl yapılacağının planı üzerinde düşünmeye başladılar. Medine'nin etrafına tamamen hendek kazılması imkansızdı. Evvela bunun için yeterli insan gücüne sahip değillerdi. Medine'nin doğudan ve batıdan doğal bir koruması vardı. Buralara Harre deniyordu ki, iri kayalar çok keskin ve sivri volkanik taşlardan oluşan büyük kütleler vardı. Yani doğu ve batıdan Medine'ye girmek imkansızdı. Hassas, korunmasız ve zayıf noktaları tespit edip oraları hendekle korumaya almaları zorunluydu. Bu zayıf nokta Medine'nin kuzeyiydi. İlk duyduğunuzda size tuhaf gelebilir. Çünkü Mekke'nin coğrafi konumu güneye düşüyordu. Yani gelecek olanlar güneyden gelmeliydiler tabii olarak. Fakat durum böyle değildi. Medine'nin güneyinde kalabalık bir topluluğun hep beraber içinden geçemeyecekleri sık hurma bahçeleri, bunları birbirinden ayıran çit ve alçak duvarlar, kaleler ve evler vardı. Eğer güneyden bu bahçelerden geçerek şehre girmek isterlerse, ancak parça parça ve zayıf kollar halinde girebilirlerdi. Böyle olursa da küçük bir müfreze onları engelleyebilirdi. Bir ordunun Medine'ye girmesi için en uygun yol kuzeyden girmekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerinin hendek kazmayı kararlaştırdıkları yer burasıydı. Müslümanlar hendek kazıyorlar. Gruplara ayrılarak çalışmaya başladılar. Hendek kazmaları için her 10 kişiye yaklaşık 12 metrelik bir mesafe tahsis edilmişti. Müslümanlar açlardı, fakirlerdi, yiyecekleri azdı. Bu hendeği kazmak için yeterli sayıda adam da yoktu. Yani Müslümanların durumu çok zordu. Enes bin Malik der ki, Resulullah çıkıp hendeğin yanına vardı. Muhacir ve Ensar'ı hendek kazmakla meşgul halde buldu. Çok soğuk bir sabahtı ve kendileri için bu işi yapacak köleleri de yoktu. Nelere katlandıklarını, yaptıkları ağır işi ve aç olduklarını görünce, ey Allah'ım! Onların asıl hayatı ahiret hayatıdır. Sen Ensar'ı ve Muhacir'i affet diye dua etti. Onlar dünyada zorluklar çekiyorlardı. Ama zaten onların hayatı bu dünyaya ait değil, ahirete aitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi de hendek kazımında yer aldı. Sahih-i Buhari'de Bera'dan şöyle rivayet edilir. Ahsap günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hendek kazarken ve toprak taşırken gördüm. Hatta bir ara karnında o kadar çok toz toprak vardı ki artık derisi görünmüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabileriyle birlikte oradaydı. Bizzat sahadaydı. Onlarla beraber çalışıyordu. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde gördüğümüz, bize örnek olacak tabii bir liderlik misaliydi. O insanlardan uzak, soğuk birisi değildi. Asla kendisini ayrıcalıklı tutmazdı. İnsanlığın en hayırlısı, insanlar arasında onlardan farksız yaşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öylesine acıkmıştı ki, açlığını bastırmak için
karnına taş bağlamak zorunda kalmıştı. Bu, o günkü şartların çok çetin olduğunu ve onun ne kadar aç olduğunu gösteriyor. Ama o yüce bir ruha, yüksek bir maneviyata sahipti. Sahabenin maneviyatını da yükseltiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara destek çıkıyor ve onlarla birlikte şu şiir mısralarını terennüm ediyordu. Ey Allah'ım! Sen olmadan biz hidayeti bulamayız. Tasaddukta bulunamaz, namaz kılamazdık. Üzerimize sükunet indir ve düşmanla karşılaştığımızda bizi sabit kıl. Onlar gelip üzerimize saldırıyor. Eğer fitne istiyorlarsa onların karşısına çıkacağız. Mısraların kafiyelerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara katılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurayza oğullarının ihanetini haber alıyor. Gün boyu Hendeyi ve Medine'yi korumak için nöbet tutuyorlardı. Sahabe nöbeti sırayla tutuyordu. Zorluklar azalmıyor, aksine artıyordu. Kureyş ve Gatafan kabilelerinden oluşan çetin bir ordu Hendey'in ötesinde fırsat kolluyordu. Ancak çok ciddi bir problem daha vardı ki bundan daha kötü bir zamanda olamazdı. Medine'de kalan son Yahudi kabilesi Beni Kurayza'ya ait kale ve konutlar şehrin güney kısmındaydı. Bu alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'yi koruma planının da bir parçasıydı. Kaleleri buradan ilerleyecek olan orduya karşı kullanılacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza'nın bizzat kendilerinin onunla olan anlaşmalarına ihanet ettiklerine ve Ahzab ittifakına katılacaklarına dair haberler alıyordu. Bu bir musibetti. Şehrin korunması açısından önemli bir bölge olan o kalelerdeki Kurayza oğulları müşriklerle işbirliği yaparak, ihanet ederek o kapıyı düşmana açarlarsa Müslümanlar ciddi bir sorunla karşı karşıya olacaklardı. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir bin Avvam'ı durumu araştırması için gönderdi. Zübeyir bin Avvam, besi hayvanlarını topladıkları ve yolları hazır hale getirdikleri bilgisiyle geri döndü ki, bu bir savaş hazırlığı izlenimi veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meseleyi daha net ve kesin bir şekilde öğrenmek istediği için, yeniden Sad bin Muaz, Sad bin Ubade, Abdullah bin Revaha ve Havvat bin Cübeyr'i gönderdi. Onlara gidip meseleyi soruşturun ve Kurayzalıların ihanet edip etmediklerinin ya da benimle olan anlaşmalarını bozup bozmadıklarının haberini getirin. Eğer durum buysa insanları yıldırmayın, gelip haberleri bana gizlice söyleyin. Yok eğer halen sözleri ve anlaşmaları üzere sadık ve anlaşmaya bağlıysalar, o zaman haberi açıktan söyleyin, buyurdu. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir ders öğreniyoruz ki o da bazen bazı haberlerin insanlardan gizli tutmanın lüzumu. Bir haber toplumun moralini bozarak maneviyatını zayıflatacaksa, onlarda endişeye sebep olup psikolojik güçlerini zayıflatacaksa, herkesin bilmesinin zararlı olacağı bu haberin gizlenmesi İslam toplumunun maslahatı gereğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi kabilesi ihanet etmişlerse bu haberi gizli tutmak istedi. Yok eğer haberler anlaşmaya bağlı oldukları yönündeyse o zaman bunu herkese duyurmak istedi. Beni Kurayza'nın ihaneti kesin bilgiyle doğrulandı. Sad bin Muaz, Sad bin Ubade, Abdullah bin Revaha ve Havvat bin Cübeyr gittiler ve geri geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki kelime söylediler. Adel vel karre. Bu kelimeler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihanette bulunmuş, gönderdiği topluluğu gaddarca öldürmüş iki kabilenin isimleriydi.
yakın bir zamanda ihanet etmiş bu iki kabilenin isminin zikredilmesi, Kurayza oğullarının anlaşmayı bozduklarına dair bir işaretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu anladı ve bunun için gerekli tedariği yapmaya başladı. Bir 200 kişilik ve diğeri de 300 kişilik iki muhafız birliğini, geride Medine merkezindeki evlerinde kalmış olan yaşlı kadın ve çocukları korumak için şehir merkezine gönderdi. Bunlar halen ortada var olduklarını, halen güçlü olduklarını ve savaşmaya hazır olduklarını göstermek için Beni Kurayza bölgesine gittiler. Yani bu bir güç gösterisiydi. Müslümanlar Beni Kurayza'dan yola çıkmış olan 20 deveyi durdurdu. Ve bu develer hurma, incir ve arpa yüklüydü. Bu malzemeler Ahzab ordusuna gönderilmişti. Düşman ordusuna tedarikte bulunuyorlardı. Bu da Beni Kurayza'nın Müslümanlarla yaptıkları anlaşmaya ihanet ettiklerini, Resulullah'a hainlik ettiklerini çok açık ve net ortaya koyuyordu. Bu develere ve mallara el konuldu. Cennet yolunda zorlukla imtihan. Hendek Savaşı günleri belki de sahabenin hayatları boyunca karşılaştıkları en zorlu günlerdi. Allah Azze ve Celle bunu bize şöyle tasvir ediyor. Onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Ve gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Allah hakkında da çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. Ahzab Suresi 10. O sırada korkudan gözler kaymıştı. Böyle durumlarda psikolojinin dezoryantasyon, yönelim bozukluğu dediği şey olurdu. Yani bir çeşit bilinç kaybı kişinin insanlara karşı konumunu belirleyememesi. Allah Azze ve Celle yüreklerin gırtlaklara geldiğini söylüyor ki bunun anlamı kalpleri o kadar hızlı çarpıyordu ki sanki gırtlaklarındaymış gibi hissediyorlardı. Evet, içinde bulundukları şartlar böylesine zordu. Allah Azze ve Celle'ye çeşitli zanlarla zanda bulunuyordunuz. Yani bir takım kimseler Allah hakkında Allah bize boş vaatlerde bulundu. Allah bize zafer vermeyecek, bu din doğru değil, biz hata ettik şeklinde zanda bulunuyordu. Yani tüm bu şüpheler kalplerine geliyordu. Tabii ki din hakkında çok tehlikeli bu şüphelerin sahiplerinin münafıklar olduğu malumdur. Ayrıca Allah Azze ve Celle Ahzab suresindeki ayetlerde şöyle buyurur. Müminler düşman birliklerini görünce bu Allah'ın ve peygamberinin bize vaat ettiğidir. Allah ve peygamberi doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Ahzab suresi 22. Bu zor koşullar karşısında müminlerin tepkisi buydu. Müminler üzerlerine doğru gelen bu tehlikeleri gördüklerinde, bu onların imanlarını azaltmak yerine arttırdı. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin onları imtihan edeceğini biliyorlardı ve böylece bu şartları söz konusu imtihanın bir parçası olarak görüyorlardı. Bu nedenle de olanları zaten olacağını bildikleri şeyin vuku bulması olarak görüyorlardı. Münafıklarsa bu zorlukları gördüklerinde İslam'ın hakkaniyetle ilgili şüpheleri daha da artıyordu. Burada aynı olaya karşı imani açıdan farklı iki topluluğu, yani müminlerin ve kafirlerin çok farklı tepkiler gösterdiklerini görüyoruz. Korku hissini ele alalım. Herkesin korku duyabileceği durumlar söz konusu olduğunda müminler de korkar. Münafıklar da korkar, fakat bu korku esnasında gösterilen tepki farklıdır. Tabii ki korku insanın fıtri bir hissidir. Bir insan için korku duygusu doğal bir şeydir. Musa aleyhisselamın kendisi korku hissetmiştir. Allah Azze ve Celle, Musa içinde bir korku hissetti buyurarak onun kalbinde bir korku hissettiğini söylüyor. Fakat öyle ki Musa aleyhisselam korkuyu sadece kalbinde hissetmişti.
Hissettiği bu korku onun amellerine yansımamıştı. Amelleri iman doluydu. İşte müminle münafık arasındaki fark budur. Korku münafıkların nifakına nifak katarken müminlerin ise imanını arttırır. Müminler derler ki bu Allah'ın bize vaat ettiğidir. Biz bunun olmasını zaten bekliyorduk. İbn-i İshak der ki bunun üzerine endişe ve korku büyüdü. Düşman üstlerinden ve altlarından geldi de Müslümanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Fitne oluştu ki Muattib bin Kuşeyr'in şu sözü demesine kadar vardı. Muhammed bize Kisra ve Kayser'in hazineleri vadinde bulundu. Şimdi ise tuvalete bile güven içinde gidemiyoruz. Münafıkça bir tepkiye misaldi bu. Biz ne haldeyiz? Muhammed de ne diyor? Diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendekleri kazarlarken bu ümmetin İran İmparatorluğunu ve Bizans İmparatorluğunu fethedeceğini vaat etmişti. Muattib, Muhammed neden bahsediyor? Biz tuvalete bile güven içinde gidemiyorken o bize binlerce kilometre ötedeki yerleri fethedeceğimizi vaat ediyor, diyordu.

Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
15: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Doğruya ulaşmanın reçetesi Kur'an'dan geçmektedir. Öyleyse ey Müslümanlar, ey şu anda zelil ve perişan bir biçimde kıvranan, çare arayan Müslümanlar, sağa sola başvuran Müslümanlar, acaba bu zelil hayattan nasıl kurtuluruz? Acaba tarihteki o aziz ve şerefli günlerimize nasıl kavuşuruz diye sağa sola müracaat edip çareler arayan Müslümanlar, unutmayın ki beklediğiniz çare, beklediğiniz zafer, beklediğiniz kurtuluş işte Allah'ın gönderdiği bu kitabın sayfaları arasındadır. Öyleyse ey Müslümanlar, bir düşünsenize, peygamberinizin risaletinden, peygamberinizin vefatından henüz 100 yıl, bir asır bile geçmeden Sibirya'dan Kafkasya'ya, Çin Seddi'nden Atlas Okyanusu'na, Asya'ya ve Afrika'ya kadar Allah'ın dini yayılmamış mıydı? Allah dinini egemen kılmamış mıydı? Unutmayın ki o günlerde lütuf Allah'tandı, destek Allah'tandı. Yeryüzünde aziz ve şerefli bir toplum olmuştunuz. Kur'an'dan ellerinizi çekmeye başladığınız, Peygamber Aleyhisselam'dan hicret etmeye başladığınız günlerden itibaren şu zelil hayatı soluklamaya başladınız. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin terk ettiğiniz kitabınıza tekrar dönün. Kitabınızı ve peygamberinizin sünnetini elinize alın. Kitap ve peygamber eşliğinde bir hayata yönelin. Yönelin. Eski günlerinizi ben yeniden size kazandırayım diyor Rabbimiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: indirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
2: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Şeytanlar. Şimdi

0: radyo.com. 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
3: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 59.99, kabak 49.99, göbek 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. Aksaakustik.com.
13: reklamları dinlediniz.
14: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
2: Özel efem.
0: Suffa meclisleri. Sünnet bilinci dersleri. Beşinci ders. Sözlerimi duyan, duymayanlara ulaştırsın. Kur'an iklimi. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ali İmran Suresi 104. Ayet. Nebevi Seda. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse, yine Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmetle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Buhari İlim 15. Sözlerimi duyan duymayanlara ulaştırsın. Asr-ı saadet dediğimiz o güzel dünyayı hepimizin doğru tanıma gibi bir sorumluluğu var. Ancak bu sorumluluk sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında olan şahıslar ve hadiseler arasında bilgi ya da vefa üzerinden bir bağ kurmakla olmamalıdır. Çünkü sahabeyi tanımaya ve anlamaya çalıştığımız zaman görüyoruz ki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarıydı. Dolayısıyla salt bilgi temelli tanıma gibi bir yaklaşım yalnız başına yetmiyor. Çünkü o dünyaya ait olan bağımız sadece bizim tarihimizle ve geleneğimizle alakadar değil, imanımızla da alakadardır. Öyle olduğu için de meseleye daha farklı bir ehemmiyetle yaklaşmak durumunda olduğumuz halde bizler, Hazreti Peygamber'in dünyasına kendi dönemimizin bakış açısıyla bakarak, özellikle menfi anlamda bazı arızalı yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep oluyoruz. Bu arızalardan bazılarını şöyle ifade edebiliriz. 1. Kendi dünyamızdan bakarak onların dünyasını tanımaya çalışıyoruz. Modernizmin inanılmaz derecede hayatlarımızı ve zihinlerimizi işgal ettiği bir zaman dilimindeyiz. Her gün İslami değerlere ve İslam'ın mukaddesatına saldırılar düzenleniyor. Böyle bir iklimde bir hadisi okurken o günün dünyasına gidip zemini doğru bir biçimde anlayıp oranın bağlamında meseleyi kavrayıp bugünün dünyasına mesaj taşıma gibi bir sorumluluğumuz varken oturduğumuz yerden 21. asrın bize verdiği telkinler çerçevesinde o günü anlamaya çalışıyoruz ve doğal olarak da hadisleri yanlış anlıyoruz. 2. Beşer olduklarını unutarak beşer üstü varlıklar gibi algılayıp kavramaya çalışıyoruz. Sahabe dediğimiz o nesil beşerdir. Onların hiçbiri masum değildir. Hal böyle olunca onları melekleştirdiğimiz anda Allah Celle Celaluhu'nun onları konumlandırdığı yerden kopardığımız zaman beklentilerimiz de farklı oluyor ve o beklentiler çerçevesinde oluşan algılarımız aslında okuduğumuz metinleri de şekillendiriyor. 3. Onları sıradan insanlar olarak görerek vahye şahit olma ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yoldaş olma gibi çok ayrıcalıklı bir hususiyeti gözden kaçırarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, onlar beşerdiler ama sıradan bir beşer de değillerdi. Beşerin yapısı gereği nefislerinin olmasıyla beraber bir büyük avantajları da vardı. Onlar vahyin canlı tanıklarıydılar. Cebrail aleyhisselamın gezdiği sokaklarda geziyorlardı. Bunu gözden kaçırırsak yine o dünyayı doğru anlayamayız. 4. Tabii ve doğal olarak değil, hayal ve hisleri ön planda tutarak anlamaya çalışıyoruz. Tabii ve doğal bir hayatları var Ama bu bize yetmiyor. Kendi ideallerimizi aslında işin aslı gibi göstermeye çalışıyoruz. Öyle olunca da rivayetleri kendimiz şekillendiriyoruz. Kaynaklarımızda rivayetler yer alsa da o rivayetlerdeki yorumlar isabetle yapılmadığı için ortaya farklı farklı değerlendirmeler çıkabiliyor. Aynı şey Kur'an için de geçerlidir. Ne yazık ki tefsirlerimizde de buna benzer yorumlar görmek mümkündür. 5. Ön yargısız bir şekilde okuyup Kur'an hakemliğinde yapılanlar üzerinde tefekkür ederek o birikime yaklaşacağımız yerde sadece aktarmaya çalışıyoruz. O dönemde söylenen bir sözün Allah'ın kitabı Kur'an'daki dayanağı nedir? Buradaki bu sahabe uygulaması hangi ayete ya da hangi hadise yaslanarak ortaya çıkmıştır gibi soruları dikkate almıyoruz. Sadece nakilcilik yapıyoruz. Kur'an'ın hakemliğini dikkate almadan başka başka sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep oluyoruz. Bu sebeple Kur'an'ın ve sünnetin zemini olan asr-ı saadet dediğimiz o güzel dünyayı doğru anlama noktasında bir gayret içerisinde olmamız gerekir. Sahabeyi doğru anlamak. Konunun sahabeyle alakalı başka bir boyutundan da bahsetmemiz yerinde olacaktır. Bizim insanımızın genel anlamda sahabenin melek gibi olduklarına, sosyal hayata karışmayıp melek gibi yaşadıklarına dair bir algıları vardır. Fakat vallahi böyle değildir. Ashab-ı kiram efendilerimizin hayatlarına baktığımızda onların da en az bizler kadar, hatta bizlerden daha çok dertlerinin olduğunu görürüz. Onların da evlilikleri, çocukları, çocuklarıyla problemleri var. İşleri, ticaretleri var. Anlaşmazlıkları, kavgaları ve gürültüleri var. İşte onlar bu kadar varın içerisinde sahabe olmuşlardır. Bu kadar varın içerisinde Allah Celle Celaluhu onlardan razı olmuştur. Örneğin Hazreti Ebubekir radıyallahu anh o güzel halkanın en önemli ismidir ve en önemli noktasında durur ama onun en büyük imtihanı evlatlarıyladır. Bu kadar şiddetli bir imtihanla Hazreti Peygamber'den sonra asr-ı saadet dünyasının en önemli isimlerinden olabilmiştir. Veda hutbesi ufku. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok önemli bir yeri olan veda hutbesine baktığımızda o konuşmanın eksiksiz bir biçimde bizlere ulaştığını görüyoruz. Zira o konuşma, hutbe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla olan son buluşmasıydı. Dolayısıyla da vasiyet niteliğindeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya eyyuhannas, ey insanlar'' diyerek insanlığa hitap eden evrensel bir konuşma yaptı. Bu konuşmada insana onur kazandıran en önemli şeyin kulluk olduğu gerçeğinin altını çizdi. Şeref mi istiyorsunuz? Şeref Abdullah olmaktır. Mevki, makam, etiket, kariyer bunların hiçbiri değildir dedi. Ayrıca insan onurunu zedeleyen şeyin ise asabiyet olduğu gerçeğinin altını çizdi. Her türlü asabiyet ayağımın altındadır. Her türlü asabiyet cahiliye davasıdır diyerek muhteşem bir evrensel mesaj verdi. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır dedi. Bu ufuk nerede? Asabiyet öyle bir işlemiş ki damarlarımıza ufacık bir imtihan olduğu zaman içimize işlenen o milliyetçilik farklı bir biçimde bizde tezahür etmeye başlıyor. Halbuki Allah Resulü ölçüyü koydu. Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz dedi. Buhari İman 6. Maalesef günümüzde böyle bir Müslümanlık ufku hayatımızdan çekip gitti. Konuşurken iyi konuşuyoruz, 1000 yıldır kardeşiz, etle tırnak gibiyiz diyoruz ama bir imtihan ortaya çıktığında hemen farklılaşıyoruz. Oysaki nebevi mesajın bize söylediği son derece açıktır. Kendi istediğini kardeşin içinde isteme meselesini anlasaydın hep et olarak kendini görmezdin. Sen hep etsin, tırnakta diğerleri. Etle tırnak gibi olunacaksa bazen sen tırnak olacaksın, bazen de karşıdaki et olacak. Ama bu ufku Müslümanlar olarak anlayamadığımız için paramparça olduk. Halen de parçalanmaya devam ediyoruz ve bu ufka sahip oluncaya kadar da ehli küfür bizi bölmeye devam edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde başka ne dedi? Canın, malın ve namusun mukaddes olduğunu söyledi. Ayrıca kadınlar size Allah'ın emanetidir diyerek bu meselede de inanılmaz derecede bir ufuk bıraktı. Haksız kazanç meselesinde de faizi gündem etti. Bu manada aslında ümmetin en büyük imtihanının faizden olacağı gerçeği veda haccında bir kez daha Allah Resulü'nün o mübarek dudaklarında karşılık buldu sallallahu aleyhi ve sellem. Kan davalarının sonlandırılmasını istedi. Ona ait şeyleri de ayakları altına aldı. Suçun şahsiliğini söyledi. Müslümanlarda var mı bu ufuk? Bir kişinin oğlu bir suç işledi. Toplum ne yapıyor? Toplum o aileyi tamamen tecrit ediyor. Annesi, babası, akrabaları o suçun sanki içindeymiş gibi algılanıyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan suç işlemişse suç şahsidir dedi. Dolayısıyla başkaları bu suçtan ötürü yargılanamaz. En son ne dedi biliyor musunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar, görevimi yapıp yapmadığımı sizden soracak ve sizden şahitlik isteyecekler. Ne diyeceksiniz? 100 bini aşkın ashab-ı kiram hep birden şehadet ederiz ki Allah'ın dinini tebliğ ettin, görevini hakkıyla yaptın, bize nasihat ve vasiyette bulundun, biz buna şahit olacağız ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek şehadet parmağını göğe doğru kaldırdı, cemaat üzerine çevirip indirdikten sonra 3 defa şahit ol ya Rab dedi. 14 asır sonra eğer bizim şehadetimizin de bir anlamı varsa biz de diyoruz ki biz de şahidiz, hepsini bize ulaştırdın ya Resulallah. Sözlerimi duyan duymayanlara ulaştırsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce son olarak da şöyle buyurdu. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. İbn Hişam, Sire 4-250-252. Sözlerimi duyan duymayanlara ulaştırsın. Yani şahit olanlar şahit olmayanlara ulaştıracak. Çünkü bu sözler sadece o günkü muhataplarına söylenmiş değildir. Bu sözler dinleyenler için orada olmayanlara ulaştırılmak üzere verilmiş birer emanettir aynı zamanda. Dolayısıyla bu emanetler sahiplerine mutlaka ulaştırılmalıdır. Günümüzde son 20-30 senedir siyere, hadise, İslam tarihine, yani bizim sahih İslam geleneği dediğimiz o birikime karşı olumsuz bir tavır gelişti. Bu tavrı takınan bir takım kesimin işleri güçleri şüpheyle konuşmak, zihinleri bulandırmak ve bunları kendilerine meslek edinerek müktesebata zarar vermektir. Buna rağmen ilginçtir ki bu kesim işlerine geldiği zaman istedikleri rivayetleri cımbızla çekip kullanıyorlar. Özellikle hadis, sünnet deyip o İslam müktesebatına karşı burun kıvranların dillerinden düşürmediği bir hadis vardır. Nedir o hadis? Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin Efendimiz'i bize tasvir ederken onun ahlakı Kur'an'dı dediği meşhur hadis. Bu bir Kur'an ayeti değil, rivayettir. Bunu Ayşe annemiz söylüyor. O eleştirdikleri, tenkit ettikleri 200 sene sonra yazıldığı için içerisine birçok beşer kalemi, kelamı bulaşmış diyerek burun kıvırdıkları kitaplar içerisinde mevcuttur bu rivayet. O kesimin dillerinden düşürmedikleri diğer hadis de şudur: kim benim adıma yalan söz söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Buhari, Ehadisül Enbiya 50. Evet, bu söz bir hadistir ve bu hadise itiraz yoktur. İtiraz ettiğimiz husus, bu rivayetin konuşulduğu kadar başka rivayetlerin konuşulmamasıdır. Zira bunun gibi 10-15 tane daha vardır. Bir de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin yazılmasını ve rivayet edilmesini yasakladı meselesi vardır. Bunun delillerini de tenkit ettikleri o kitaplardan veriyorlar. Hatta hadislerin yazılmasının yasaklandığına dair en önemli rivayet Müslim'de geçen Ebu Said el-Hudri'nin rivayetidir. Onlar o rivayeti de güzel güzel aktarıyorlar. Aktarılmasında hiçbir problem yok. Bizim zaten derdimiz orada ne varsa hepsinin masaya yatırılması ve anlaşılması noktasındadır. Ancak cımbızla çek bir rivayeti hadis külliyatından, İşine geleni kullan, işine gelmeyeni bırak. Böyle bir şey ne ilmi ahlaka ne de ilmin usulüne sığar. Hadislerin yazılması meselesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden hadis nakledilmesini ve yazılmasını yasakladı mı, yasaklamadı mı? Bu soruya doğru cevap verebilmemiz için ilgili rivayetleri öncelikle doğru bir şekilde analiz etmemiz gerekir. Konuyla ilgili en meşhur rivayet Ebu Said el-Hudri tarafından aktarılmıştır. Bu rivayette Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: benden bir şey yazmayınız, kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin. Hadis sahih ama hadisin devamı da var. Neden bu gözden kaçıyor? Devamında benden rivayet ediniz, bunda bir beis yoktur. Kim benim üzerime kasten yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel Müsned 3.39. Rivayetin birinci kısmına dikkat edilirse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden Kur'an dışında bir şey yazmayın demek istedi. İkinci cümlede ne dedi? Benden rivayet edin dedi. Demek ki hadiste Allah Resulü sadece yazı, ketebeyi yasaklıyor. Yoksa rivayet edilmesine ait Efendimizin bir yasağı yok. Yine Ebu Said el-Hudri'den nakledilen bir başka rivayete göre de bir sahabi hadis yazmak için Hazreti Peygamber'den izin istemiş, ancak Efendimiz o sahabiye bu izni vermemiştir. Bununla birlikte Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur: bir gün biz kendi aramızda Allah Resulü'nün hadislerini yazarken Resulullah yanımıza geldi ve sordu: bu yazdıklarınız nedir? Biz de dedik ki sizden işitmiş olduğumuz hadislerdir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz sinirlendi ve dedi ki: Allah'ın kitabı haricinde kitap mı istiyorsunuz? Bilir misiniz? Sizden önceki milletler ancak Allah Teala'nın kitabına rağmen yazmış oldukları kitaplardan dolayı sapmışlardır dedi. El-Hatib Takyidül İlm 34. Bu da sahih bir hadistir. Bu örnek rivayetler üzerinden meseleye baktığımızda kitabetin, yazmanın yasak olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak bu hadisleri söyleyen Hazreti Peygamber şunları da söylüyor: Abdullah bin Amr radıyallahu anh kendi halini anlatan ilgili hadisi şöyle aktarmaktadır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum her şeyi ezberlemek maksadıyla yazıyordum. Kureyşliler beni tenkit edip bundan nehyettiler ve dediler ki: Abdullah, ne yapıyorsun? O da bir beşerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlık ve sükunet hallerinde konuşan bir insanken sen ondan her duyduğunu yazarsan, bunlar kayıt altına alınırsa, başkalarının eline geçerse bu doğru bir şey olur mu? Sen duyduğun her şeyi nasıl yazarsın dediler. Bunun üzerine tereddüt ettim, yazayım mı yazmayayım mı diye. En iyisi Resulullah'a sorayım dedim. Daha sonra bu durumu Resulullah'a söylediğimde, yaz, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ağzını işaret ederek, bu dudaklardan haktan başka Allah'ın hoşlanmayacağı bir tek cümle çıkmaz buyurdu. Yaz dedi, ben de hayatımın sonuna kadar yazdım. Ebu Davud İlim 3. Demek ki bu rivayete göre de Efendimiz hadislerin yazımına izin vermiştir. Ayrıca Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle bir rivayeti de vardır. Resulullah'ın ashabı içerisinde Abdullah bin Amr bin As hariç benden daha fazla hadis bilen hiç kimse yoktu. Çünkü o duyduğu hadisleri yazardı, bense yazmazdım. Buhari İlim 9. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu sözü söylüyorsa bu bizim için önemli bir şeydir. Eğer Resulullah'ın hadislerin yazılmasına dair getirdiği yasak hayatın tamamını kaplayacak bir durum olsaydı, Ebu Hureyre bu meselede Abdullah bin Amr'ı kendisine fazilet itibarıyla daha farklı bir konumda olduğunu dillendirmezdi. Hadislerin yazımını yasaklayan rivayetlerin sayısı 6 veya 7 tanedir. Yazılmasına müsaade edilen rivayetlerin sayısı ise 20'ye yakındır. Yazıldığına dair rivayetlerin daha fazla olması da oldukça manidardır. Bu konuya açıklık getirecek bir başka hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi sözlerini, ifadelerini bizzat yazdırmış olmasıdır. Bunun en büyük delili ise yazdırdığı diplomatik mektuplardır. Buradan da anlaşılıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazı kitabet noktasında yapmak istediği şey, Kur'an'ın yazıldığı yerlere, metinlere başka sözlerin yazılmaması konusunda bir uyarıda bulunmaktı. Böylece beşeri sözlerin Kur'an'a karıştırılmasını önlemekti. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zihinlerde bazı şeylerin zamanla oturmasını istiyordu. Örneğin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk önce kabir ziyaretlerini yasaklayıp daha sonra da izin vermesi, onun bazı şeylere belli zaman ve zemin şartlarına göre ruhsat verdiğini gösterir. Onun için parçacı okuyuşla rivayetler içerisinden bir rivayet çekerek o rivayet üzerine hüküm bina etmekten geri durmamız gerekir. Efendimiz muallim, sahabe talebe. Biz biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir muallim, sahabe ise talebeydi. Nasıl ki Kur'an'ı onlara öğretiyorsa, sünnetini ve hadislerini de öyle öğretiyordu. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaparken nasıl bir yöntem uyguladı? 6 maddede bu konuyu değerlendirebiliriz. 1. Sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı. 2. Sözlerinin doğru bir şekilde kavranmasına özen gösterirdi. 3. Sözlerinin ezberlenebilmesi için tekrar ederdi. 4. Sözlerinin hafızalara kaydedilmesine teşvik ederdi. 5. Sözlerinin müzakere edilerek iyice kavranmasını isterdi. 6. Sözlerinin başkalarına ulaştırılmasını özellikle isterdi. 1. Sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok net konuşuyordu. Karşısındaki çoban da alim de onu anlıyordu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlaşılmak istiyordu. Şimdi ise yazılan bir kitaptan bir şey anlaşılmıyorsa o kitap daha değerli bir kitap gibi algılanıyor. Bu yanlış bir algıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey anlattığında sahabeden bir karşılık göremeyince anlamadınız mı diye soruyordu. Eğer anlaşılmamışsa da meseleyi anlaşılacak şekilde izah ediyordu. Bazen de anlaşılabilmesi için soru cevapla konuşmaya başlıyordu. Mesela bildiğimiz meşhur bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müflis kimdir deyince ona dikkatler yoğunlaşıyor, birkaç tane görüş sonunda da cevap veriyordu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhataplarının seviyelerine göre çok net konuşuyor, seviyelerinin üstünde asla bir söz söylemiyordu. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatiplerin yaldızlı sözler söyleyip rol yapmalarına dair çok ağır şeyler de söylemiştir. Bu peygamber mektebinden yetişmiş bir talebenin asla yapmayacağı bir şeydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yöntemini kullanarak direkt olarak muhataba seslenmiyordu ki karşı taraf rencide olmasın. Örneğin İnsanlara ne oluyor ki bazıları şöyle diyor, bazıları böyle yapıyor diyordu. Başka bir rivayette Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti. Ebu Davud, Edep 18. Yine Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin yaptığınız gibi çabuk çabuk konuşarak sözlerini arka arkaya dizmezdi. Tane tane konuşur, muhatabının iyice anlamasını sağlardı. Bazen bazı önemli şeyleri söylerken siz tek tek kelimelerini sayabilirdiniz. Buhari, Menakıb 23. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hassasiyeti böyledir. Sözü muhatabın zihnine iyice yerleştirebilmek için tane tane konuşuyor ve bu manada sözün doğru anlaşılması ve algılanması noktasında elinden geleni yapıyor. 2. Sözlerinin doğru bir şekilde kavranmasına özen gösterirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri sahabeye emanet ediyordu. Bazen sahabi ile karşı karşıya geldiği zaman, söyle bakayım o sözü, hadisi diye soruyor. Eğer o sahabi Efendimiz hadiste bir değiştirme yapmışsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o değiştirmeyi ve o unutmayı düzeltiyordu. Velev ki manaya ters düşecek bir şey bile olmasa. Bakın, burası oldukça önemli bir husustur. Mana ile rivayet caizdir aslında ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bu işin çok önemli olduğunu kendi üzerinden gösteriyor. Bu konuya bir örnek verelim. Bera bin Azib radıyallahu anh Ensar'ın gençlerindendir. Bedir'e katılabilmek için Efendimizin önünde gözyaşı döken birisidir. Ama yaşı küçük olduğu için Resulullah tarafından geri çevrilmiş, ancak 15 yaşına geldiğinde Uhud'a katılabilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize 305 hadis rivayet etmiştir. 80 küsur yaşlarındayken Küfe'de vefat etmiştir. Böyle büyük bir isimden bahsediyoruz. Kendisi genç yaşlarında Risaletin mektebine kaydolmuş bir talebedir. Başından geçen bir hatırayı şöyle aktarmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve bana şöyle dedi. Ey Bera! Gece yatacağın zaman güzelce abdestini al, sağ tarafına yat ve şu duayı oku. Ya Rabbi, kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana yönelttim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım, sana muhabbetimden ve senden korkundan dolayı sana sığınırım. Senden gayrı sığınılacak başka bir yer yoktur. Ancak sen varsın. Ya Rabbi, senin indirdiğin kitaba inandım, gönderdiğin nebine iman ettim. Ardından şunu da ekledi. Ey Bera, eğer bu sözleri söyler ve o gece ölürsen, İslam dini üzere mümin olarak ölürsün. Senin bundan sonra uyumadan önce son sözlerin bunlar olsun. Hemen ezberledim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gitmeden, ya Resulallah ezberledim, ister misin sana okuyayım dedim. O da oku dedi. Başladım okumaya, hepsini söyledim. En sona gelince de bir Resulikellezi, Resulüne dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanlış okudun, Nebiyyi Kellezi değil de Resulikellezi deyip beni yücelttin diyerek beni düzeltti. Ben de onun dediği gibi okumaya başladım. Buhari, Vudu 75. Hassasiyete de bakar mısınız? Ha Nebi ha Resul, Türkçe'de peygamber diye çevirerek her ikisini de bir kullanıyoruz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden duyulan duadaki bir kelimeye müdahale etmişse, varın siz bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hassasiyetinin boyutunu anlayın. Onun için sahabenin ödü kopuyor, hafızalarına güvenmiyorlarsa susmayı tercih ediyorlardı. Bakmayın bugün cahillerin söyledikleri sözlere. Hiçbir sahabi bilerek Efendimiz için bir tane bile hatalı söz isnat edemez. Ona ait olmayan bir sözü onundur diyerek söyleyemezdi ve söylemedilerdi. 3. Sözlerinin ezberlenebilmesi için tekrar ederdi. Enes bin Malik'in belirttiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünün iyi anlaşılması için bazen konuşmasını 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğun yanına varıp onları selamlayacağı zaman 3 defa selam verirdi. 4. Sözlerinin hafızalara kaydedilmesine teşvik ederdi. Buna örnek olarak Allah Celle Celaluhu bizden bir söz işitip onu muhafaza edenin ve sonra da bir başkasına onu ulaştıranın yüzünü ak etsin hadisini verebiliriz. Tirmizi İlim 7. 5. Sözlerinin müzakere edilerek iyice kavranmasını isterdi. 5. olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin müzakere edilerek iyice kavranmasını isterdi. Sahabe diyor ki, biz oturuyorduk Mescid-i Nebevi'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir miktar durup sonra hanesine çekiliyordu. Biz aramızda ders halkaları oluşturuyorduk. Biraz önce bize söylediği ayetleri ya da hadisleri müzakere ediyorduk. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odasından çıkıp yanımıza gelirdi. Bizi o ilim halkalarında ilimle meşgul olarak gördüğünde o kadar sevinir, o kadar sevinirdi ki yanımıza oturur, bize hangi meseleyi konuştuğumuzu sorar, bizi tekrar o meseleye döndürür, daha sonra kendisi de o meselenin aslını bize söylerdi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle memnun oluyor ilim halkalarından. Eğer bir yerde ilmi bir müzakere varsa, onun sözleri konuşuluyorsa, İslami değerler konuşuluyorsa, bu işler Resulullah'ı memnun ediyordu. Onun için müzakere önemli bir şeydir. Çünkü müzakere hafızayı sağlamlaştırır, o söylenen duyulan hakikatlerin iyice kavranmasına sebep olur. 6. Sözlerinin başkalarına ulaştırılmasını özellikle isterdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini başkalarına ulaştırma noktasındaki teşviklerini yukarıda kısaca değindik. Burada ise bir emanet olan sözü, bilgiyi ulaştırmayanlara karşı bir tehdidi içeren hadisi dikkatlere vermek isteriz. Esasen bu hadisin sahabenin birçoğunun konuşmasını sağlayan bir husus olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimseye bildiği ilimden sorulur da o da ilmini gizler cevap vermezse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Ahmet bin Hanbel Müsned 14.5. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir ilim öğrenip de onu anlatmayanın misali Allah'ın kendisine mal verdiği kişi gibidir ki o bu malı stoklar ama ondan başkalarına hiç infak etmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları söylediği için sahabe duyduklarını ulaştırma gibi bir hassasiyete büründü. Ebu Said el-Hudri bunu bildiği için özellikle gençleri gördüğü zaman heyecanlanır, onlara merhaba ey Resulullah'ın bize vasiyet ettiği gençler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sizler için meclislerimizde yer açmamızı ve hadisleri size öğretmemizi emrederdi. Çünkü sizler bizim halefimizsiniz ve bizden sonraki ehli hadis siz olacaksınız. Allah Resulü'nün sözlerini iyice öğrenin ve bu sözlerden mahrum olanlara götürün. Beyhaki Şiabul İman 2-275. Böylece gençleri ilim ve hadislerin nakli konusunda teşvik etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne söylediyse sahabe onu hep kendi üzerlerine aldı. Abdurrahman bin Ebza radıyallahu anh şöyle naklediyor. Hazreti Peygamber bir gün Mescid-i Nebevi'de bir hutbe irad etti. Bize bir şeyler söyledi, bir şeyler hakkında uyardı, bir şeyleri emanet etti ve Müslümanlardan bir taifeyi övdü. Sonra şöyle buyurdu, bazı kimselere ne oluyor da komşularına fıkıh öğretmiyor, ilim öğretmiyor, vaaz etmiyor, iyiyi emretmiyor ve onları kötülükten alıkoymuyorlar. Diğer bazı kimselere de ne oluyor ki komşularından ne fıkıh ne de ilim öğreniyorlar, onlardan öğüt de almıyorlar. Vallahi insanlar ya komşularına öğretecekler, onlara öğüt verip iyiyi emredecekler, kötüden de alıkoyacaklar, diğer insanlar da komşularından fıkıh öğrenecek ve öğüt alacaklar ya da ben onları hemen cezalandıracağım. Heysemi Mecmu'z Zevaid 1-165. Bunun üzerine sahabe demiştir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları deyince biz birbirimize baktık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimi kastetti diye. Yani hemen bahanelere sarılarak işin içinden kurtulmaya çalışmadılar. Ashab bu sözlerden üzerlerine alacaklarını aldılar. Biz de alacağımızı alıp etrafımızdaki insanları irşad etmekle kendimizi mükellef sayacağız. Komşumuzla, sağımızla, solumuzla bu manada bir irtibat kuracağız. Medine'de Eş'ariler denilen bir zümre vardır. Bunların çoğu fakihlerden oluşmaktadır. Bir gün büyük bir heyetle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip ilgili sözle alakalı olarak "Ya Resulallah, herhalde sen bizi kastettin." diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet." dedi. "Sizin etrafınızda bedevi komşularınız var. Siz onlara anlatacaksınız." Bunun üzerine onlar bedevi komşularının kendilerini dinlemediklerini söylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözünü tekrar ederek "Hayır, dinlemeseler bile bir şekliyle farklı farklı kanallar bulacaksınız, bu işi yapacaksınız." dedi. Eş'arilerse şöyle bir şey söylediler. "Ya Resulallah, ne olur bize bir yıl mühlet ver, biz de bir yıl sonra sana haber verelim, çünkü bu adamlara söz anlatmak zor." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir yıl mühlet verdi. Bir yıl sonra bütün komşularını irşad etmiş bir vaziyette Resulullah'ın huzuruna geldiler. Efendimiz yaptıklarından dolayı çok memnun oldu ve Maide suresinin 78. ayetini okudu. İsrailoğullarından inkar edenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdi. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıydı. Tirmizi Siyer 10. Bu ayet ne anlama geliyor, anlayabiliyor muyuz? Peygamberin sözünü dinlemeyen sınırı aşarak laneti hak etmektedir. Onun için orada bu ayeti okudu. Zira Allah Resulü onlara bir görev verdi, onlar da bu görevi üzerlerine alarak etraflarındaki insanlara ulaştırdılar. Biz de tüm bu sözleri üzerimize alıp etrafımızda olanları irşad etmeye çabalamalıyız. Bu yolda Peygamberimizin birçok kapıdan kovalandığını ve alaya alındığını unutmamalıyız. Gerekirse nefsimizi ayaklar altına alarak, gelmeyene giderek bu manada adımlar atmalıyız ki ayette söylendiği gibi peygamberlerinin sözlerine karşı kulak kapatarak o fırsatı kaçıran kavmin içerisinde olmayalım. Kavramlar: Emanet. Arapçada güvenmek, korku ve endişeden emin olmak manasındaki emn mastarından gelen emanet kelimesi, hıyanetin karşıt anlamlısı olarak isim şeklinde kullanıldığı gibi güvenilir olmak anlamında mastar şeklinde de kullanılır. Ayrıca güvenilen bir kimseye koruması için geçici olarak tevdi edilen şey manasına da gelmekte olup kelimenin bu son kullanılışı daha yaygındır. Kur'an-ı Kerim'de emanet kelimesi 2 ayette tekil, 4 ayette çoğul şekliyle geçmekte, aynı kökten gelen değişik fiil ve isim kalıpları da Kur'an'da yer almaktadır. Bu kullanım şekilleri hadislerde de görülür. islamansiklopedisi.org.tr Sünnet-i Seniyye, Nebevi Pratikler. Müflis kimdir? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müflis kimdir bilir misiniz?" diye sordu. İnsanlar da "Müflis parası ve malı kalmayan adamdır" dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şunları söyledi: "Müflis kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla mahşere gelecek. Ancak aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, öbürünü de dövmüş olarak gelecek olan adamdır. Bu durumda onun sevapları canını yaktığı o adamlara dağıtılır. Eğer borcu bitmeden sevapları biterse bu sefer onların günahları alınıp bunun sırtına vurulur ve sonra da kendisi cehenneme atılır." Müslim 1 ve Sıla 59. Sünnet-i Nesiye, unutulmuş sünnetler. Aile mahremiyetini korumak. Abdurrahman bin Saad, Ebu Said el-Hudri'den şunları işittiğini naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi, kıyamet gününde Allah katında sorumluluğu en büyük olan emanetlerdendir." Müslim Nikah 124. Nebevi mirasın şahitleri. İlim ayağa gelmez, ilmin ayağına gidilir. Tercümanül Kur'an lakabıyla anılan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas, ilim sevdalısı bir sahabiydi ve bu yolda her türlü cefaya da göğüs germiş bir şahsiyetti. Hadis öğrenimiyle ilgili hassasiyetini anlatırken şöyle derdi: "Duysam ki ashabtan birinde bende olmayan bir hadis var, koşa koşa onun yanına gider, onu ondan öğrenirdim. Medine'nin dışında olsa bile bundan geri durmazdım. Bazen gittiğim evde vakit öyleyse o sahabinin kapısının önünde oturur, uyanmasını beklerdim. Nice sonra o sahabi uyanır, beni kapıda bekler, görünce üzülür. Neden geldim buralara kadar ey peygamberin amcasının oğlu?" dediklerinde derdim ki: "Ben sizdeki ilmi almaya geldim. İlim ayağa gelmez, ilmin ayağına gidilir." İbnül Cevzi, Sıfat-ü Safve 1-749-750. Nebevi mirasın sadıkları, müzakereli ilim. Ebu Hanife'nin ders halkasında bazen soru soranlar, cevap verenler, hatalı veya doğru delil getirenler seslerini yükseltirdi. Ancak Ebu Hanife bu duruma müdahale etmezdi. Hatta bir keresinde Süfyan bin Uyeyne mescide girip bu durumu gördüğünde Ebu Hanife'den duruma müdahale etmesini istemiş. O da öğrencileri rahat bırakmasını, onların ancak bu şekilde fıkıh öğrendiklerini söylemiştir. Bir gün derse ilk kez katılan genç biri Ebu Hanife'ye bir meseleyi sordu. O da cevap verdi. Bunun üzerine o yanlış cevap verdiğini söyledi. Başka bir soru sordu. Yine Ebu Hanife'ye hatalı cevap verdiğini söyledi. Orada bulunanlardan biri bir delikanlının gelip bu şekilde davranmasını saygısızlık olarak niteledi ve bu durum karşısında oradakilerin susmasını hayretle karşıladı. Durumu Ebu Hanife'ye sorduğunda o bu duruma alışkın olduğunu belirtti. Bununla birlikte Ebu Hanife vakarla dersi incelikleriyle anlatmaya ve müzakere etmeye başladığında öğrencileri dersi güzelce anlamak ve iyice ezberlemek için çok titiz davranırlardı. Zehebi, Menakıb-ı İmam Ebi Hanife ve Sahibeyhi 35. Nebevi Varisler. Abdurrahman bin Ebza, Kur'an üzerinde derinleşen ve ilahi emirleri çok iyi kavrayan bir sahabi. Bera bin Azib, ilim, davet, cihat ve mücadele kahramanı bir sahabi. Ebu Hanife, 4 mezhep imamlarımızdan, ilim dünyamızın kalelerinden büyük imam. Süfyan bin Uyeyne, Tebeü't Tabi'in neslinin önemli simalarından büyük alim. İmam Beyhaki, adım adım Peygamberimizi ve sahabeyi takip etmeye çalışan bir alim. Nebevi mirastan hisseler. Her ne kadar Müslümanlar olarak et ve tırnak gibiyiz desek de sürekli et olmak istiyoruz. Yeri geldiğinde tırnak olmayı da bilmeli bir Müslüman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sözlerini yazdırmıştır. Bunun en büyük delili ise yazdırdığı diplomatik mektuplardır. Modern dünyanın bakış açısıyla ashabın dünyası ne anlaşılır ne de hakkıyla onların hayatlarından günümüze mesajlar aktarılır. Ashab-ı kiramın vahye şahit olma ve peygambere yoldaş olma gibi çok ayrıcalıklı bir hususiyetleri vardır. Söz, muhatabın anlayabileceği dilde, kavrayabileceği netlikte, istifade edebileceği bir düzeyde olmalıdır. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri.
2: Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte İyilik yapanların mükafatı budur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
2: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
1: Yine de ki:
2: Gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da üzüm 99.99, kırmızı biber 59.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
8: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
9: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kâle

Allah şöyle buyurdu: alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım.

Sana gelince Adem, seninle eşin cennete yerleşin. İstediğiniz her tarafından yiyip içip yararlanın. Yalnız sakın şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz.

Fakat şeytan onlara, gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle telkinde bulundu: Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir, diyerek kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti.

0: تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: Böylece onları aldatarak mevkilerinden düşürdü. Şöyle ki, o ağacın meyvesini tadar tatmaz, edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal buldukları cennet yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye başladılar. Onların Rabbi ise nida edip buyurdu: ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Ben şeytanın sizin besbelli düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Niçin beni dinlemediniz de bu perişan duruma düştünüz?

Ey bizim Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet buyurmazsan en büyük kayba uğrayanlardan oluruz diye yalvarıp yakardılar. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

Buyurdu ki, birbirinize düşman olarak inin. Size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkanı veriyorum. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız.

Ey Adem'in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Olur ki insanlar düşünür de ders alırlar.

Adem'in evlatları. Şeytan, edep yerlerini açığa çıkarmak için annenizle babanızı üzerlerindeki takva elbiselerini çıkarttırmak suretiyle cennetten uzaklaştırdığı gibi, sakın sizi de belaya uğratmasın. Çünkü o da, askerleri de sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden sizi görürler. Doğrusu biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yapmışızdır.

Onlar çirkin bir iş yaptıklarında, babalarımızı bu yolda bulduk. Esasen Allah böyle yapmamızı emretti, derler. De ki, Allahü Teala kötü olan şeyi asla emretmez. Ne o? Yoksa siz Allah'ın söylediğini bilmediğiniz bir takım sözleri ona iftira ederek Allah'a mı mal ediyorsunuz?

De ki, Rabbim adalet ve itidali emretti. Her secdenizde, her namaz zamanında veya mekanında yüzünüzü O'nun kıblesine yöneltiniz. İhlasla ibadetinizi yalnız O'nun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz. Çünkü ilkin sizi O yarattığı gibi dönüşünüz de yine O'na olacaktır.

Bir kısmına hidayet buyurdu, bir kısmına da dalalet müstehak oldu. Çünkü bunlar Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar.

0: Ey Adem'in evlatları! Her namaz vaktinde mescide giderken, süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri asla sevmez.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

De ki, Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine? De ki, onlar dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte biz bilip anlayan kimseler için ayetleri bu şekilde açıklıyoruz.

De ki, Rabbim o güzel şeyleri değil, açığı ile gizlisiyle bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Keza her türlü günahı, haksız tecavüzü ve kendisine tapılması hakkında Allah'ın herhangi bir delil bildirmediği bir nesneyi Allah'a şerik yapmanızı, bir de Allah'ın emretmediği bir takım şeyleri iftira ederek ona mal etmenizi haram kılmıştır.

Her ümmet için belirlenmiş bir müddet vardır. Vadeleri gelince ne bir an geri bırakabilir ne de bir an öne alabilirler.

Ey Adem'in evlatları! Size her ne zaman içinizden benim ayetlerimi beyan edip açıklayan Resuller gelir de kim onlara karşı çıkmaktan sakınır, nefsini ıslah ederse artık onlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmezler de.

Ayetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabule tenezzül etmeyenler ise, işte onlar cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

İftira ederek Allah'ın söylemediği bir sözü ona mal eden yahut Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kaderden nasipleri neyse onlara erişecektir. Nihayet elçilerimiz, ölüm melekleri gelip canlandırır.

Hak Teâlâ, girin bakalım sizden önce gelip geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe buyurur. Her ümmet oraya girdikçe yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından gelip orada bir araya gelince, sonrakiler öndekileri göstererek, "Ey Rabbimiz!" derler. İşte şunlar bizi saptırdılar. Onun için onlara iki kat ateş azabı çektir. O da, her birinize iki misli azap var. Lakin siz bunu bilmiyorsunuz buyurur.

Bu sefer öndekiler de sonrakilere derler ki, gördünüz ya, sizin bize karşı bir ayrıcalığınız olmadı. Artık kendi işlediklerinizin cezası olarak tadın azabı.

Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kabule tenezzül etmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız.

Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, ki hiç kimseye biz gücünün yetmeyeceği yük yüklemeyiz, cennetlik olup orada ebedi kalacaklardır.

Öyle bir halde ki, içlerinde kin kabilinden ne varsa, hepsini söküp çıkarırız. Önlerinden ırmaklar akar. Hamdolsun bizi bu cennete eriştiren Allah'a. Eğer Allah bizi muvaffak kılmasaydı, biz kendiliğimizden yol bulamazdık. Rabbimizin elçilerinin gerçeği bildirdikleri bir kere daha kesinlikle anlaşılmıştır, derler. Kendilerine de, işte güzel işlerinize karşılık, karşınızda

Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiği şeylerin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaat ettiklerinin gerçekleştiğini gördünüz mü? Deyince onlar, evet diye cevap verirler. Derken bir görevli aralarında, Allah'ın laneti o zalimlere olsun.

Onlar insanları Allah yolundan uzaklaştırır, onu eğri büğrü göstermek isterlerdi ve onlar ahireti de inkar ederlerdi diye nida eder.

İki taraf arasında bir perde, Araf üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyacak kimseler vardır ki, onlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi şiddetle arzular olarak cennetliklere selamün aleyküm diye seslenirler.

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde, ''Aman ya Rabbena, aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme.'' derler.

0: A'raf ashabı, simalarından tanıdıkları bir kısım kimselere seslenip, "Gördünüz ya, ne topladığınız mallarınızın, ne onca taraftarlarınızın, ne de büyüklük taslamalarınızın ve o çalımlarınızın size hiçbir faydası olmadı."
1: أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ.
0: O cennetlikleri göstererek, "Sahi şunlar, Allah bunları asla lütfuna nail etmez" diye yeminler edip hor gördüğünüz kimseler değil miydi? İşte onların ne yüce mevkide olduklarını şimdi anladınız değil mi? Derler ve sonra o cennetliklere dönerek, "Buyurun, girin cennete" derler. Size korku ve endişe olmadığı gibi, siz asla üzüntü de görmeyeceksiniz.

Cehennemlikler cennetliklere, ne olur lütfen suyunuzdan, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerden biraz da bize gönderin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram etmiştir. Bunlar kafirlere yasaktır diye cevap verirler.

O kâfirlere ki, onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirmişlerdi. Dünya hayatı kendilerini aldatmıştı. İşte onlar, kendilerinin en önemli günü olan bugünkü karşılaşmayı unuttular ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unutup kendi hallerine terk edeceğiz.

Gerçekten onlara tam bir vukufla manalarını bir bir bildirdiğimiz ve iman edecek kimseler için bir hidayet, bir rahmet olan bir kitap getirdik.

Fakat onlar, hele bakalım nereye varacak diye sadece bu kitabın davetinin akıbetini gözlüyorlar. Onun haber verdiği müthiş akıbet geldiği gün, daha önce onu unutup bir tarafa bırakanlar şöyle diyecekler: gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı tebliğ etmişlermiş. Acaba burada bize şefaat edecek birisi bulunur mu? Yahut geri döndürülmemiz imkanı olur mu ki bu sefer yaptığımız kötü işlerin yerine güzel güzel işler yapabilelim? Muhakkak ki onlar kendilerini hüsrana uğrattılar. Uydurdukları sahte tanrıları da kendilerinden uzaklaşıp ortadan kayboldular.

0: Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra da arşa istiva buyurdu. O Allah ki geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep onun buyruğu ile hareket ederler. İyi bilesiniz ki yaratmak da emretmek yetkisi de ona mahsustur. Evet, o Rabbül Alemin olan Allah ne yücedir.
1: اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
0: Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten O, haddi aşanları hiç sevmez.

Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe hem de ümit ile ona yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır. وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

Odur ki rahmeti olan yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde, bakarsın biz onları ekinleri ölmüş bir ülkeye sevk eder, derken oraya su indiririz de orada her türlüsünden meyveler, ürünler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız.

Toprağı verimli, güzel bir diyarın bitkisi, Rabbinin izniyle yeşerip çıkar. Çorak, verimsiz olan bir yerin bitkisi ise çıkmaz. Çıkan da bir şeye yaramaz. İşte şükredecek kimseler için, biz ayetleri böyle farklı üsluplarla tekrar tekrar açıklarız.

Celalim hakkı için biz Nuh'u Resul olarak halkına gönderdik. Ey halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Bunu yapmazsanız korkarım ki müthiş bir günün azabı tepenize inecektir.

Ey halkım, dedi, bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim.

Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum.

Kötülüklerden korunup Allah'ın merhametine nail olmanız için içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz?

Onlar Nuh'u yalancı saydılar. Biz de onu ve yanında olanları gemide kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise boğduk. Çünkü onlar basiretleri körelmiş kimselerdi.

Ad halkına da kardeşleri Hud'u elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?

Kavminin kafir yetkilileri, biz dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz.

0: Ey halkım dedi. Bende çılgınlık, beyinsizlik yok. Fakat ben sadece Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ene lekum nasihun emin.
0: Size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz bir insanım.

Sizi başınıza gelebilecek tehlikeler hakkında uyarmak için, sizden birine Rabbiniz tarafından bir tebliğ gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Hatırlayın ki, O sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdi. Ve sizi bedenen güçlü kuvvetli, gösterişli kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felah bulasınız.

Ya dediler, sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim, atalarımızın taptıklarını ise bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi, bizi tehdit edip durduğun o felaketi başımıza getir de görelim.

İşte dedi, üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir hışım indi. Siz, sizin ve atalarınızın uydurduğu ve zaten tanrılaştırılmalarına dair Allah'ın da hiçbir delil göndermediği bir takım boş isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Gözleyin öyleyse azabın gelişini. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

Biz de onu ve beraberinde olanları tarafımızdan bir lütuf olarak kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp iman etmeyenlerin ise kökünü kestik.

Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize geldi. İşte Allah'ın devesi de size bir ayet. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın diyarında otlasın. Sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir.

Bir de düşünün ki Allah sizi Ad halkına halef yaptı ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup, dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de, bozgunculuk yaparak dünyada karışıklık çıkarmayın.''

0: kavminden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görünen müminlere alay yollu, siz gerçekten Salih'in Rabbi tarafından size elçi olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, elbette, biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik, diye cevap verdiler.
1: قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
0: O kibirlenenler ise, doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz, dediler.

0: derken deveyi boğazladılar ve Rablerinin emrinden çıkıp ona isyan ettiler. Ve dediler ki, Salih, sen gerçekten Resullerden isen, bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar.

Gördüğü müthiş manzara karşısında Salih, yüzünü üzüntüyle öteye çevirip, "Ey halkım," dedi. "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim. Sizin iyiliğinize çalıştım. Size öğütler verdim. Lakin siz iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz gitti.

Lut'u da gönderdik. Halkına dedi ki, daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz?

Siz kadınların ötesinde şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha? Yok, yok, anlaşıldı. Siz haddini aşmış bir milletsiniz.

0: Halkının ona verdiği cevap şundan ibaret oldu. Çıkarın bu adamları memleketinizden. Çünkü bu beyler pek temiz insanlar.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
0: Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helak olanlardan oldu.
1: وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: Üzerlerine bir azap yağmuru indirdik. İşte bak, suçlu kâfirlerin sonu nice oldu.

Medyen ahalisine de içlerinden biri olan Şuayb'ı gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların haklarını eksiltmeyin. Halka haksızlık etmeyin. Ülkede düzen sağlanmışken fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin için elbette hayırlıdır.

Hem öyle tehditler savurarak yol başlarını tutup Allah'a iman edenleri Allah'ın yolundan çevirmeyin ve bu yolun eğri büğrü olduğuna dair şüpheler verip halkı yanıltmayın. Hem düşünün ki bir zaman siz sayıca pek az idiniz. Öyleyken Allah sizi çoğalttı. Ülkeyi bozan o müfsitlerin sonunun nasıl olduğuna bakın da ibret alın.

0: Eğer benimle gönderilen gerçeğe içinizden bir kısmı inanıyor, bir kısmınız inanmıyorsa, ne diyeyim? O halde aramızda Allah hükmünü verinceye kadar bekleyin. Zaten hüküm verenlerin en iyisi O'dur.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
19: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel

0: Lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44
5: İstoç. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz. yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbni Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan kitabından kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nur Suresi. Min hilalihi, bulut katmanları arasından. Sena bergihi, ifadesindeki sena, şimşeğin parıltısı anlamına gelir. Boyun eğip itaat edene muz'in denir. Eştaten ile şette, şetet ve şettun kelimeleri aynı manaya gelir. İbni Abbas şöyle demiştir. Suratun enzelnâhe, bu açıkladığımız bir sure anlamına gelir. Başka bir müfessir şöyle demiştir. Kur'an'a sureleri bir araya getirdiğinden dolayı bu ad verilmiştir. Sureye ise diğer surelerden ayrıldığı için bu ad konulmuştur. Sureler birbirine bitiştirilince Allah'ın kelamına Kur'an denmiştir. Sa'd İbni İyaz Es-Sumali şöyle demiştir. El-Mişke Habeşçe'de taka anlamına gelir. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'aneh ayetinde geçen Kur'aneh kelimesi bir kısmı bir kısmı ile birleştirilmiş anlamına gelir. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ onu senin kalbinde toplayıp telif ettiğimiz vakit onun okunuşuna tabi ol demektir. Bir başka ifade ile onda toplanan bilgilere tabi ol. Şöyle ki Allah'ın sana emrettiğini yap, yasakladığından sakın anlamına gelir. لَيْسَ لِشِعَرِهِ قُرْآنٍ dendiği vakit onun şiirinin telifi yoktur manası anlaşılır. Kur'an'a El-Furkan da denmiştir. Çünkü o hak ile batılın arasını ayırır. Araplar hamile kalmayan kadın için مَا قَرَأَتْ بِسَلَنْ yani karnında çocuğu toplayamadı derlerdi. فَرَّطْنَاهَا bu surenin içinde çeşitli farzlar indirdik anlamına gelir. Bu ayeti feratnâhe şeklinde okuyanlara göre ise bunu size ve sizden öncekilere farz kıldık anlamına gelir. Mücahit şöyle demiştir. Evvittiflillezîne lem yazherû küçük oldukları için akılları ermeyen anlamına gelir. Şâbî şöyle demiştir. Ulil irbeti, kadına karşı ihtiyacı hissi olmayan anlamına gelir. Tavus bunu şöyle açıklamıştır. Kadınlara karşı ihtiyacı hissi olmayan ahmak kimse. Mücahit ise bunu şöyle izah etmiştir. Sadece karnının doymasını düşünen ve kadınlar konusunda kendisinden emin olunan kişi. Birinci bab. Kendi eşlerine zina suçu atıp da kendilerinden başka şahitleri de bulunmayan kimselerden her biri ise kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmelidir. En-Nur 6. ayetin tefsiri. Sehl İbni Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Ueymir Eclan kabilesinin reisi Asım İbni Adi'nin yanına gelip eşiyle birlikte bir adamı yakalayan kimse hakkında ne düşünüyorsunuz? O adamı öldürebilir mi? Öldürdüğü takdirde siz de onu öldürür müsünüz? Ya da bu kimse ne yapmalı? Benim için bu konuyu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorar mısın? Dedi. Bunun üzerine Asım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve "Ey Allah'ın elçisi" diye söze başlayıp bu meseleyi sordu. Hazreti Peygamber bu sorulardan hoşlanmadı. Ueymir Asım'a Hazreti Peygamber'in ne buyurduğunu sordu. O da Allah'ın elçisi bu sorulardan hoşlanmadı ve bu tür soruların sorulmasını ayıpladı şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Uveymir, Allah'a yemin ederim ki bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormaktan vazgeçmeyeceğim dedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Sonra ey Allah'ın elçisi, adamın biri hanımı ile birlikte bir erkeği yakalarsa onu öldürebilir mi? Öldürdüğü takdirde kendisini öldürür müsün? Ya da bu adamın ne yapması gerekiyor diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala senin ve eşin hakkında ayet indirdi buyurdu. Akabinde Allah'ın kitabında belirlediği gibi onlara mülaane yapmalarını emretti. Uveymir karısına karşı mülaane yaptı ve ey Allah'ın elçisi, ben bu kadını eş olarak tutmaya devam edersem ona zulmetmiş olurum dedi. Sonra da onu boşadı. Onun bu şekilde boşaması daha sonra mülaane yapanlar için bir sünnet oldu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gözleyin bakalım, eğer bu kadın çocuğunu esmer, iri kara gözlü, iri kalçalı ve baldırları kalın olarak doğurursa ben Uveymir'in ona karşı kesinlikle doğru söylediğini düşünüyorum. Yok eğer bu kadın çocuğunu kızıl, kurtçuk gibi kızılca olarak doğurursa o zaman ben Uveymir'in kadına kesinlikle iftira ettiğini düşünüyorum. Nihayet kadın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Uveymir'i tasdik edeceğini ifade ettiği özelliklerde çocuğunu doğurdu. Bu yüzden bu çocuk annesine nispet edildi. İkinci bab. Beşinci defada eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi boynuna olmasını ifade etmelidir. En-Nur 7. ayetin tefsiri. Sehl İbni Sa'd'dan rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelip ey Allah'ın elçisi, hanımı ile birlikte bir adamı yakalayan kimse hakkında ne düşünüyorsun? O adamı öldürmeli mi? Bu takdirde siz de onu öldürür müsünüz? Ya da o kimse ne yapmalı diye sordu. Bunun üzerine Allah-u Teala onunla hanımı hakkında Kur'an'da bahsi geçen karşılıklı lanetleşme yani mülaane hükmünü indirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona senin ve eşin hakkında hüküm verildi buyurdu. Bunun üzerine ikisi birden mülaane yaptılar. O esnada ben Hazreti Peygamber'in yanında bu olaya şahit oldum. Sonra adam karısını boşadı. Bu olay mülaane yapanların ayrılması konusunda bir sünnet oldu. Kadın hamileydi. Adam onun kendisinden hamile kaldığını kabul etmedi. Bu yüzden doğan çocuk kadına nispet edilmeye başlandı. Miras konusunda da çocuğun annesine ve Allah'ın tespit ettiği ölçüde kadının da çocuğuna mirasçı olması kanuni bir uygulama olarak yerleşti. Açıklama. İmam Buhari bir önceki başlık altında Sehl İbni Sa'd'dan nakledilen hadisi uzun biçimde, bu başlık altında ise özet olarak verdi. Bu rivayetin açıklaması Kitab-ül Li'an'da yapılacaktır. Üçüncü bab. Fakat suçlanan kadının Allah hakkı için kocam yalan söylüyor diye kendi adına 4 kez şahitlik etmesi kendisini cezaya çarptırılmaktan kurtarır. En-Nur 8. ayetin tefsiri. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hilal İbni Umeyye Hazreti Peygamber'in yanında hanımını Şerik İbni Sehma ile zina etmekle suçladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ya delil getirilsin ya da sana had cezası uygularım dedi. Bunun üzerine Hilal, ey Allah'ın elçisi, bizden biri hanımının üzerinde birini görecek, onları öylece bırakıp delil aramaya mı koyulacak dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya delil getirirsin ya da sana had cezası uygularım demeye devam etti. Bunun üzerine Hilal, seni hak ile gönderene yemin ederim ki ben doğru söylüyorum. Andolsun ki Allahu Teala beni had cezasından kurtaracak bir ayet indirecektir dedi. Sonra Cebrail aleyhisselam indi ve Hazreti Peygamber'e eşlerine zina isnadında bulunup da ayetinden başlayıp eğer kocası doğru söyleyenlerden ise ayetine kadar olan kısmı indirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber oradan ayrıldı ve Hilal'in hanımına haber gönderdi. Sonra Hilal geldi ve şahitlik yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, elbette Allah ikinizden birinin yalancı olduğunu biliyor. İçinizden tevbe edecek biri yok mu buyurdu. Sonra Hilal'in hanımı kalkıp şahitlik etti. Beşinci yemine gelince onu durdurmak istediler. Etrafındakiler bu beşinci yemin azabı getirir dediler. İbni Abbas olayı anlatmaya devam etti. Kadın duraksadı ve geri döndü. Hatta biz vazgeçeceğini zannettik. Sonra kadın bugünden sonra kavmimi rezil etmeyeceğim dedi ve beşinci yeminini yaptı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kadını takip edin. Eğer gözleri sürmeli, kalçaları iri ve baldırı kalın bir çocuk doğurursa bilin ki çocuğun babası Şerik İbni Sehma'dır. Kadın Hazreti Peygamber'in tavsif ettiği tipte bir çocuk doğurdu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer Allah'ın kitabında bu konuda hüküm, mülaane hükmü verilmemiş olsaydı bu kadına vereceğim ceza başka olacaktı. Açıklama. Bu rivayete göre Lian ayeti Hilal İbni Umeyye hakkında, biraz önce Sa'd'dan nakledilen hadise göre ise Uveymir hakkında inmiştir. Nitekim o hadiste şöyle geçmektedir. Bunun üzerine Uveymir, Allah'a yemin ederim ki bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormaktan vazgeçmeyeceğim dedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Sonra ey Allah'ın elçisi, adamın biri hanımıyla birlikte bir erkeği yakalarsa onu öldürebilir mi? Öldürdüğü takdirde kendisi öldürülür mü? Ya da bu adamın ne yapması gerekir diye sordu. Alimler bu ayetin kimin hakkında indiği konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Bazıları bu ayetin Uveymir hakkında indiğini, diğer bazıları da Hilal hakkında indiğini tercih etmiştir. Kimileri de bu iki rivayeti uzlaştırmıştır. Onlara göre Hilal İbni Umeyye hanımını bir adamla yakalamış ve Hazreti Peygamber'e gelirken yolda Uveymir ile karşılaşmış. Dolayısıyla ayet aynı zamanda ikisi hakkında inmiştir. İmam Nevevi bu görüşe meyletmiştir. Ondan önce de Hatip bu görüşü dile getirmiştir. Muhtemelen ikisinin olayı aynı anda gerçekleşmiştir. İkisi birden aynı zamanda Hazreti Peygamber'e gelmiştir. Bu ayetin nüzul sebebinin iki olay olmasını Hilal olayında itiraz eden kişinin Sa'd İbni Ubade olması desteklemektedir. Nitekim Ebu Davud ve Taberi, Abbad İbni Mansur, İkrime ve İbni Abbas kanalıyla Hişam İbni Hassan rivayetine benzer bir rivayeti şu ziyade ile nakletmiştir. Eşlerine zina isnadında bulunup da ayeti inince Sa'd İbni Ubade, bu ayet böyle mi indi ey Allah'ın elçisi? Bir kahpenin bacaklarının arasında bir adamı göreceğim, sonra dört şahit getirene kadar onu kımıldatıp hareket ettirme hakkım olmayacak öyle mi? Ben dört şahit getirene kadar adam çoktan işini bitirir dedi. Bunun üzerinden çok geçmeden Hilal İbni Umeyye geldi. Uveymir kıssasında ise buna benzer sözü Asım İbni Adi'yi söylemiştir. Nitekim bir önceki başlık altında Sehl İbni Sa'd'dan nakledilen hadiste bu durum görülmektedir. Taberi Şabi kanalıyla mürsel olarak şu rivayeti nakletmiştir. Eşlerine zina isnadında bulunup da ayeti inince Asım İbni Adi şöyle demiştir. Eğer ben görür ve konuşursam kazif cezasına çarptırılacağım. Yok eğer susarsam öfkemi bastırmış olacağım. Hasılı, farklı nüzul sebepleri üzerine bir ayetin inmesinde bir sakınca yoktur. Dördüncü bab. Beşincisinde ise eğer o kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını ister. En-Nur 9. ayetin tefsiri. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir adam hanımını zina yapmakla suçlamış ve onun çocuğunun kendisine ait olmadığını söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara mülaane yapmalarını emretmişti. Neticede Allah'ın buyurduğu gibi mülaane yapmışlardı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun sadece kadına ait olduğunu hükmetmiş ve mülaane yapan bu iki kişiyi birbirinden ayırmıştır. Açıklama. Bu konuda geniş açıklama Kitab-ı Li'an'da yapılacaktır. 5. Bab. Peygamberin eşine bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük saymayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı ceza vardır. Onlardan elebaşlılık yapıp bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse içinde çok büyük bir azap vardır. En-Nur 11. ayetin tefsiri. Effak çok yalan söyleyen demektir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse Abdullah İbni Ubey İbni Selül'dür. Açıklama. Abdullah İbni Ubey İbni Selül'ün biyografisi Tevbe suresinin tefsirinde geçmişti. Onlardan elebaşlılık yapıp bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır ayeti ile Abdullah İbni Ubey'in kastedildiği bilinmektedir. Bir sonraki başlıkta ayrıntılı biçimde anlatılacak olan ifk hadisesi hakkında Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan nakledilen rivayetler bu konuda birbirlerini desteklemektedir. Altıncı bab. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanları ile hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? En-Nur 12. ayet ile 13. ayetin tefsiri. İbn-i Şihab'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Urve İbn-i Zübeyr, Said İbn-i Müseyyeb, Alkame İbn-i Kays, Abdullah İbn-i Abdillah İbn-i Kutbe, İbn-i Mes'ud kendisi hakkında ifk ehlinin uydurduğu iftirayı yaydıkları ve Allah'ın onun bu iftiradan beri olduğunu açıkladığı Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe radıyallahu anha hadisini bana haber verdiler. Bu ravilerden her biri hadisin bir bölümünü bana anlattı. Her ne kadar içlerinden bir kısmı diğerlerine göre olayı daha iyi muhafaza etse de onların anlattıklarının bir kısmını doğrulayıcı niteliktedir. Urve'nin bana anlattığına göre Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere çıkmak istediği zaman eşleri arasında kura çekerdi. Kura kime çıkarsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde onu götürürdü. Hazreti Ayşe anlatmaya şu şekilde devam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin düzenleyeceği seferlerin birinde aramızda kura çekti. Kura bana çıktı. Hicab yani örtü ayeti indikten sonra Hazreti Peygamber'le sefere çıktım. Ben hevdecemin içinde taşınır ve öylece indirilirdim. Bu şekilde devam ettik. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gazvesini tamamladı ve döndü. Dönüş yolunda Medine'ye yaklaşmıştık. Konakladığımız bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem harekete geçmeyi emretti. Yola çıkacağımızı duyurdukları zaman kalkıp yürümeye başladım. Nihayet ordunun bulunduğu yerden uzaklaştım. İhtiyacımı giderdikten sonra yerime yöneldim. Tam o sırada zafer boncuklarından yapılmış gerdanlığımın koptuğunu fark ettim. Hemen onu aramaya koyuldum. Onu aramak beni meşgul etti. Beni taşımakla görevli grup, gelip benim içinde olduğumu düşünerek hevdecimi alıp üzerinde seyahat ettiğim deveme yüklemişler. O dönemde kadınlar zayıftı. Henüz et onların kilo almalarına sebep olmamıştı. Zira gerçekten o dönemde çok az yemek yerlerdi. Bu yüzden beni taşımakla görevli grup, kaldırdıkları zaman hevdecin hafif olmasını normal kabul etmişlerdi. Ben de o sıralarda çok genç idim. Hevdeci yerine koyduktan sonra deveyi sürüp yola koyulmuşlar. Ordu harekete geçtikten sonra gerdanlığımı buldum ve askerlerin konakladığı yere geldim. Bir de baktım ki orada ne ses var ne de soluk. Bunun üzerine bulunduğum yere doğru yöneldim. Beni almadıklarını anlayıp geri döneceklerini düşünüyordum. Konakladığım yerde otururken uykuya yenik düştüm ve uyudum. Safvan İbni Muattal Es-Sülemi, daha sonraları Ez-Zekvani olmuş, ordunun arkasından gelirdi. Safvan gece boyu ilerlemiş, sabah vakti benim bulunduğum yere gelmişti. Uzaktan uyuyan bir insan karaltısı görmüş, sonra yanıma gelince beni görüp tanımıştı. Çünkü o hicap yani örtü emrinden önce beni görürdü. Onun beni tanıyınca inna lillah ve inna ileyhi raciun demesi ile uyandım. Cilbabım ile yüzümü kapattım. Allah'a yemin ederim ki benimle bir kelime bile konuşmadı. Ben de ondan inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözü dışında bir kelime dahi duymadım. Safvan deveyi çöktürdü ve ön ayaklarına bastı. Böylece ben deveye bindim. Safvan önüme düşüp deveyi çekti. Nihayet güneşin tam tepe noktaya vardığı kızgın öğlen sıcağında konaklayan orduya yetiştik. İşte o zaman helak olanlar helak oldu. İftirada başı çeken Abdullah İbni Ubey İbni Selul olmuştu. Nihayet Medine'ye geldik. Geldikten sonra bir ay rahatsızlandım. O sırada insanlar iftira atan insanların sözlerini ağızdan ağıza dolaştırmaya başlamıştı. Ancak ben bu olup bitenlerin hiç farkında değildim. Fakat rahatsız olduğum dönemlerde Hazreti Peygamber'den görmeye alışık olduğum lütuf dolu ilgiyi bu hastalığımda görememem beni işkirlendiriyordu. Bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelip selam veriyor, sonra da o nasıl deyip çıkıyordu. İşte bu beni iyice işkirlendiriyordu ama kötü bir şey de aklıma gelmiyordu. Nekahet dönemine girince ihtiyacımızı giderdiğimiz yerlere doğru benimle birlikte Mistah'ın annesi de geldi. Buralara geceden geceye gelirdik. Bu durum evlerimizin yakınına tuvalet yapmamızdan önceydi. O vakitler ihtiyacımızı gidermek için açık alanlara çıkma konusunda daha önceki Araplar gibi yapıyorduk. Evlerimizin yakınına tuvalet yapılmasından rahatsız oluyorduk. Neyse, Mistah'ın annesiyle birlikte ilerlemeye devam ettim. Mistah'ın annesi Ebu Ruh İbni Abdümenaf'ın kızıydı. Annesi ise Ebu Bekir'in teyzesi Sahr İbni Amir'in kızıydı. Oğlunun adı ise Mistah İbni Usase idi. İhtiyacımızı gidermiş olarak Mistah'ın annesiyle birlikte evime doğru ilerliyordum. Mistah'ın annesinin ayağı elbisesine takıldı. Bunun üzerine "Kahrolsun Mistah" dedi. "Ben de söylediğin söz ne çirkin. Bedir Savaşı'na katılmış birine karşı kötü söz mü söylüyorsun?" dedim. Bunun üzerine bana "Ah saf kızım, onun ne söylediğini duymadın mı?" diye sordu. Ben de "Ne demiş ki?" şeklinde soruyla karşılık verdim. Bunun üzerine bana ifk ehlinin söylediklerini anlattı. Bu yüzden hastalığım iyice arttı. Evime döndüğüm zaman Hazreti Peygamber yanıma geldi ve selam verdi. Sonra da "O nasıl?" diye sordu. Tam o sırada "Annemin evine gitmeme müsaade eder misiniz?" dedim. O an annemden ve babamdan işin aslını öğrenmek istiyordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana izin verdi. Ben de annemin babamın evine gittim. Anneme "Ey anneciğim, insanlar ne diyorlar?" diye sordum. O da şöyle cevap verdi: "Yavrucuğum, kendini harap etme. Allah'a yemin ederim ki pek çok kuması bulunan ve kocasının kendisini sevdiği güzel bir kadın aleyhinde kumalarının ileri geri konuşmadığı çok nadirdir. Subhanallah diyerek şaşkınlığımı dile getirdim ve insanlar bunu mu konuşuyorlar diye ekledim. O gece sabaha kadar ağladım. Gözyaşım asla dinmedi. Gözlerime hiç uyku girmedi. Ağlayarak sabaha çıktım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyin gelmesi gecikince eşinden ayrılma konusunda istişare etmek üzere Ali İbni Ebi Talip ile Üsame İbni Zeyd'i yanına çağırmıştı. Üsame İbni Zeyd Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi hakkında bildiği masumiyeti ve onlara karşı beslediği sevgiyi tavsiye ederek "Ey Allah'ın elçisi, eşine sahip çık. Biz onun hakkında sadece iyilik biliriz." demiş. Hazreti Ali ise "Ey Allah'ın elçisi, Allah-u Teala sana zorluk çıkarmamıştır. Ayşe'nin dışında birçok kadın var. Dilersen onun cariyesine de sor. Elbette o sana doğruyu söyler." demiş. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Berire'yi çağırmış ve ona "Ey Berire, seni kuşkulandıran bir şey gördün mü?" diye sormuş. O da "Hayır. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki onu ayıplayacağım şu olaydan başkasına şahit olmadım. Daha Ayşe yaşı küçük genç bir kızdı. Ailesinin hamurunu beklerken uyurdu. Bu sırada besledikleri koyun hamuru yerdi. O vakit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp Abdullah İbni Ubey İbni Selul'e karşı kendisine yardım edecek birini istemiş ve kalkıp şöyle bir konuşma yapmıştı. "Ey Müslümanlar topluluğu! Aile efradım hakkında beni inciten birine karşı kim bana yardım eder? Allah'a yemin ederim ki ben eşim hakkında sadece iyilik bilirim. Onlar bir adamın adını iftiralarına alet ettiler. Doğrusu ben onun hakkında da sadece iyilik bilirim. O adamın benimle birlikte olanlar hariç ailemin yanına girdiğini bilmiyorum." Bunun üzerine Ensardan Sa'd İbni Muaz kalkıp "Ey Allah'ın elçisi, ona karşı ben sana yardım ederim. Eğer o adam Evs kabilesinden ise onun boynunu vururum. Eğer kardeşimiz Hazreç kabilesinden ise bu defa bize bunu emredersin, biz de senin emrini yerine getiririz." demişti. Akabinde daha önce salih bir zat olan ancak cahiliye taassubuna kapılan Hazreç kabilesinden Sa'd İbni Ubade kalkıp Sa'd İbni Muaz'a dönerek şunları söylemişti. "Allah'a yemin ederim ki yalan söyledin. Sen onu ne öldürebilirsin ne de onu öldürmeye gücün yeter." Bu defa Sa'd İbni Muaz'ın amcasının oğlu Useyd İbni Hudayr kalkıp Sa'd İbni Ubade'ye şöyle demişti. "Asıl sen yalan söyledin. Allah'a yemin ederim ki onu öldürürüz. Sen münafıkları savunan bir münafıksın." İşte böyle. Daha Hazreti Peygamber minberdeyken iki kabile yani Evs ve Hazreç birbirlerine karşı diklenmiş ve birbirleriyle vuruşmaya kalkışmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları sakinleştirmeye devam etmişti. Nihayet her iki taraf da sakinleşmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de susmuştu. Hazreti Ayşe olayı anlatmaya şu şekilde devam etti. "O gün ne gözyaşım dindi ne de gözüme uyku girdi. Annemle babam yanımdaydı. İki gece bir gündüz ne gözümün yaşı dindi ne de gözüme uyku girdi. Annemle babam ağlamamın kalbimi parçalayacağını düşünüyorlardı. Onların yanımda oturduğu bir sırada ağlıyordum. Derken Ensardan bir kadın yanıma gelmek için izin istedi. Ona izin verdim. Kadın gelip oturdu ve benimle birlikte ağladı. Biz bu haldeyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip selam verdi ve oturdu. Bana atılan iftiradan sonra yanımda oturmamıştı. Bir ay geçmişti, buna rağmen benim hakkımda ona vahiy de gelmemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturduktan sonra kelime-i şehadet getirdi, sonra da şöyle buyurdu. Ey Ayşe, bana seninle ilgili şunlar şunlar ulaştı. Eğer masumsan şunu iyi bilin ki Allah-u Teala senin masumiyetini açıklayacaktır. Eğer bir günaha bulaştıysan Allah'tan bağışlanma dile ve ona tevbe et. Çünkü bir kul günahını itiraf edip Allah'a tevbe ederse Rabbim onun günahını bağışlar. Üzüntümün şiddetinden gözyaşım birden kesildi. Bir damla gözyaşı bile hissetmiyordum. Babama dönüp söyledikleri konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cevap ver dedim. Babam, Allah'a yemin ederim ki Allah'ın elçisine ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. Bu kez anneme Resulullah'a cevap ver dedim. O da Allah'ın elçisine ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. Henüz ben çok genç idim. Çok Kur'an okumamıştım. Yine de onlara şöyle dedim. Allah'a yemin ederim ki bu iftirayı işittiğiniz zaman bu iftira kafanıza yerleşmiş. Kendi iç dünyanızda onu doğrulamışsınız. İşte bunu öğrendim. Şimdi ben suçsuzum ki Allah benim suçsuz olduğumu iyi biliyor desem yine de bana inanmayacaksınız. Eğer size bir şeyi itiraf etsem ki Allah benim ondan beri olduğumu çok iyi biliyor, siz bana inanacaksınız. Allah'a yemin ederim ki ben Yusuf'un babasının sözünden başka diyecek bir şey bulamıyorum. Artık bana güzelce sabır gerekir, anlattıklarınıza ancak Allah'tan yardım istenir. Sonra dönüp yatağıma uzandım. O vakit masum olduğumu ve Allah'ın da benim masum olduğumu açıklayacağını biliyordum. Ama Allah'ın benim hakkımda okunan vahiy indireceğini zannetmiyordum. Bana göre bu durumum Allah'ın okunan bir vahide benden bahsetmesi kadar büyük bir şey değildi. Ama Hazreti Peygamber'in Allah-u Teala'nın benim masum olduğumu açıklayacağı bir rüya görmesini bekliyordum. Allah'a yemin ederim ki henüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerinden kalkmamıştı. Ev halkından herhangi biri de dışarı çıkmamıştı. İşte tam bu sırada vahiy indi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önce olduğu gibi terlemeye başladı. Hatta kendisine inen sözün ağırlığından soğuk bir kış günü boncuk boncuk ter döküyordu. Vahiy tamamlanınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Ağzından çıkan ilk söz, "Ey Ayşe, Allah senin masum olduğunu açıkladı," oldu. Bunun üzerine annem, "Kalk ona git," dedi. "Ben Allah'a yemin ederim ki ona gitmeyeceğim. Sadece Allah'a hamd edeceğim," dedim. Allah Teala peygamberin eşine bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın ayetinden itibaren 10 ayet indirdi. Ebu Bekir, Mistah İbni Usase'ye hem akrabası hem de yoksul olduğu için yardımda bulunuyordu. Allah-u Teala benim masum olduğumu açıklayınca, Allah'a yemin ederim ki Ayşe hakkında bu iftirayı attıktan sonra bundan böyle Mistah'a asla yardım etmeyeceğim dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala, İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere, mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir ayetini indirdi. Ebu Bekir de, evet Allah'a yemin olsun ki Allah'ın beni bağışlamasını daha çok severim dedi. Ve tekrar ona yardım etmeye başladı. Sonra da şöyle dedi. Bir daha asla ona yardımı kesmeyeceğim. Hazreti Ayşe olayı anlatmaya şöyle devam etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkımda Zeynep İbni Cahş'a soru sorarmış. Ey Zeynep, onun hakkında ne biliyorsun veya ne gördün dermiş. O da, ey Allah'ın elçisi, kulağımı ve gözümü koruyacağım. Onun hakkında sadece iyilik bilirim diye karşılık verirmiş. Zeynep Resulullah'ın eşleri arasında benimle en fazla rekabet edendi. Allah-u Teala takvası sayesinde onu korumuştu ama onun kız kardeşi Hamne, kız kardeşi adına benimle savaştı. Helak olan iftiracılarla birlikte o da helak oldu. Açıklama. Bu hadiste kura çekmenin dini bir yöntem olduğuna bir delil ve bu yöntemi reddedenlere bir cevap vardır. Kur'an'ın tarifi ve hükmü Kitab-ı Şehadet bölümünün sonlarına doğru Bâb-ül Kur'a fil Müşkilat başlığında geçmişti. Bu hadiste bahsi geçen gazve Benu Mustalik gazvesidir. Bu hadise örtünme emrinin inmesinden sonra yaşanmıştır. Örtünme ile kadınların erkeklerin kendilerini görmelerinden korunmaları kastedilmiştir. Örtünme emrinden önce kadınlar erkeklerin kendilerini görmelerinden korunmuyorlardı. Hazreti Aişe radıyallahu anha bunu insanların göremeyeceği şekilde Hevdeç'te bulunmasının sebebini açıklamak için bir girizgah olarak zikretmiştir. Nitekim onun Hevdeç'te seyahat etmesi, içinde bulunmadığı bir sırada içinde olduğu zannedilerek Hevdeç'in taşınmasına neden olmuştur. Örtünme emrinden önce ise durum farklıydı. Muhtemelen o dönemde kadınlar Hevdeç olmadan bineklerin sırtına biniyorlardı. Ya da etrafı kapalı olmayan Hevdeçlerle seyahat ediyorlardı. O yüzden Hazreti Aişe buna benzer bir olay yaşamamıştı. Çünkü onun devesiyle görevli olan kimseler onun binip binmediğini biliyorlardı. Hazreti Aişe'nin gerdanlığını kaybedip araması İslam ordusunun gazveden dönüp Medine'ye yaklaştığı bir sırada olmuştu. Hazreti Aişe'nin kolyesi içinde beyazlık bulunan siyah boncuklardan yapılmıştı. İbn-i Tî'nin anlattığına göre kolyenin değeri 12 dirhem imiş. Hazreti Aişe'nin Hevdeç'ini deveye yükleyenler alışa geldikleri ağırlığın altında bir ağırlık hissetmemişlerdi. Hevdeç'in ağırlığı yapıldığı ahşap, ip, perde vesaire malzemelerin ağırlığından oluşuyordu. Hazreti Aişe ise son derece zayıftı. Hevdeç'te bulunması Hevdeç'in ağırlığını etkilemiyordu. Hasılı ağırlık ve hafiflik göreceli konulardandır. Çeşitli kıyaslamalara göre farklılık gösterir. Ayrıca bu hadis Hazreti Aişe'nin devesini yönlendirmekle görevli insanların son derece edepli ve Hevdeç'in içinde ne olduğunu araştırmama konusunda hassasiyet sahibi olduklarını gösterir. Bu yüzden Hazreti Aişe'nin Hevdeç'te olmamasına rağmen onu orada zannetmişlerdir. Sanki onun uyuduğunu düşünmüşlerdi. Hazreti Aişe radıyallahu anha hicretten sonra Şevval ayında 9 yaşında iken Hazreti Peygamber ile zifafa girmiştir. Hazreti Aişe'nin neden genç yaşta olduğunu ifade etmesinin gerekçesine daha önce işaret etmiştim. O, genç yaşta olduğunu söylemekle kopan gerdanlığı arama hırsı onu tek başına arama ve gerdanlığının koptuğunu ailesine haber vermeme konusunda mazur görülmesini açıklamak istemiş olabilir. Çünkü o, yaşı küçük ve tecrübesiz olduğu için böyle yapmıştı. Şayet küçük olmasaydı yapacağı işlerin sonunu düşünürdü. Nitekim buna benzer bir hadise daha olmuştu. Hazreti Aişe bir kez daha kolyesini kaybetmişti. Bu olayın anlatıldığı rivayete göre o şöyle demişti. Kolyemin kaybolduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirdim. O da insanları su bulunmayan bir yerde kolyemi buluncaya kadar bekletti. Bu yüzden teyemmüm ayeti indi. Bu konuda tecrübe sahibi olan ile tecrübe sahibi olmayanın durumu farklı olur. Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın bu rivayetinin açıklaması Kitab-ı Teyemmüm'de yapılmıştı. Hazreti Aişe neden beraberinde birini götürmedi? Böyle yapsaydı tek başına olan kimsenin başına gelecek şeylere karşı daha çok emniyet tedbiri almış olurdu. Gerdanlığını ararken geciktiğinde arkadaşı ile haber salıp hareket etmek istediği zaman orduyu bekletebilirdi şeklinde bir itiraz ileri sürülecek olursa buna şu şekilde cevap verilir. Bütün bu soruların cevabı onun küçük yaşta olduğunu söylemesinde vardır. Çünkü onun daha önce böyle bir tecrübesi olmamıştı. Daha sonra ihtiyaç gidermek için uzaklaştığında birini de yanında götürmüştür. Nitekim biraz sonra anlatılacağı gibi Mistah'ın annesiyle birlikte hareket etmiştir. Hazreti Aişe'nin bulunduğu yerde uyumasına gelince muhtemelen o esnada aşırı derecede üzüldüğünden uyuyakalmıştı. Kişinin hoşuna gitmeyen durumlar gamma neden olur. Gam da uyku getirir. Kişinin hoşuna gitmeyen durumların meydana geleceğine dair beklenti içinde olması ise tedirginliğe yol açar. Tedirginlik de insanın uyumasına engel olur. Belki de Hazreti Aişe küçük yaşta ve bedeni üşümüş bir halde iken seher vaktinin soğuğu karşısında uyuyakalmıştı. İbn İshak'ın rivayetinde şöyle geçmektedir. Cilbabıma büründüm ve bulunduğum yere uzandım. Ya da Hazreti Ayşe Allah'ın bir lütfuna mazhar olmuştu. Gece vakti yalnızlığın vermiş olduğu ürpertiden kurtulmak için Allah-u Teala ona uyku vermiştir. Safvan İbni Muattal faziletli bir sahabiydi. Bu hadisin açıklaması yapılırken onun ilk Müslümanlardan olduğunu gösteren delillere temas edilecektir. Bundan beş başlık sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anhenin onun Allah yolunda şehit olduğuna dair sözü gelecektir. Hazreti Ayşe onun bu olay yüzünden değil de başka bir münasebetle Allah yolunda şehit olarak öldürüldüğünü kastetmiştir. İbni İshak onun Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Hicri 19. yüzyılda Ermenistan Savaşı'nda şehit düştüğünü aktarmıştır. Safvan bir karartı görmüştü ama o karaltının kadın mı yoksa erkek mi olduğunu ayırt edememişti. Öyle anlaşılıyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anhenin uyanınca yüzü açılmıştı. Çünkü cilbabına bürünüp uyuduğunu söylemişti.
0: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
5: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: İnneke la tuhliful mi'ad.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

0: ZFM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Hazreti Ayşe, Saffa'nın İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demesiyle uyanmış ve hemen yüzünü kapatmıştı. Saffan örtünme emrinin inmesinden önce Hazreti Ayşe'yi gören kimselerdendi. Bu da göstermektedir ki Saffan çok önceden Müslüman olmuştu. Çünkü örtünme ayeti Ebu Ubeyde ve bir grup müfessire göre hicretin 3. yılında Zilkade ayında inmişti. Hazreti Ayşe Saffa'nın inna lillahi ve inna ileyhi raciun demesiyle uyanmıştı. İbni İshak rivayetinde bunu açıklamıştır. Öyle anlaşılıyor ki Hazreti Ayşe'nin başına gelenler Saffa'nı üzmüştü veya sonradan çıkacak söylentilerin meydana gelmesinden korkmuştu. Ya da başka bir cümle ile Hazreti Ayşe'ye hitap etmek yerine İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek sesini yükseltmekle yetinmişti. Nitekim Hazreti Ömer uyarmak istediği zaman yüksek sesle tekbir getirildi. Saffa'nın bu şekilde hareket etmesi onun zekasına ve sahip olduğu güzel edebe delalet eder. Saffan devenin ön ayaklarına basmıştı. Böylece Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın deveye kolayca binmesini sağlamıştı. Bir de deveye binerken onu tutma ihtiyacı hissetmemişti. Ebu Hureyre hadisinde hadisin bu kısmı şu şekilde anlatılmıştır. Saffan yüzünü ondan çevirdi, sonra devesini ona yaklaştırdı. Bu iftirayı dillerine dolayıp gezenler, sahih rivayetlerde anlatıldığına göre Abdullah İbni Ubey, Mistah İbni Usase, Hassan İbni Sabit ve Hamne bint Cahş'tır. İbni Ömer rivayetinde şöyle geçmektedir. Asker arasında iftira haberi yayıldı ve Hazreti Peygamber'e kadar ulaştı. Ordu Medine'ye ulaşınca Abdullah İbni Ubey bu iftirayı insanlar arasında yaydı. Bu durum Resulullah'a son derece ağır geldi. Hazreti Peygamber'in yanına gelip selam verdikten sonra o nasıl demesinden Hazreti Ayşe bir katılık sezmişti. Ama bunun nedenini bilemediğinden de öğrenmek için peşine düşmemişti. Fakat sonunda gerçek nedeni öğrenmişti. Annesi Mistah'a beddua etmişti. Bu konuda Ebu Muhammed İbni Ebi Cemre şöyle demişti. Mistah'ın annesinin böyle beddua etmesi muhtemelen bilerek olmuştur. Öyle anlaşılıyor ki o Hazreti Ayşe'ye gafil olduğu iftira hadisesini duyurmak için böyle bir yola başvurmuştur. Belki de bir tevafuk eseri böyle söylemiştir. Şöyle ki Allah-u Teala bu sözün Mistah'ın annesinin ağzından çıkmasını dilemiştir. Böylece Hazreti Ayşe'nin kendisi hakkında söylenen sözlerden haberdar olmasını istemiştir. Kumaların kıskançlık yüzünden birbirlerine zarar vermelerinden dolayı onlara darair denmiştir. Hazreti Ayşe'nin annesinin "Yavrucuğum kendini harap etme, Allah'a yemin ederim ki pek çok kuması bulunan ve kocasının kendisini sevdiği güzel bir kadın aleyhinde kumalarının ileri geri konuşmadığı çok nadirdir" demesi onun ne kadar zeki ve çocuğunu yetiştirirken ne kadar güzel davrandığını gösterir. Bu husus üzerinde daha fazla durulmayacak kadar açıktır. Hazreti Ayşe'nin annesi bu olayın kızına ağır geldiği

biliyordu. Bu yüzden böyle bir olayla karşılaşan tek kadının kendisi olmadığını söyleyerek onu teselli etmiştir. Çünkü insanlar başına gelen bir musibetin başkalarının da başına geldiğini öğrenince teselli bulur. Hazreti Ayşe'nin annesi bu tesellisine onun zihnini yatıştıracak bir hususu da eklemişti. Söz konusu husus, Hazreti Ayşe'nin konum ve güzellik bakımından başkalarına karşı üstün olmasıydı. Kadınlar bu tür özelliklerle vasıflandırılmaktan hoşlanır ve rahatlarlar. Ayrıca onun bu sözlerinde Hamne binti Cahş'ın sözlerine bir işaret vardı. Çünkü Hamne'yi bu iftirayı dillendirmeye sevk eden husus, kız kardeşi Zeynep binti Cahş ile Hazreti Ayşe'nin kuma olmasıdır. Buradan da anlaşılıyor ki وَلَهَا دَرَائِرُ اِلَّا كَثَّرُنَّ عَلَيْهَا ifadesindeki istisna muttasıl istisnadır. Çünkü Hazreti Ayşe'nin annesi bizzat kızının olayını kastetmemiş, aksine genel olarak kumaların durumundan söz etmiştir. Her ne kadar Hazreti Ayşe'nin kumaların birbirine karşı sarf ettikleri söz çıkmasa da Hamne örneğinde olduğu gibi onların yakınlarından bu tür sözler çıkmıştır. Diğer müminlerin anneleri gibi Zeynep binti Cahş da takvası sayesinde Hazreti Ayşe hakkında söylenenleri dillendirmekten korunmuştur. Bu rivayette sadece Zeynep'ten bahsedilmesinin nedeni onun konum bakımından Hazreti Ayşe'ye benzemesidir. Hişam İbni Urve rivayetine göre Hazreti Ayşe şöyle demiştir: "Gözyaşlarım boşalmaya başladı. Ağladıkça ağladım. Evin damında Kur'an okuyan Ebu Bekir sesimi duymuştu. Anneme onun neyi var diye sordu. O da hakkında söylenenlerden haberdar oldu ve gözyaşı dökmeye başladı" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine babam, "Allah aşkına kızım, evine, Hazreti Peygamber'in evine dön" dedi. Ben de döndüm. Hazreti Ali'nin "Ey Allah'ın elçisi, Allahu Teala sana zorluk çıkarmamıştır. Ayşe'nin dışında birçok kadın var" demesi Hazreti Peygamber'in tarafını tutmasından ileri gelir. Çünkü o Hazreti Peygamber'in aşırı kıskançlığı yüzünden Hazreti Ayşe hakkında söylenen sözlerden son derece üzgün olduğunu görüyordu. Bu yüzden Hazreti Ayşe'den ayrıldığı takdirde Hazreti Ayşe dolayısıyla üzülmesinin sona ereceğini, onun masum olduğunun kesinleşmesinden sonra da boşama ric'i olduğu için talaktan dönebileceğini düşünmüştür. Bundan da şu sonuç ortaya çıkar: İki zarardan hangisi hafif ise o tercih edilir. İmam Nevevi de şöyle demiştir: Hazreti Ali boşamayı Hazreti Peygamber bir maslahat olarak görmüş ve onun söylenenlerden rahatsızlığına şahit olduğu için de bunun böyle olması gerektiğine inanmıştır. Hazreti Ali boşamayı Hazreti Peygamber'in bir maslahatı olarak görmüş ve onun söylenenlerden rahatsızlığına şahit olduğu için de bunun böyle olması gerektiğine inanmıştır. Allah Resulü'nün zihninin rahata kavuşması için de nasihat ederken elinden gelen bütün gayreti sarf etmiştir. Ebu Muhammed İbni Ebi Cemre de şöyle demiştir: Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'e hanımını boşamasını kesin bir ifade ile işaret etmemiştir. Çünkü bu sözün akabinde cariyesine sor, o sana doğru söyler demiştir. Dolayısıyla bu konudaki kararı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin araştırmasına bırakmıştır. Sanki Hazreti Ali şöyle demiştir: "Eğer bir an önce rahata kavuşmak istiyorsan onu boşa. Yok, eğer bunu istemiyorsan Hazreti Ayşe'nin masum olduğunu öğreninceye kadar işin iç yüzünü araştır. Çünkü Berine'nin sadece bildiklerini ona söyleyeceğinden emin idim. Üstelik o Hazreti Ayşe'nin tam masumiyetinden başka bir şey bilmiyordu." Hazreti Peygamber'in istişare için Hazreti Ali ile Üsame'yi seçmesine gelince, Hazreti Ali onun evladı gibiydi. Çünkü onu kendisi yetiştirmiş ve yanından ayırmamıştı. Hatta onunla olan ilişkisini kızı Fatıma'yı onunla evlendirerek daha da yakınlaştırmıştı. Bu yüzden başkasından daha fazla kendi özel durumu hakkında bilgiye sahip olan Hazreti Ali'yi
eşiyle ilgili bir meselede istişare yapmak için seçmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önemli meselelerde Ebu Bekir ve Ömer gibi sahabenin ileri gelenleriyle istişare yapardı. Üsame'ye gelince o da Hazreti Ali gibi uzun zaman Hazreti Peygamber'in yanında bulunmuş, sevgi ve ilgisine mazhar olmuştu. Bundan dolayı insanlar ondan Resulullah'ın sevgilisi şeklinde bahsetmeye başlamışlardı. Hazreti Peygamber babasını ve annesini değil de Usame'yi tercih etmişti. Her ne kadar Hazreti Ali yaşça ondan büyük olsa da ikisi de gençti. Çünkü gençler yaşlılara göre daha berrak zihne sahiptirler. Ayrıca gördüklerini açıklama noktasında ihtiyarlara göre daha cesurdurlar. Çünkü tecrübeli ve yaşlı insanlar işlerin sonunu hesaba katarlar. Bu yüzden kimi zaman soranı, kimi zaman da hakkında soru sorulan kimseyi korumak için gördüklerini ve bildiklerini bazen gizlerler. Bu konudaki bazı rivayetlere göre Hazreti Peygamber bu iki sahabi dışında başkalarıyla da istişare yapmıştır. İbni İshak'ın rivayetine göre Berire Hazreti Ayşe hakkında şöyle demiştir: "Onu sadece şu hususta ayıplardım. Ben bir hamur yoğurur, onu da koruması için başına bekçi yapardım. Ama o hamuru beklerken uyurdu." Miksem rivayetine göre ise şöyle demiştir: "Onun yanında bulunmaya başladığım andan itibaren sadece bir kusurunu gördüm. Bir keresinde kendim için bir hamur yoğurmuştum. Ona ben ekmek yapmak için ateş alıp gelene kadar bu hamuru koru demiştim. Ama o hamuru ihmal etmişti. Derken bir koyun gelip hamuru yemişti." Bu rivayet hadiste geçen eddacinu kelimesi ile evde beslenip otluğa salınmayan koyunun kastedildiğini açıklamaktadır. Dacin kelimesinin ister koyun ister kuş olsun evde beslenen her türlü hayvan anlamına geldiği de ileri sürülmüştür. İbnü'l-Münayyir haşiyesinde şöyle demiştir: "Berine'nin sözündeki istisna son derece mükemmel bir istisnadır. Çünkü bu istisna ile Hazreti Ayşe'nin kusurunun bulunmadığı hassasiyetle dile getirilmiştir. Hazreti Ayşe'nin hamuru ihmal etmesi hakkında ortaya atılan iftiradan beri olduğunu, gafil mümin kadınlara daha yakın olduğunu gösterir. Nitekim Hişam İbni Urve rivayetinde Berire şöyle demiştir: Hazreti Ayşe hakkında kuyumcu Sarı Altın hakkında ne biliyorsa onu biliyorum. Bu söz şu anlama gelir: kuyumcu Sarı Altın'ın diğer karışımlardan arınmış olduğunu nasıl biliyorsa ben de Hazreti Ayşe'nin ayıplardan o derece uzak olduğunu biliyorum. Hattabi şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in aile etrafım hakkında beni inciten birine karşı bana kim yardım eder sözü, ailem hakkında attığı bu çirkin iftira konusunda onun gerekçelerini kim ortadan kaldırır? Onu bu sözlerden dolayı cezalandırdığım zaman benim mazur görüleceğimi kim ortaya koyar şeklinde de anlaşılabilir. İmam Nevevi bu ikinci alternatifi tercih etmiştir. Bu hadisin Ebu Evs rivayetinde şöyle bir ziyadesi vardır: Saffan İbni Muattal Hassan için pusuya yatmış, sonra ona bir kılıç darbesi indirmiş ve bu beyti okumuş: Telakka zubâbe's-seyfi minni fe innenî gulâmun izâ huve ci'tu lestu bişâir. Yersin benden kılıcın kabzasını, çünkü ben delikanlıyım, yerilince şair olmam. Hazreti Ayşe'nin o bu olaydan önce salih bir insandı ama taassup ve tarafgirlik onu buna sevk etti sözü, Vakidi rivayetinde şöyle geçmektedir: Hazreti Ayşe onun hakkında şöyle dedi: o salih biriydi ama öfkesi bu şekilde davranacak kadar büyümüştü. Ancak onu inancı konusunda ayıplamadı. Said İbni Ubade'nin Sa'd İbni Muaz'a dönerek, Allah'a yemin ederim ki yalan söyledin. Sen onu ne öldürebilirsin ne de öldürmeye gücün yeter sözü hakkında İbnüddin, Davudi'nin şöyle söylediğini nakletmiştir: yalan söyledin sözü şu anlama gelir: onu sen öldüremezsin, çünkü Hazreti Peygamber onun hükmünü karara bağlamayı sana vermemiştir.
Dolayısıyla onu öldürmeye gücün yetmez. Bu gerçekten güzel bir yorumdur. Sa'd İbni Ubade, Abdullah İbni Ubey'den nakledilen sözlerden dolayı hoşnut olduğunu kastetmemiştir. Hazreti Ayşe'nin onun için söylediği "bundan önce o salih bir insandı" sözü şu anlama gelir. Sa'd'dan daha önce cahiliye taassubuna kapıldığını gösteren herhangi bir davranış sadır olmamıştır. Hazreti Ayşe Sa'd'ın münafıkları savunduğunu kastetmemiştir. Hazreti Ayşe iki gece bir gündüz ağlamıştı. Miftah'ın annesinin iftira olayını kendisine haber verdiği geceyi, Hazreti Peygamber'in insanlara seslendiği günü ve o günün gecesini ağıtla geçirmişti. Davudi şöyle demiştir. Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'ye eğer bir suç işlediyse bunu itiraf etmesini emretti. Bunu gizlemeye teşvik etmedi. Çünkü bu konuda Hazreti Peygamber'in eşleriyle diğer Müslümanların eşleri arasında fark vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin yaptıklarını itiraf etmeleri farzdır. Ondan bir şey gizlemeleri caiz değildir. Çünkü bir peygamberin böyle bir şey yapmış hanımı ile evli kalması helal olmaz. Diğer insanların eşleri ise bu konuda farklı hükme tabidirler. Onlar yaptıklarını gizlemeye çağrılırlar. Kadi İyaz onun bu söylediğini şu şekilde eleştirmiştir. Hadiste Davudi'nin söylediğine delil olabilecek bir bilgi yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe'ye itiraf etmesini emrettiğine dair bir ifade bulunmamaktadır. Hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendisinin ve Rabbinin bildiği konularda Hazreti Ayşe'ye Allah'tan bağışlanma dileyip ona tevbe etmesini emretmiştir. Hazreti Ayşe'ye yapılan emirde açıkça insanların huzurunda söz konusu iftirayı itiraf etme söz konusu değildir. Onun bu cevabı Davudi'nin söylediklerini akla getirmektedir. Ancak ona göre itiraf edilecek suç herkesi kapsamamaktadır. Bu husus iyi düşünülmelidir. Kadı İyaz'ın söylediklerini Hatıb'ın rivayetinde geçen şu ifadeler de desteklemektedir. Hazreti Ayşe şunu söyledi. Babam bana eğer bir günah işlediysen Allah'tan bağışlanma dile. Yok işlemediysen Allah Resulüne mazeretini bildir dedi. Kurtubi şöyle demiştir. Üzüntü ve öfkeden biri başladığı zaman bu musibetlerin ateşinin yüksekliğinden gözyaşı kesilir. Hazreti Ayşe babasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendisi adına cevap vermesini istemişti. Allah Resulü'nün sorusu Hazreti Ebu Bekir'in muttali olmadığı işin iç yüzü ile ilgili olmasına rağmen Hazreti Ayşe bu konuda bilgisi olmayan babasından cevap vermesini istemişti. Böylece babasının gördüğü hale muhalif bir durumun görmediği bir ortamda gerçekleşmediğine işaret etmiştir. Sanki Hazreti Ayşe babasına şöyle demiştir. Dilediğin şekilde benim masum olduğumu söyle. Çünkü sen söylediğin sözler konusunda Allah Resulü yanında güvenilir birisin. Hazreti Ebu Bekir kızına bilmiyorum diye cevap vermişti. Çünkü o Hazreti Peygamber'e çok uyan biriydi. Bu yüzden mana bakımından soruya uygun cevap vermişti. Ayrıca o Hazreti Ayşe'nin masum olduğu kesinleşmiş olsa bile kendi çocuğunu temize çıkarmaktan hoşlanmazdı. Benzer şekilde annesinin cevabı da bilmiyorum olmuştu. Hişam İbni Urve rivayetinde ne diyeyim? Ebu Uveys rivayetinde ise babama cevap ver dedim. O da bunu yapmayacağım çünkü o Allah'ın elçisi ve ona vahiy gelir diye karşılık verdi. Hazreti Ayşe küçük yaşta olduğunu söylerken masum olduğunu ifade etmeye bir giriş yapmıştı. Ama o ileride geleceği gibi Hazreti Yakub'un adını aklına getirememişti. İbni İshak'ın rivayetinde Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim ki hiç korkmadım. Çünkü masum olduğumu ve Allah'ın bana zulmetmeyeceğini biliyordum. Annem ve babama gelince, Allah Resulüne vahyin gelmesi tamamlanınca, insanların söylediklerinin gerçek çıkmasından korktukları için onların bir an öleceğini zannetmiştim. Huleyç rivayetine göre Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'ye
Ey Ayşe, Allah'a hamd et, o senin masum olduğunu bildirdi demiştir. Ma'mer rivayetinde ise müjde ziyadesi vardır. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Zeynep'in kendisiyle rekabet içinde olduğunu söylemesi iki manaya gelebilir. A. Hazreti Peygamber nezdinde benim elde ettiğim yeri ve makamı istiyor. B. Kendi konumunun benim konumum gibi olduğunu sanıyor. Hazreti Ayşe'nin helak olan iftiracılarla birlikte o da helak olduğu sözü, iftirayı dile getirenlerle bir oldular veya onlarla birlikte günaha karıştılar anlamına gelir. Hadisten çıkan sonuçlar. 1. Birçok raviden birleştirip özetleyerek hadis nakletmek caizdir. Bu meseleyi daha önce ayrıntılı olarak ele almıştık. 2. Kura çekmek dini bir temele dayanmaktadır. Hatta kadınlar arasında savaş için dahil onlarla birlikte yolculuk yapmak veya onlarla yola çıkmak için kura çekmek dinen uygun bir yöntemdir. 3. Bir kısım insanları methedip bir kısım insanları yermeyi içerse bile bir kimsenin kendi güzel yönlerini anlatması, şahsı hakkında dillendirilen bir dedikoduyu önlemek veya bu dedikoduyu işiten kimseleri bundan korumak şartıyla caizdir. 4. Bir kimsenin günaha bulaşmaması için özen göstermek, o kimsenin günah işlemesi için serbest bırakılmasından evladır. 5. İhtiyaç duyulduğu anda konuşmaya girizgah yapılabilir. 6. Hevdeç kadınların örtünmesi konusunda ev hükmündedir. 7. Her ne kadar zor olsa da kudret dahilinde olduğu zaman kadınların devenin sırtındaki hevdece binmesi uygundur. 8. Kadın bir örtünün arkasında olduğu sürece yabancı erkekler ona hizmet edebilir. 9. Kadınların üzerlerinde olmayan bir örtü ile örtünmeleri caizdir. 10. Kadınlar genel örfe dayanan genel izne binaen kocalarından özel izin almadan tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için tek başlarına boş alana yönelebilirler. 11. Kadınların yolculuk sırasında gerdanlık vesaire gibi takılarla süslenmesi caizdir. 12. Az da olsa malın korunması gerekir çünkü malın ziyan edilmesi yasaklanmıştır. 13. Hazreti Ayşe'nin gerdanlığı altın veya değerli başka bir taştan yapılmamıştı. 14. Mal hırsı taşımak iyi değildir. Çünkü Hazreti Ayşe gerdanlığını ararken çok vakit kaybetmeseydi çabucak askerlerin konakladığı yere dönerdi. Ama ihtiyaçtan fazla aramaya koyulunca meydana gelen hadiselere zemin hazırlamış oldu. Buna benzer bir durumda birbirleriyle tartışan iki kişi hakkında gerçekleşmişti. Nitekim bu insanlar yüzünden Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu bilgisi geri alınmıştı. Bu iki kişi tartışmada mutlaka olması gereken sınırları aşarak ileri gidip seslerini yükseltmişlerdi. Onların bu durumu Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğuna dair bilginin geri alınmasına neden olmuştu. 15. Ordu komutanın izni ile durur. 16. Ordudaki askerlerden biri veya bir kısmı ordunun arkasından gelmek için görevlendirilebilir. Bu durum zayıf kimselerin taşınması, düşen eşyaların toplanması vesaire maslahatlara binaen daha güvenli olur. 17. Musibet anında inna lillahi ve inna ileyhi raciun denilebilir. 18. Namahrem birinin kendisine baktığı sırada kadının yüzünü kapatması gerekir. 19. Susuz kimseye su vermek, kafileden geri kalana yardım etmek, kaybolanı kurtarmak, önemli mevkilerde bulunanlara ikramda bulunmak, bineğe binme konusunda onları tercih etmek ve bunları yaparken karşılaşacakları sıkıntılara katlanmak. 20. Yabancılara, özellikle de kadınlara güzel davranmak, baş başa kalındığı durumlarda kadınlara daha da güzel davranmak. 21. Kadınların önünde yürümek gerekir. Böylece kadınlar zihin bakımdan rahat olurlar. Yürürken açılabilecek yerlerine erkeğin bakması gibi durumlardan emin olurlar. 22.
Hanımlara karşı ilgi göstermek, onlara güzel davranmak gerekir. Ancak her ne kadar kesinlik kazanmasa da hanımın bir kabahat işlediğine dair söylentilerin yayılması halinde erkek bu tür güzellikleri azaltabilir. Bunun şu faydası vardır: kadın mevcut durumun değişmesi karşısında uyanır ve ona göre davranır veya suçunu itiraf eder. 23. Hasta yakınlarının hastaya hastalığının daha fazla ilerlememesi için zihnen onu rahatsız edecek haberleri iletmemesi gerekir. 24. Hastanın durumu sorulur. 25. Konuşma ve ilgi bakımından eşi yalnız bırakmanın aşamaları vardır. Şayet yalnız bırakmanın nedeni kesinlik kazanmışsa eş tamamen terk edilir. Yok eğer ortada zanna dayalı bir durum söz konusuysa, bu durumda ilgi ve alaka azaltılır. Eğer ortada şüpheli veya ihtimalli bir durum varsa, kocanın hanımına karşı ilgi ve alakasını biraz azaltması yerinde olur. Fakat onun hakkında söylenenlere göre hareket edemez. Böylece kocanın eşi hakkında söylenenlere aldırmadığı şeklinde bir izlenimin oluşmasına set çekilmiş olur. Çünkü bu tür sözlere aldırmamak insanın şerefine zarar verir. 26. Kadın ihtiyacını gidermek için dışarı çıktığı zaman kendisine yakın gördüğü veya kendisine hizmet eden güvenilir kadınlardan birini de yanında götürür. 27. Müslüman, Müslümanı özellikle de değerli insanları savunur. Hatta onlara eziyet verenler kendi yakınları dahi olsa bu şekilde onları engeller. 28. Bedir Savaşı'na katılan Müslümanların üstünlüğü açıklanmıştır. 29. Dinleyen kimse yalan olduğuna inandığı bir haberi duyunca Subhanallah der. Bunun açıklaması ise şu şekildedir: Allah-u Teala Hazreti Peygamber'in yakınları hakkında kötü bir şeyi meydana getirmekten münezzehtir. Bu yüzden buna benzer konularda Subhanallah diyerek Allah'a şükretmeye başlanır. Ebu Bekir İbnül Arabi buna dikkat çekmiştir. 30. Kadının kendi babasının evine gidecek olsa bile evinden çıkması için kocasından izin alması gerekir. 31. Kişi akrabalık veya başka bir bağ ile kendisine güvendiği sırdaşlarıyla istişare yapabilir. Kendilerinden daha yakın akrabalar olsa bile görüşlerinin isabetli olduğu tecrübe yoluyla sabit olan kimseler istişarede öncelenir. 32. Bir suç ile itham edilen kimsenin durumu araştırılır. 33. Bir suç ile itham edilen kimsenin gerçek durumunun anlaşılması için onun hakkında konuşmak gıybet sayılmaz. 34. Birini temize çıkarırken onun hakkında sadece hayır bir yorum denilebilir. Bu ifadenin tezki edilen kişinin özel durumuna muttali olan kimse tarafından daha önce adaleti ortaya çıkmış kimseler hakkında söylenmesi tezkiye açısından yeterlidir. 35. Şahitlik konusunda iyice araştırma yapılır. 36. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi lehine ancak vahiyden sonra karar vermiştir. Nitekim İfk hadisesinde vahiy inmeden önce hiçbir konu hakkında kesin karara varmamıştır. 37. Allah ve Resulünün elçisi için kızma kınanamaz. 38. Bu hadiste Hazreti Ayşe'nin, onun anne ve babasının, Saffan'ın, Ali İbni Ebi Talib'in, Üsame'nin, Sa'd bin Ebi Muaz'ın ve Useyb bin Hudayr'ın birçok faziletine temas edilmiştir. 39. Batıldan yana olanlar için taassup göstermek kişiyi salih olmaktan uzaklaştırır. 40. Batıla gönül verenlere hakaret edilebilir ve bu kimselere aslında kendilerinde bulunmasa bile hoşlarına gitmeyen sıfatlar yakıştırılabilir. Şayet söz konusu kötü sıfatın benzerleri o kimsede bulunuyorsa, bu durumda onlara karşı sert davranmak bakımından bu tür sıfatlar yakıştırmak caiz olur. 41. Husumeti sona erdirmek, fitne ateşini söndürmek ve bunlara yol açacak nedenleri ortadan kaldırmak gerekir. 42.
Zararı büyük olandan korunmak için zararı küçük olanlar tercih edilebilir. 43. Rahatsızlıklara katlanmak erdemdir. 44. Çok yakın dost olsa bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edenlerden uzaklaşmak gerekir. 45. Hazreti Peygamber'e sözü veya davranışıyla eziyet verenlerin hükmü öldürülmektir. Çünkü Sa'd İbni Muaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi incitenleri öldüreceğinden bahsetmiş, Hazreti Peygamber de buna itiraz etmemiştir. 46. Hazreti Ebu Bekir olayları araştıran birisiydi. 47. Tevbe İslam'ın meşru kabul ettiği bir yoldur. Günahını itiraf edip yeniden işlediği günaha dönmeyenlerle samimi olanların tevbesi kabul edilir. Sadece günahı itiraf tevbenin kabulü için yeterli değildir. 48. Sözü tasdik edilen kimse tarafından yapılıyor olsa bile işlenmemiş bir günahın itirafı caiz değildir. İşlemediği günahı itiraf eden kimse bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Suçsuz kimsenin yapması gereken doğruyu söylemek ve susmaktır. 49. Sabrın neticesi takdir edilir. Sabır gösterenlere de imrenilir. 50. Konuşma sırasında önce büyüklere söz verilir. 51. Kendisine karışık gelen meselelerde kişi susabilir. 52. Yeni bir nimete kavuşan veya bir musibetten kurtulan kimse müjdelenebilir. Bu sırada gülünebilir ve sevinilebilir. Müjde alınca gülmek, sevinmek ve iyi bir haberi yaymak caizdir. 53. Yaşı küçük olmak ve benzeri nedenlerden dolayı musibet karşısında sızlananlar mazur görülür. 54. Bir suç işlediği sanılan ancak daha sonra suçsuz olduğu anlaşılan kimseye iyi haber birden aşırı derecede sevinip helak olmasın diye yavaş yavaş söylenir. Bu prensip Hazreti Peygamber'in Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın masumiyetini gösteren vahiy inince gülümsemesinden, sonra onu müjdelemesinden, ardından da genel bir ifade ile masum olduğunu söylemesinden ve en son bizzat kendisine ayetleri okumasından çıkarılır. 55. Musibetin şiddeti artınca akabinde mutluluk gelir. 56. İşlerini Allah'a havale edenler erdemli kimselerdir. 57. Allah yolunda infak etmek, özellikle de akrabaya iyilik etmek teşvik edilmiştir. 58. Kendisine kötülük eden veya onu hoş gören kimse için bağışlanma gerçekleşir. 59. Başkasına iyilik etmeyeceğine dair yemin eden kimselerin yeminlerini bozmaları müstehaptır. 60. Hayret anında veya büyük olayla karşılaştığı sırada Subhanallah denir. 61. Gıybet kötüdür. Gıybete kulak vermek de iyi değildir. 62. Gıybet edenler azarlanır. Özellikle gıybet işlemediği bir mesele hakkında mümin birini töhmet altında bırakıyorsa gıybet edenlere engel olunur. 63. Kötülüğü yaymak zemmedilir. 64. Hazreti Ayşe'nin masumiyeti hakkında şüphe taşımak haramdır. Değerli Özel FM dinleyicileri, Fethul Bari'den okuduğumuz bugünkü konunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent vahdeke la şerike leke estağfiruk ve etûbu ileyk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
5: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: kuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

Hasretin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musullu.

Değerli Özel FM dinleyenleri, programımıza hoş geldiniz. Kul Sadi Yüksel'in Ümmetin Vahdeti isimli eserini kaldığımız yerden seslendirmeye devam ediyoruz. Açık hava hapishanesinden kurtulmak. Gerçekten Allah kendi nefislerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar bir toplulukta olanı değiştirip bozmaz. İlk insan topluluğundan bugüne, bugünden kıyamete kadar değişmez toplumsal ilkedir bu. Sünnetullah'tır bu. Sünnetullah'ta ise hiçbir değişme olmadığını alemlerin Rabbi Allah beyan buyurur. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Diye buyuran Rabbimiz Allah-u Teala, sünnetinin kesin ve değişmez olduğunu beyan eder. Rahman ve Rahim Allah-u Teala, bir kuluna veya kullardan oluşan bir topluma vermiş olduğu nimetini, onlar bu nimete layık olup hak ettikleri müddetçe değiştirmez ve nimetini vermeye devam eder. Onların şükürleri ve Allah'a itaatleri devam ettikçe nimet ziyadeleşip bereketlenir. Gerek maddi olsun, gerek manevi olsun, bu böyledir. Yegane ilahımız Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Nedeni şudur, bir kavim yani bir toplum, kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir. Bu Allah'ın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Değişmez sünnetullah, yalnızca kendisini ibadet etsinler diye yarattığı insan kulları iman edip salih ameller işledikleri müddetçe onların üzerlerine bereketle nimet yağdıkça yağdıran Allah-u Teala, onlara izzetli bir hayat ve nice zaferler nasip etmiştir. Aziz İslam milleti, tarih boyunca Allah'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeye, üzerine düşen kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirmeye devam ettikçe, sünnetullah gereği bereketli nimetlere kavuşmuş, nice ülkeler fethetmiş ve zafer üste zafer elde edip, İzzetin doğruğuna ulaşmıştı. Dünya insanlık alemi için bir önder, bir öncü ve adaletli davranışıyla bir örnek olmuştu. Özüyle, sözüyle ve hareketiyle sadık kullardan olan mümin Müslümanlar, yeryüzüne Allah'ın dinini hakim kılmak için cihad etmiş ve Allah'ın yardımıyla zafere ulaşmıştı. Dünya devleti olup insanlık alemi için huzurun, barışın ve mutluluğun kaynağı haline gelmiştir. Elbette ki bununla beraber insanın kusurlu olduğu gerçeğinden hareketle masumiyetin söz konusu olmayışı unutulmamalıdır. Bu yükseliş ve bu itibarın artışı Allah'a katıksız iman ve emrolundukları kulluk vazifelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örnek edinerek yerine getirmelerinin bir mükafatıydı. Bu hayırlı sonuç önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiydi. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ümmete saygınlığın artacağı, yüksek konumlara gelecekleri, dini kaim kılacakları, düşmanlara karşı kendilerine yardım edileceği ve yeryüzünde hakim olacakları müjdesini ver. En son Nebi ve en son Resul, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi Allah'ın kendisine bildirmesiyle ümmetine verdiği müjde tarihte gerçekleşmiş ve bütün insanlar şahit olmuşlardır. O hevadan yani kendi istek, düşünce ve tutkularına göre konuşmaz. O yani söyledikleri yalnızca vahiy olunmakta olan bir vahiydir. İnsanlar için çıkarılmış hayırlı ve vasat ümmet, kendisine Allah tarafından bahşedilen nimetlere layık olduğu müddetçe nimetler artmış, hikmet gücü sağlamlaşmış, adalet dağılımı cömertçe meydana gelmiş ve insanlar huzur ve barış içinde hayatlarına devam etmişlerdi. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah adına İslam'a ve Müslümanlara yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlamlaştırır. Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlü olandır, aziz olandır.
Sünnetullah gereği Allah'ın vaat ettiği gerçekleşmiş, Allah'a yardım edenlere yardım edilmiş, ayakları yani Allah adına olan iktidarları sapasağlam kılınmış ve onlar kendilerini bozup değiştirmedikçe Allah onlara olan nimetlerini değiştirmemiştir. Mümin Müslümanlar fert olarak ve ümmet olarak imtihan içinde olduklarına iman etmiş olup her an bu hakikatin farkına vararak hayatlarını sürdürmektedirler. İmtihan olunmanın sünnetullah gereği olduğunu biliyor ve inanıyorlar. Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyurur: O, amel yani davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. İşte o günler, biz onları insanlar arasında devredip dururuz. Bu, Allah'ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şahitler veya şehitler edinmesi içindir. Yine bu, Allah'ın iman edenleri arındırması ve inkar edenleri yok etmesi içindir. Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğiniz mi sandınız? Allah-u Teala'nın insan kullarına hidayet rehberi olarak gönderdiği nebilerin ve rasullerin en sonuncusu Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet olunmuş ümmeti son ümmettir. Son ümmet asırlarca varlıkla imtihan olundu. Tarihte çok az bir zaman diliminde darlıkla imtihan edilen vasat ümmet, insanlık aleminin önderliğini hayırlı bir şekilde ve adaletle devam ettirdi. Günler bazen aleyhinde olsa da çoğu zaman lehinde zaferler ve nimetlerle sürüp gitti. İmtihanını başarıyla devam ettirdi. Nihayet varlıkla imtihan edilen ümmet, gün geldi imtihandaki hikmet gereği darlıkla imtihan edildi ve sosyal değişim gerçeği ortaya çıktı. Özdeki değişim dışa yansıdı ve dünya devleti değişime uğradı. Bu sünnetullah idi. Kendisine bahşedilen nimetin kadrini takdir edemediğinden dolayı zaferler üste zafer kazanma günleri, yenilgi üste yenilgi günlerine döndü. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp birlik ve beraberliklerini devam ettirdikçe galip olan ümmet bu birliği, bu beraberliği gevşetip dağıtınca mağlup oldu, parçalandı. Toprakları egemen çağdaş zalim tağutlar tarafından işgal edilip Müslümanlar esaret altına düştüler. Onsuz ümmetin bir günün geçmesi caiz olamayan hilafet, 3 Mart 1924 tarihinde ilga edilerek ümmetin başı kesildi ve hayat damarları sökülüp atıldı. Ümmet başsız kaldı ve hayat damarlarından yoksun bırakıldı. Mazlum ve mustazaf oldu. Bu felaket özdeki değişimin gündeme gelmesiyle başladı ve dış yansıması felaket ile sonuçlandı. Bu felaketin sebeplerinden birisi de içteki mürtet hainler, dıştaki İslam düşmanlarıyla anlaşmalarıydı. Beraberce çalışıp yıkımı gerçekleştirdiler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin Allah'a ve Resul'e itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir diye uyarmasına rağmen Allah ve Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaat noktasında gevşeklikte bulunan ümmet, yerli hain mürtetlerin ihaneti ve ırkçı unsurların belasıyla çözülmeye, dağılmaya başladı. Onlarca yıl cephelerde süren savaşlar, yılgınlık gündeme getirdi. Bu çözülme ve yılgınlık ümmetin olan gücünü azalttı. Böylece genel bir yenilgi ortaya çıktı. Bir tarafta işgal güçleriyle savaşan ümmetin mücahitleri, İçteki hainlerin tuzaklarına düşerek diğer tarafta iç savaş ile birbirlerine silah çektiler. Kardeşler arası savaş başladı ve kardeş kardeşinin kanını döktü. Müslüman olmuş kavimler kavmiyet yani ırkçı milliyetçilik davalarını ortaya çıkardılar. Cahiliye adetlerini gündem ettiler ve birbirlerine düşüp
felaket olan çözülmenin gerçekleşmesine vesile oldular. Rabbimiz Allah-u Teala'nın beyanıyla, "Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir Resul gelmiştir." diye vasfedilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini uyarmış ve bu felaketleri onlara haber vermiştir. Ebu Musa radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Benim bu ümmetim merhamet olunmuş bir ümmettir. Bu ümmete ahirette azap yoktur. Dünyadaki azabı ise fitneler, zelzeleler ve öldürülme olayları, yani anarşidir." Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şüphesiz bu ümmet Allah tarafından rahmete mazhar olmuştur. Azabı da kendi elleriyledir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin başına gelecek felaketi ve bu felaketin sebebini kendilerine açıklamış, Allah'ın bildirmesiyle onlara bildirip uyarmış ve bunun için önlem almalarını beyan buyurmuştu. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yakında milletler yemek yiyenlerin çanağına eğilerek toplandıkları gibi sizin aleyhinize toplanacak ve birleşecekler. Birisi, bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, belki siz o gün kalabalık olacaksınız. Fakat selin üzerinde taşıdığı çorçöp gibi dağınık olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak ve sizin gönlünüze de vehin atacak." buyurdu. Yine bir adam, "Ya Resulallah, veh nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Veh, dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görüp sevmemektir." buyurdu. Kalpler dünyayı ahirete, hayatı Allah yolunda ölüme tercih edince vehini hak eder oldu. Kalplere vehin atıldı. Dünyayı sevip ondan ayrılmak istememek korkaklığı ve cimriliği gündeme getirdi. Allah yolunda yalnızca ilahi kelimetullah için Allah düşmanlarıyla savaşmak ve bu uğurda ölüp ölümsüzlere karışmak zor geldi Müslümanlara. Şehadet konusunda cimrileşip şehit olmaktan korktular. Allah yolunda mallarını ve canlarını cennet karşılığında Rableri Allah'a satan muvahhid müminler çok cömert iken onların torunları bu konuda cimrileşip korkaklaştılar. Bunlardan dolayı yılgınlaşıp çözüldüler ve canlarından daha aziz tutmaları gereken İslam onların bu tutumlarından dolayı zayıflaştı. O güçlü esasları teker teker yıkılmaya başladı. İzzete layık olmayanlar zillete razı oldular. Çağdaş egemen zalim tağutlar yalnız İslam topraklarını işgal etmediler. Onlar Müslüman kitlelerin kalplerini, beyinlerini ve ruhlarını da işgal ettiler. Küfür ve şirk kültürüyle eğittiği nesilleri İslam'dan uzaklaştırıp sıradan vatandaş haline getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği acı gerçek gün yüzüne çıktı ve ümmetin felaketi gündeme geldi. Ebu Umame el-Bahali radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İslam'ın esasları teker teker bırakılacak, yıkılacaktır. Biri bırakıldığı zaman insanlar hemen arkasından geleni bırakmaya teşebbüs edeceklerdir. İlk bırakılacak esas adaletle hükümdür, yani devlet yönetimidir. En son bırakılacak olan da namazdır. Yüzyıldan beridir yıkılan ve bırakılan İslam devleti yönetiminin yokluğundan dolayı İslam toprakları her türlü sömürünün zulmüne uğrarken Müslüman kitleler her çeşit esaretin acılarını üst üste tatmaya devam etmektedirler. İşgalci tağuti güçlerin yerli hainlerle yaptıkları ihanet anlaşmaları sonucu koskoca İslam ülkesi paramparça edildi
ve her parçası diğerinden misak-ı milli sınırlarla ayrılıp ayrı bir ülke ve ayrı bir devlet oluşumu gündeme geldi. Büyük vatanın bölünüp parçalanmasından ortaya çıkan küçük ülkecikler, içinde yaşamaya mecbur bırakılan esaret altındaki Müslümanlar için üstü açık birer hapishane haline getirilip yüz milyonlarca mahkum ortaya çıktı. İslam toprakları işgal edilip ülke parçacıklara bölünmeye başladığı ilk dönemde direnen mücahit mümin Müslümanların direnişleri kanlı bir şekilde bastırılıp yüz binlerce Müslümanın şehit edilmesinden sonra 100 yıl sürecek esaret başlamış oldu. İşgale, zulme, ilhada, sömürüye, küfrün ve şirkin egemen oluşuna karşı çıkıp direnen muvahhid, mücahit, mümin Müslümanların direnişlerinin kırılmasından sonra gelen nesiller, egemen tağutların şeytani tuzakları ve ihanet planları sonucu onlarla uyum sağladılar.

işgal devletlerine sahip çıkıp egemenliğin sağlamlaştırılması, iktidarın kuvvetleşmesi, ömrünün uzaması ve çarkının rahat dönmesi için bürokrasinin her kademesinde, ana yönetimde, silahlı kuvvetlerinde, emniyet birimlerinde ve eğitim sisteminde her türlü görevi alıp işlerinde sadık olarak son gayretleriyle çalışmayı hızlandırdılar. İşgal devletleri ve tağutî hükümetler, ben Müslümanım diyen kitlelerin omuzlarında en sömürücü hayatlarını sürdürmekte, onlardan aldıkları yetki ve destek ile zulmün her türlüsünü yapmaktadırlar. Müslümanım diyen kitleler, önderleri ve takip edenleriyle beraber işgal devletlerine payanda oldular. Böyle bir desteğin vacip olduğunu dile getirerek yardımlarını esirgemediler. Onun ümmetindeniz diye iddia ettikleri Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine ve beyanlarına rağmen tağuti zulüm düzenlerine hizmetten geri durmadılar. Bu cehalet, bu gaflet ve bu ihanet sürüp gitmekte. Bunun doğruluğu için ne yorumlar ne teviller yapılmakta ve ne iyi niyetler bahane edilmekte. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: yeminle insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki sizin emirleriniz sufehadan olacak. İnsanların en şerlilerini öne geçirecek, onların hayırlılarını geri bırakacaklar. Namazı vaktinden sonraya erteleyecekler. Sizden kim bunu idrak ederse, yani o zamana ulaşırsa, halka emir olmasın. Şurti, yani asker polis olmasın. Vergi toplayıcı, yani maliyeci olmasın. Hazinedar olmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri ve tavrı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iman ve cihat mektebinin mezunlarından Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın inanç ve tavrı bundan başka bir şey değildir. Aziz İslam milletinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olmaya hak kazanan bütün alimlerin tavrı budur. Mehdi bildiriyor. İbni Mesud radıyallahu anh: ey Mehdi! İyileriniz mağlup oldu ve gençleriniz memur yapıldı, namazın da vaktinde kılınmadığı zaman ne yaparsın diye sordu. Ben bilmiyorum dedim. Bunun üzerine İbni Mesud, ne zekat tahsildarı, ne arif, ne polis, ne de postacı ol. Namazını da vaktinde kıl dedi. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve salih selefimizin tavrı buyken, muvahhid müminler bu tavırdan başkasını sergileyemezler. Onlar önderleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izi, yani sünneti üzeredirler. Onlar salih seleflerini takip edenlerdir. Onlar işgal devletlerinde ve tağuti hükümetlerde asla yer alamaz, bürokrasilerinde görev yapamazlar. Hal buyken ne yazık ki işgal altındaki İslam topraklarındaki açık hava hapishanelerinin mahkumları olan yüz milyonlarca ben Müslümanım diyenler her kademesinde görev alarak tağuti düzenleri ayakta tutuyor, yönetimine, zulmüne ve sömürüsüne ortak oluyorlar. Büyük şeytan Amerika ve yandaşlarının en korkunç şeytani planları olan BOP, yüzyıllık işgalin yeniden gündeme gelmesi, parçalanmış İslam topraklarına yeni bir düzen verilmesi, parçaların tekrar parçalanması, emperyalist vampirlere taze kan elde edilmesi demektir. Afganistan'ın ve Irak'ın yeniden işgali, Suriye iç savaşının başlatılıp devam ettirilmesi, Arap Baharı ile yeni düzenlemelerin yapılması ve devamında parçalanmış ülkelerin yeni baştan parçalanması, Orta Doğu haritasının yeni sınırlarla değiştirilmesi, BOP denilen şeytani planın gereği olarak gündeme gelmiş bulunmaktadır. Büyük İsrail Devleti'nin kurulması için Filistin'de yapılan katliamlara hiç ara verilmedi. Yeni işgaller ve yeni iç savaşlardan dolayı yüz binlerce ocak söndü. Milyonlarca masum ve mazlumların kanları akıtılıp şehit edildi.

On milyonlarca çocuk yetim ve kadınlar dul kaldı. Şehirler harabe haline getirildi. Her tarafta barut ve yangın kokusu. Nereye bakarsan bomba ve füze parçaları. Milyonlarca mazlum ve mustazaf insanlar bulundukları yerlerden hicret edip diğer ülkelere mülteci olarak sığındılar. Milyonlarcası evsiz ve yuvasız kaldıkları gibi gereğince sahip çıkan da olmadı. Bu korkunç felaketten kurtulmanın tek yolu sünnetullah gereği özdeki gelişimi gerçekleştirmek gerek. Değişim, yani inkılap. Bir inkılap gerekir. Öyle bir inkılap ki fıtrata uygun, adil ve toplumsal olmalı. Bu inkılap imanın küfre, hakkın batıla, İslam'ın tağuta galip geldiği bir inkılaptır. Bu inkılabın olması için de yeniden İslam'a demeli ve problemlerin yegane çözüm merci olarak İslam kabul edilip ona itaat edilmelidir. Yeniden İslam'a, mukaddes hareketine katılan mümin Müslümanlar ümit var olmalıdırlar. Rabbimiz ve Mevlamız Allah-u Teala, gevşemeyin, üzülmeyin, eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz buyurmaktadır. Her zaman ve her yerde yalnız İslam, başkası değil.

0: Allah yolunda cihat ve şehadet üzerine. İnsan kullarına hidayet rehberi gönderen, onlara hidayet yolunu gösteren ve onları dosdoğru yola hidayet eden yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah-u Teala en hayırlı yolu göstermiş, o yoldan sapmadan gidip son nefeslerini sahih iman ve salih amel üzere verenlerin kurtuluşa erip mutluluğa kavuştuklarını müjdelemiştir. Hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkın ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah'a ve Allah'ın iman edilmesini emrettiği ilkelerin bütününe katıksız iman edenler, Allah'ın hükümlerinin hakim olması ve gerçek adaletin toplumda geçerli kılınması için önlerine çıkan engelleri kaldırmak gayretinde olmaları gerekir. Hafif ve ağır bir şekilde bu savaşa kuşanmalı ve bu uğurda mal ile, can ile cihadı sabırla sürdürmelidirler. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan müminler böyle davrandılar. Yani malları ve canları ile Allah yolunda cihad edip kurtuluşa erenlerden oldular. Bütün hayırlar elde edip umduklarına kavuştular. Elbette ki bu umulan, içinde süresiz kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler idi. Bu ilahi lütfa kavuşanlar, büyük kurtuluş ve mutluluğa ulaşanlardır. Allah, gerçekten iman eden kullarını acı bir azaptan kurtaracak ticareti haber veriyor. Bu ticarette karlı çıkmanın ilkeleri şunlardır. Allah'a ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmek.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
0: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: İman ve cihat. Katıksız iman edenler malları ve canlarıyla Allah yolunda gereği gibi cihat ettiklerinde Allah da onların günahlarını bağışlar, kendilerini aflarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. Onlara hazırlanan cennet nimetlerini hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir idrak etmemiştir. Bu nimetlere kavuşmak en büyük mutluluk ve en büyük kurtuluştur. Eğer bilinip şuuruna erilirse bu böyledir. İman ve cihat, dünyadaki hayatın izzet sebebi, olmazsa olmazı. Ahirette ebedi cennete kavuşmanın ve cennetlik kul olmanın biricik vesilesi. İman ve cihat, Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a yakınlaşmanın vesilesi. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol vesile arayın ve onun yolunda cihat edin ki kurtulasınız. Allah'a yaklaştıran, onun rızasını kazandıran vesile iman, takva ve onun yolunda cihattır. Muvahhid müminlerin, muttakilerin ve mücahitlerin önderi Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından alemlere rahmet olarak gönderildiği malumdur. Alemlere rahmet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda savaş peygamberi olduğunu da beyan buyurmaktadır. Savaş, alemde rahmetin yayılması, adalet ile hükmedilmesi ve Allah'ın hükümlerinin İnsan kullarına hakim olmasını engelleyen şey her ne ise onun ortadan kaldırılması içindir. Ebu Musa radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Ben rahmet peygamberiyim, savaş peygamberiyim. Allah-u Teala alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle emreder: Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sert davran. Onların yerleri cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Rahmet ve savaş peygamberi Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sadık ümmeti olan muvahhid müminler, hem peygamberlerin varisleri hem de yeryüzünün varisleri oldukları için peygamberlerin hasreten önderleri olan Resulullah'ın yolunu takip ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bir bütün olarak kabul edip inanarak yaşamaya gayret eden mümin Müslümanlar, rahmet ve savaş konusunda onun gibi davranmayı esas kabul etmiş, bu şekilde davranmanın onların imanlarının vazgeçilmezi olarak inanmışlardır. Rahmetin yayılması için savaş gerektiğinde asla geri kalınmamalı ve önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde olduğu gibi hareket edilmelidir. Misrer bin Mahreme radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Hiç şüphesiz Yüce Allah beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi. İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Ben kıyamete yakın bir zamanda kılıçla gönderildim ki hiçbir şey ortak koşulmadan sadece Allah'a kulluk edilsin. Rızkım mızrağımın gölgesi altında kılınmıştır. Benim emrime karşı çıkan ise aşağılık ve zelil kılınmıştır. Kim kendini bir kavme benzetirse o da onlardandır. Rahmet ve savaş. Rahmet için savaş ve rahmetle savaş. Gaye ülkeler fethetmek, yeraltı ve yerüstü servetlerini ele geçirmek değildir. Gaye hiçbir şey ortak koşulmadan sadece Allah'a kulluk edilmesidir. Rahmet budur. Savaş bu rahmetin önündeki engelleri kaldırmaktır. Gerek akide konusunda, gerek amel konusunda şirkin yok edilmesi. Tevhidin kalplere, beyinlere, bedenler ve sosyal hayatın her birimine hakim kılınması. Böylece yeryüzünde yalnızca Allah'ın dini İslam'ın egemen olup adaletin yerleşmesi için savaş. Yeryüzünü ifsad eden, ekini ve nesli yok etmeye çalışan bütün müstekbir sömürücü zalimlere karşı savaş. Zalimin ve zulmün ortadan kaldırılması, adil yönetici ve adaletin topluma egemen olup Allah'ın kullarının Allah'ın hükümlerine göre yönetilmesi için yapılan cehd ve gayretin adıdır cihat. Mal ve can ile yapılan cihat olmadan yeryüzünde yaşayanlar huzur bulmaz ve kurtuluş gerçekleşmez. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katıksız iman eden bir kul için cihat ve sadaka, yani zekatın cennete girmeye vesile olduğunu beyan buyurmuştur. İbni Hasasiye radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini önce geri çekti, sonra hareket ettirip cihat yok, zekat yok, o zaman ne ile cennete gireceksin buyurdu. Allah yolunda mal ve can ile cihat, Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ı razı etmek ve onun rahmetiyle, lütfuyla salih kullarının arasına katılıp cennetine girmek için gerekli olandır. Cihat, yalnız ve yalnız Allah yolunda Allah'ın kelimesini yüceltmek, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesini sağlamak, yeryüzünde fitne ve fesadı yok etmek, adaleti gerçekleştirmek, zulmü gidermek, İnsanları Rableri Allah'tan ayıran her türlü engeli kaldırmak, kulları kullara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmenin mukaddes çaba ve gayretidir. Cihat vasıtasıyla insanlık alemine huzur, barış ve mutluluk geldiği gibi yeryüzündeki diğer nesneler de bundan nasiplenirler. Hayvanlardan bitkilere, dağlardan taşlara, nehirlerden göllerden okyanuslara kadar bütün varlıklar huzur bulur, mutlu olurlar. Huzur İslam'da, barış İslam'da, mutluluk İslam'da, Dostluk ve kardeşlik İslam'da her varlığın hakkını korumak ve her hakkı sahibine tam teslim etmek İslam'da. Herkese değerini gereği gibi vermek ve değerini düşürmemek İslam'da. Ve İslam, alemlerin Rabbi Allah'ın kamilleştirdiği tamamlanmış nimetidir. Yeryüzünde fitnenin yok edilip İslam'ın hakim kılınması, Allah yolunda yapılan cihadın gayesidir. İslam'ın egemenliğindeki yeryüzünde zulmün yerine adalet, savaşın yerine barış, kargaşanın yerine huzur, sıkıntının yerine ferahlık, düşmanlığın yerine dostluk, ayrılıkların yerine birliktelik, kederin yerine mutluluk yerini alır ve hayırdan yana ne varsa toplumda hakim kılınır. Cihat bu ortamın sağlanması için gündeme gelir. Bu ortamın sağlanmasını engelleyen bozguncular ile savaşılır ve zalimlerin ıslah olunmasına kadar bu savaş devam eder. Savaş bozguncu zalimlere karşı yapılır. Yeryüzündeki huzuru ve mutluluğu bozan, haksızlık yapan, emek sahibinin emeğini sömüren, zulmetmeyi karakter haline getiren ve hevalarını ilahlaştıran zorba egemenlerin varoluşlarıyla toplumların felaketleri gündeme gelmiştir. Cihat, bu felaketi önlemek ve felakete sebep olanları ortadan kaldırmak için yapılır ve felakete sebeplik yapanlar var oldukça devam eder. Aziz İslam milletinin her ferdi, kendisi yegane Rabbi Allah'a kul olduğu gibi diğer insanların da Allah'a kul olmasını ister. Kullara kul olmak insan haysiyetine asla yakışmaz ve insan şahsiyetine en büyük kötülük yapmaktır. Allah tarafından yaratılan insanlar yalnızca ona kulluk yapsınlar gayesiyle yaratılmışlardır. İnsanların yegane Rableri Allah'a değil de kendileri gibi olan kullara kul olmaları fıtratlarına ters, yaratılış gayelerine aykırıdır. Bu tersliği düzeltmek, bu aykırılığı uyum haline getirmek için yapılan çalışmanın adı cihattır. Cihat dil ile yapılır. Cihat mal ile yapılır. Ve cihat el ile yapılır. Zaman, mekan ve imkan neyi gerektiriyorsa o gündeme girer. İnsanlık aleminin düşmanı olan bozguncu ve sömürücü müstekbir zalimlerle savaşmak bir mecburiyet haline geldiğinde bundan kaçınılmaz. Bundan önce dil ile yapılacak cihat vasıtasıyla ıslah olunmalarına çalışılır. Tebliğ, davet ve nasihat ile düzelmeleri, tevbe etmeleri, zulmetmekten vazgeçmeleri sağlanmaya gayret edilir. Eğer bu nasihat ve iyiliğe davet onların ıslah olmalarına faydalı olmuyorsa, o zaman bu zalimlerin zulmü neyle giderilecekse onunla gidermek gerekir. Son çare. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ama onlarla karşılaşırsanız o zaman sabredin. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bazı gazalarında hemen harbe girişmeyip güneş tepe noktasından batıya doğru meyledinceye kadar bekledi. Düşmanı gözetledi. Sonra asker içinde ayağa kalkıp şöyle hitap etti. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Rabbimiz Allah-u Teala'nın iman eden kullarına emri. Ey iman edenler! Bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman dayanıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluş bulasınız. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Düşmanlarla, çağın gerektirdiği silahlarla savaşmak son çaredir. Ondan önce yapılması gereken şeylerin hepsi yapılır. Yapılanlar düşmanların saldırılarını durduramıyor, bu konuda bir fayda vermiyorsa O zaman savaş gündeme girer. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: O halde kafirlere itaat etme ve onlara Kur'an'la büyük bir cihat ver. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: O halde kafirlere itaat etme ve onlara Kur'an'la büyük bir cihat ver. Egemen tağutlara, müşriklere ve kafirlere asla itaat edilmemeli, itaatsizlikle onlara karşı mücadele gerçekleştirilmelidir. Bununla beraber onlara Allah'ın kitabı Kur'an okunmalı, tebliğ edilmeli, onların iman etmelerine, hidayet bulmalarına vesile olunmalıdır. Dil ile yapılan cihat, yani tebliğ, davet, nasihat ve irşat hareketi Allah'ın izni ile düşmanların düşmanlıklarını giderebilir. Düşman iken dost olabilir. Hidayet bulup müminlerle kardeş olabilirler. Savaştan gaye düşmanları öldürmek değil, onların düşmanlıklarını gidermektir. Allah'a, İslam'a ve Allah'ın velileri olan mümin Müslümanlara karşı düşmanlıkları giderilince dost olurlar. İşte Allah yolunda cihat ve cihadın bir bölümü olan savaşın hedefi bu düşmanlığı giderip dostluğu sağlamaktır. Düşmanlar düşmanlıklarını terk edip hidayet bularak dost olmazlarsa İslam'a boyun büküp muvahhid mümin Müslümanlara zarar vermeyecek bir hale gelinceye ve yeryüzünde bozgunculuğu terk edinceye kadar onlarla savaşılır. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Muvahhid müminlerin dili İslam düşmanlarını tebliğ, davet, nasihat ve irşad ile durduramıyor, onların hidayetini sağlayıcı olmuyorsa artık onlar için bir ok ya da kılıç haline gelmelidir. Onları yermek, kötülüklerini anlatmak, şeytani tuzaklarını ortaya çıkarmak ve böylece planlarını alt üst edip kendilerini rezil rüsva etmek suretiyle psikolojik savaş yapmak dil cihadının gereklerindendir. Enes radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza umresinde Mekke'ye girdi. Resulullah'ın şairlerinden Abdullah bin Revaha Resulullah'ın önünde yürüyor ve şöyle diyordu: Ey kafiroğlu kafirler, çekilin onun yolundan. Bugün ona indirilen Kur'an gereğince boyunlarınızı vurabiliriz. Öyle vuracağız ki koparacak kafaları boyunlarından ve en yakın dostu dostuna unutturur. Bunun üzerine Ömer ona: Ey Revaha'nın oğlu, Resulullah'ın önünde ve Allah'ın hareminde şiir mi söylüyorsun? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ya Ömer, ona dokunma, serbest bırak. Çünkü onun şiirleri onlara atılan oktan daha tesirlidir, buyurdu. Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anhadan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kureyşli kafir ve müşrikleri hicvedin. Çünkü bu onlara ok atmaktan ve isabet etmekten daha ağır gelir. Ayşe radıyallahu anhadan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hassan'a: Sen Allah ve Resulü namına müdafada bulundukça hiç şüphesiz Ruhul Kudüs seni teyide devam edecektir, buyurdu. Dili ile müşriklerle cihad eden ve onlara psikolojik savaş açan Resulullah'ın şairlerinden Hassan bin Sabit radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından böyle takdir edilip müjdeleniyordu: Ruhul Kudüs seni teyide devam edecektir. Ne büyük bir takdir, ne büyük bir müjde. Cebrail aleyhisselam dil cihadında bulunan bir muvahhid mümin ile beraber bulunuyor ve onu destekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve mücahit ashabı destekleyip yardım etmek için onlarla savaşa katılan Cebrail aleyhisselam diliyle müşriklerle cihadını sürdüren müminlerle beraber onlara yardım edip başarılı olmalarını sağlamaktadır. El-Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hassan bin Sabit'e hitaben, sen de müşrikleri hicvedip kötüle yahut onların hicivlerine karşılık ver. Cibril de seninle beraberdir buyurmuştur. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hasan onları hicvetti ve hem şifa verdi hem şifa buldu. Düşmanların morallerini sıfırlayan, beyinlerini parçalayan, kalplerini yaran, sinirsel yapılarını alt üst eden Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ın dilinden dökülen şiirleri müşriklere ok ve kılıç darbelerinden daha tesirli oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takdir ettiği, Cibril aleyhisselamın da beraberinde olduğu Hasan bin Sabit radıyallahu anh bu konuda ümmetin örneği ve düşmanla yapılan psikolojik yani soğuk savaşta mücahitlerin öncüsüdür. Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'e haber gönderdi. Hasan onun huzuruna gelince, artık sizin kuyruğunu böğrüne vuran bu arslana haber gönderme zamanınız gelmiştir, dedi. Sonra dilini çıkarıp onu sağa sola hareket ettirmeye başladı. Sonra da şöyle dedi. Seni hak ile gönderene yemin ederim ki, bir derinin parçalandığı gibi onları dilim ile parça parça edeceğim. Dil cihadının kahramanı, düşmanları böyle yapar ve onları o kadar rencide eder ki onlar kılıç ile parça parça olmuş kadar üzülür, kederlenip böylece sinir yapıları bozulup çökerler. İslam düşmanlarıyla yapılan cihatta malın, elin ve canın gücü gibi dilin de gücü olduğu malumdur. Yeryüzünde bozgunculuk yapanlara karşı o anda hangi güç ile mücadele edilmesi gerekiyorsa müminlerin İstişare sonucu kararlarıyla o güç gündeme gelmeli ve cihat devam etmelidir. Tarık bin Şihab radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam ayağını üzengiye koymuş olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek ona hangi cihat efdaldir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zalim idarecinin karşısında hakkı konuşmaktır diye cevap verdi. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Yüce Allah katında şehitlerin hangisi en değerlidir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim valinin karşısına çıkarak iyiliği emredip kötülükten men eden ve bu yüzden vali tarafından öldürülen kimsedir buyurdu. İşte efdal olan cihat ve en değerli olan şehit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurdu. Ne mutlu Allah yolunda cihadı devam ettirene ve bu uğurda çarpışıp şehit olana ne mutlu. Davamızın başı ve sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Değerli Özel FM dinleyenleri, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.

Ümmetin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musuldu.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
9: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Hazretini, kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umut.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Kayser FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5.000 lira. İletişim 0543

0: 870-8132.
1: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533-815-3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554-007-3446 uhvet.org.tr.
3: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535-594-0102.
4: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
5: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537-747-3661.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546-123-1237 npmobilya.com.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532-494-7152.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216-412-2581 turkuazled.com.
10: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212-286-0612, Maslak.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-3434 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون، إلى آخره. صدق الله العظيم. بقرة سورة سندكي سورية اسمini kazandıran بقرة kıssasını tanımaya devam ediyorduk. Geçen dersimizden hatırlayın, Hazreti Musa aleyhisselam Allah'tan aldığı emri İsrailoğullarına ulaştırmış, Allah sizden bir inek kesmenizi istiyor demişti. İsrailoğulları da, Hazreti Musa'nın toplumu da duymazdan gelmişler, anlamamışlar, ineği kesmeye yanaşmamışlar, yığınlarla mazeretlerin arkasına saklanmışlardı. Aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra tekrar geliyorlar Hazreti Musa aleyhisselamın yanına ve bakın diyorlar ki, قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. Diyorlar ki, ey Musa, Rabbine dua et de bize bu ineğin rengini biraz daha açıklasın. Yani diyorlar ki, tamam yapalım da ama bunun rengi ne olacaktı? Ey Musa, tamam anladık, keseceğiz bu ineği de rengini demedin bize. Bu ineğin rengini sormayı unuttuk diye sanki Hazreti Musa'yı suçlarcasına Musa aleyhisselama yöneldiler. Yani tam böyle bir serkeşlik havası. İyi iyi kes dedin, tamam keselim de rengini söylemedin bize ey Musa diye sanki Musa aleyhisselamı suçlamaya başladılar. Yine aynı model cevap. İşte o Musa aleyhisselam Rabbine iltica etti de bakın Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَى فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. Musa aleyhisselam dedi ki, Allah diyor ki, o size emredilen bakara bir bakaradır ki sapsarı. Onun rengi sapsarı ve pamparlaktır. Böyle sanki bakanları sevindirecek bir tarzda sapsarı ve parlak bir inek bulup kesin dedi. Tabi böyle bir ineğe baktıkça sevinilir elbette. Yani ne ihtiyar ne genç, zayıf da değil, etine dolgun bir inek. Ama onlar yine hemen yanaşmıyorlar, yapmak istemiyorlar, kesmeye yanaşmıyorlar veya uzatmak istiyorlar işi. Belki de rivayetlerde yok diye demeye cesaret edemedim ama desek mi? Belki de bu işin başlarına neler açacağını biraz biraz seziyorlar da onun için yanaşmıyorlar. Yani bu kadar ısrarla söylenince sonunda başlarına nelerin gelebileceğini sezmeye başlıyorlar ve biraz uzatmak istiyorlar. Yani zaman kazanmak istiyorlar. Çünkü bu ineği kestikleri zaman ölen kişinin katilleri de ortaya çıkacaktı. Bunu sezdikleri için bu işi uzatıp zaman kazanmak istiyorlar.
1: Aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra tekrar geliyorlar ve bakın Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki: "Kalud'u lena rabbeke yubeyyin lena mahi." Dediler ki: "Ey Musa, dua etsen de Rabbine bu işin mahiyetini biraz daha açıklasa bize. Çünkü innel bakara teşabaha aleyna. Çünkü biz biliyoruz ki bütün bakaralar birbirine benzerler." Yani böyle aklımız karıştı. Bilemiyoruz, ayırt edemiyoruz. Bu kadarcık bilgi yetmez ki bize. Çünkü ey Musa, sen de biliyorsun ki bütün inekler birbirlerine benzemektedir. Biraz daha açıklansa da neyi keseceğimizi biz de bir bilebilsek diyorlar. Yani tam böyle şeytanca bir tavır. Veya tam İsrailoğulları tavrı. Yani tam Yahudi tavrı. Hani diyorum ki toplumu tanımasak, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı bilmesek, Musa Aleyhisselam'ın onlara karşı şefkatini, merhametini bilmesek, neredeyse doğru ya, adamlar haklı diyecektik. Ne yapsın adamlar, gerçekten hangi ineği keseceklerini bilemediler diyecektik. Yani adamlar baya baya adam gibi laf ediyorlar. Tamam, inek keselim de ama bu inek nasıl bir inek yani? Bu ayan beyan açıklansın diyorlar. Sanki böyle bir mazeretleri var da onun için itiraz ediyorlar diyesimiz geliyor. Şimdi bizde de öyle değil mi durum? Mesela zekat hesabında böyle davrananlar biliyoruz bugün. Evbar konusunda böyle davrananlar, ihtiyaç felsefesinin tespiti konusunda böyle davrananlar biliyoruz bugün. Veya sosyal ilişkilerde, siyasal bakış açısı konularında böyle davrananlar biliyoruz. Mesela adam kafaya donduruyor partisiz olmazı veya parasız olmazı kafaya donduruyor. Veya işte kadın erkek beraberliğini kafaya donduruyor adam. Tüm bu konularda bir hüküm koyuyor ortaya. Ondan sonra da buna nice deliller, nice yan ürünler, yan destekler bulmaya çalışıyor. İşte aynen bunların mantığı. Allah dedi ya, tamam ondan da çıkamıyor. Onu zaten yapacağım da diyor ama geri kalanını hep kendine göre ayarlayıp gidiyor. Bakın geliyorlar Musa Aleyhisselam'a, diyorlar ki: "Ey Musa, dua et hele Rabbına da biraz daha açıklansın." diyorlar. "Ve inna inşallah lemuhtedun." İnşallah kesinlikle biz buna bir yol bulacağız diyorlar. Yani inşallah böyle bir inek bulacağız. Hele biraz daha tarif edilsin, biraz daha açıklansın diyorlar. Kale innehu yekulu innaha bakaratun la zalulun tuthirul arza ve la tesqil harse. Öyle bir inek ki ne yeryüzünü sulamada kullanılmış ne de ekmede ve ne de dikmede kullanılmamış bir inek olacak. Yani ne ekin ekmede, ne çift sürmede, ne de tarla sulamada kullanılmamış bir inek olacak. Başka musellemetün, bir de boyundurukta vurulmamış bir inek. Yani başı boş ya da başına buyruk, kendi başına müsellem, yani kendi başına salim bir inek. Hiç boyunduruk vurulmamış, çifte koşulmamış, ne tarla sürmede ne de ekin sulamada kullanılmamış bir inek olacak. Bir de la şiyete fiha, yani böyle alacası da olmayacak. Alasız, alacasız bir inek. Kalul âne ci'te bil hak. Dediler ki ha, işte şimdi hak söyledin ey Musa. Diyorlar ki bakın ha, şimdi doğru söyledin ey Musa. Şimdi tamam, şimdi oldu bu iş. Ötekiler olmamıştı sanki. Yani Hazreti Musa'nın önceki dedikleri yalandı sanki. Hayır, ötekiler de haktı. Ötekiler de doğruydu ama yapmadıklarını kamufle ediyorlardı alçaklar. Yani yapmayışlarını, kesmeyişlerini kamufle etmeyi düşünüyorlardı alçaklar. Yani bu zamana kadar niye yapmamışlardı bu işi? Niye böyle bir ineği bulup hemen kesmemişlerdi? Anlayamamışlardı canım, ne yapsındı adamlar? Ya da o zaman henüz hakikat beyan edilmemişti de ne yapacağımızı şaşırmıştık diyorlar. Veya Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki işte ey Musa, o zamanlar sen bizimle alay ediyordun. O zamanlar sen bizimle dalga geçiyordun. Hah, şimdi haklı söyledin. Şimdi doğru söyledin. Şimdi oldu diyorlar. Ondan sonra da onu boğazladılar. Yani o ineği kesebildiler. Bakın Allah diyor ki وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Onu boğazladılar ama neredeyse yapamayacaklardı bu işi. Yani neredeyse kesemeyeceklerdi. Çünkü bu iş aslında onların peygambere kafa tutma işiydi. Yani baya baya da ileri gitmişler, ukalalık etmişler. Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a karşı gelmişler, laf dinlememişlerdi. Ama biraz daha ileri giderlerse kesin biliyorlardı ki helak olacaklardı. Allah kendilerini helak edecekti. Bunun da şuurundaydılar. Çünkü yapamamak değildi mesele, yapmamaktı. Yani böyle bir ineği bulamamak değildi mesele, bulmamaktı. Kesememek değildi mesele, kesmemekti. Ama ayetin devamında anlatıyor Rabbimiz, sonunda ağızlarından bir inşallah sözü de çıkıvermişti. Ulemanın ifadesine göre ağızlarından böyle bir söz çıkmasaydı, yani inşallah sözü çıkıvermeseydi, neredeyse kesemeyeceklerdi bu ineği. İnşallah dedikleri için Allah onları bu işte muvaffak kıldı denmiş. وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ İnşallah buna bir yol bulacağız. İnşallah biz bu ineği bulacağız. İnşallah bu ineği kesmeye bir yol bulacağız diyorlar. Bu ayet inşallah sözünün etkisini anlatan ayetlerden birisidir diye gündeme getirilmiş. Bakın bunlar da inşallah diyorlar ve sonunda ancak bu kadar becerebiliyorlar. Hani Peygamberimiz Efendimiz de bir seferinde yarın ki bir iş için inşallah dememişti veya inşallah demeyi unutmuştu da Allah uyarıda bulunmuş ve o da pişman olmuştu. Kehf suresinde Rabbimiz bakın bu hususu şöyle anlatır. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Herhangi bir şey için Allah'ın dilemesi dışında, yani inşallah demenin dışında ben onu yarın yapacağım deme ey peygamberim. Ayetin devamında şöyle diyor Rabbimiz, unuttuğun zaman da Rabbini an ve şöyle de, umulur ki Rabbim beni doğruya ulaştıracaktır. Buna biz de alışalım inşallah. Yani sürekli yarın yapacağımız bir iş konusunda inşallah demeyi unutmayalım. Yapacağımız işler konusunda Allah'ı diskalifiye etmeye çalışmayalım. Bakın inşallah meşiyetin Allah'a ait olduğunu anlamak, kavramak ve bu idrakle iman etmek demektir. Meşiyet dilemek demektir. İnşallah demek de Allah dilerse, Allah isterse, Allah izin verirse demektir. Yani bu elde bir diyeceğiz bir kere. Ama Allah dilerse dedikten sonra, yani inşallah dedikten sonra kişi kendinin dilemesini mutlak ortaya koyarsa, Allah korusun, bu Allah'la dalga geçmek demektir. Yani yapacağı herhangi bir iş konusunda inşallah der de bir adam, yani Allah dilerse, Allah izin verirse der de, ama bu işe kendini mutlak etkin ve yetkin zanneder ve öyle davranmaya kalkarsa, Allah korusun, işte bu inşallah'la dalga geçmek demektir. Mesela birisine kafayı taktı bir delikanlı, onunla evlenecek. Tamam inşallah diyor ama öyle ısrar ediyor ki her çareye başvuruyor. İlla da evlenecek onunla. Veya bir yerden dükkan tutacak adam veya işte bir işin başına geçecek, işte birisiyle beraber olacak veya birine engel olacak veya işte bir yere müdür olacak. İnşallah demiyor mu? Diyor ama kafaya öyle bir takıyor ki bu işi mutlaka yapacak onu. Sanki bu konuda Allah haşa istese de yapacak, istemese de. İşte bu Allah korusun da inşallah'la dalga geçmek demektir. Mesela arkadaşın birisi evlenme çabasındaydı. Tamam inşallah da diyordu. Maşallah da diyordu ama konuşmasına bir bakın ki her şeye rağmen yer yerinden oynasa da onu alacaktı. Mümkün değil onu kimseye yar etmem diyordu. Hani inşallah diyordun? Hani Allah isterse, Allah izin verirse, Allah dilerse diyordun? Nerede kaldı inşallah? Belki de onunla evlenmeni istemiyordu Allah. Belki de o makama gelmene razı değildi Allah. Belki de o daireye müdür olman senin cennetine engeldi. Hani inşallah demiştin? Hayır öyle değil. Adam hem inşallah diyor hem de o makama gelebilmek için Allah istese de istemese de her şeyini, namusunu, iffetini feda ediyor adam. İşte bu inşallah sözüyle dalga geçmek demektir. Allah korusun da bugün Müslümanın yalanı olmuş inşallah. Bukra inşallah, bukra inşallah, yarın inşallah diyor adam. Yarın gelince yine bukra diyor, yarın inşallah. Müslümanlar Allah korusun inşallah dedi mi neredeyse bir sene sonraya söz veriyorlar. Oysa diyecekler ki yarın öğle namazında buluşalım inşallah. Bu ne demek? Yani İslam'ın mazeret kabul ettiği şeyler dışında orada olacağım demektir. Yani çok acil bir vaka olmadıkça, hastalık gibi, ölüm gibi veya evlenmek gibi çok acil bir vaka olmadıkça mutlaka orada olacağım demektir bu. Öyleyse sözlerimize dikkat edelim. Durup dururken kendimizi münafık konumuna düşürmeyelim inşallah. Adam inşallah diyor ama kendisinde mutlak bir güç var zannediyor. Bu yanlıştır. Bunu az evvel demeye çalıştım. Hani Kalem suresinde de Rabbimiz onu anlatıyordu. Adamlar yarın biz bağımızı bozacağız diyorlardı. Yani inşallah demiyorlar. Bu işe kendilerini etkin ve yetkin zannediyorlardı. Allah'ı hesaba katmıyorlar. Allah'ı diskalifiye ederek inşallah demiyorlardı da sabahleyin Allah da onların bağını bozuvermişti ya. İşte kişi hem inşallah diyor hem de o iş konusunda işi Allah'a bırakmayarak kendisini mutlak güçlü görmeye çalışıyorsa Allah korusun bu inşallah sözüyle dalga geçmedir. Bu birinciyi herhalde anladınız. Yani hem inşallah diyor, yani Allah dilerse, Allah isterse, Allah izin verirse diyor, hem de kendi bildiğince yapacağını yapmaya kalkıyorsa bu Allah korusun inşallah sözüyle dalga geçmedir diyoruz. Bir de inşallah diyerek kişinin yapmak istediği şey aslında zaten Allah'ın kendisinden istediği şeydir de o inşallah diyerek, yani Allah isterse, Allah dilerse diyerek Allah'tan yeni bir davetiye bekliyor. Yani inşallah dedikten sonra sanki Allah o işi yapması gerektiğini bir daha beyan edecekmiş gibi yeniden Allah'tan davetiye bekliyor adam. İşte bu da inşallah'la dalga geçmek demektir. Mesela soruyorsunuz adama, arkadaş namaza başlayacak mısın? İnşallah diyor adam. Yani inşallah, Allah isterse, Allah dilerse yakında başlayacağım diyor. Allah zaten istiyor namazı senden ya. Ne duruyorsun? Veya mesela soruyorsunuz adama, arkadaş hacca ne zaman gideceksin? İnşallah diyor, inşallah gideriz diyor. Ya hacca gitmeni zaten istiyor Allah senden. Yani ne bekliyorsun? Hatta kimileri yeniden bir davetiye falan bekliyorlar. Efendim henüz rüyamızda çağrılmadık. Herhalde yakında çağrılacağız falan diyorlar. Ya Allah'tan korkun. 2000 yıl önce İbrahim Aleyhisselam çağırmış. 1400 yıl önce Allah'ın Resulü çağırmış. Şu anda ben çağırıyorum. Şu anda Kur'an çağırıyor, sünnet çağırıyor. Adam hala rüyasında çağrılmayı bekliyor. Ne demek bu ya? Allah isterse sakal bırakacağım. İnşallah yakında sakal bırakacağım. Allah isterse örtüneceğim. Allah isterse inşallah hacca gideceğim. Allah baştan istemiş zaten. Bir daha ne bekliyorsunuz da? İşte Allah'ın zaten bizden istediği şeyleri yapma konusunda sanki Allah'tan yeniden bir davetiye bekliyormuş gibi İnşallah deme de Allah'la dalga geçme usullerinden birisidir. Bir üçüncüsü de bakın, inşallah'la üçüncü dalga geçme de şöyledir. Aslında Allah onu kendisinden istemezken bu adam inşallah diyerek sanki Allah'ı zorlayacağını zannediyor. Yani kişinin inşallah dediği konu Allah'ın istemeyeceği bir konudur. Allah'ın kendisinden yapmasını istemediği bir konudur da o yapacağı iş, ama yine de bu adam inşallah diyerek sanki Allah'a yol gösteriyor veya Allah'a akıl veriyor demektir. Mesela nasıl? Mesela adam meyhane açmaya çalışıyor ve inşallah Allah izin verirse yakında açacağız diyor. Yani bütün hazırlıkları tamamladık, inşallah yakında meyhaneyi hizmete sokacağız diyor. Ya Allah izin vermez ona? Allah istemez onu. Sen nereden çıkardın bunu? Sen şeytandan izin alıp açıyorsun diyeceğiz ona da. Yani Allah'ın istemediği bir şeyi inşallah yakında yapacağız demek sanki Allah'a yol göstermektir, Allah'a akıl vermeye kalkmaktır ki bu da Allah korusun inşallah sözüyle dalga geçmektir. Evet, inşallah dedikleri için bu ineği kesmeye muvaffak oldular denmiş. İnek kesildi. Gözlerinin önünde kutsadıkları bir tanrının işi bitirildi. Öyle bir tanrı ki kesildi ama kendisini kesenlere karşı hiçbir şey yapamadı. Öyle bir tanrı ki güpegündüz kendisinin öldürülmesine bile engel olamadı. Yani inekten tanrı olursa o kadar olur işte. Bundan sonra hüküm gelecek. Yani ne içindi bu iş, niye emredilmişti bu? Bunun sebebi konusunda hüküm geliyor. Bakın Rabbimiz buyurur ki وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَتَّارَأْتُمْ ف۪يهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Hani sizler bir adam öldürmüş de suçu başkalarının üzerine atmıştınız ya, halbuki Allah gizlediğinizi açığa çıkaracaktı. İşte demek ki mesele buymuş. Yani ineğin kesme işinin sebebi buymuş. Hani siz bir nefis öldürmüştünüz de o konuda böyle çelişkiye düşmüştünüz. Yamuk yumuk davranışlar içine girmiştiniz. Onu saklıyor ve birbirinizin üstüne atıyordunuz. İşte Allah bunun açığa çıkarılması için bu ineği kesmenizi size emretmiştir. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا Hani bir nefis öldürmüştünüz de. Nefis kişi demektir. Nefis insan demektir. Yani insanın bizzat kendisi demektir nefis. Efendim işte insanda bir ruh vardır, bir de beden vardır filan diyorlar ya, bunun aslı astarı yoktur. Nefis insanın bizzat kendisi demektir. Yani kişinin çamurdan meydana gelmiş bedeniyle Allah'tan gelmiş ruhunun bileşkesine insan denir veya kişi denir. Değilse işte insanda bir beden vardır, bir ruh vardır, bir de nefis vardır. Sen bunlardan sadece nefsi öldürmeye bak demek enayiliktir. Çünkü her nefis zaten ölümü tadacaktır. Zaten o diri kalmayacak ki. Yani sen ölecek olanı niye öldürmeye çalışıyorsun da? Efendim işte bedenini diri tutacaksın, ruhunu canlı tutacaksın, canını diri tutacaksın ama nefsini öldüreceksin. Olmaz bu. Yoktur İslam'da. Yani nefis denilen şey bizzat insanın kendisidir. Yani insan olma özelliğidir. Mesela insanın sevmesi, insanın nefret etmesi, kabul etmesi, reddetmesi, iman etmesi veya küfretmesi gibi olaylar nefsin işidir. Yani iman etme, reddetme insanın işidir. Ne sadece ruh yapar bu işi ne de beden yapar. İkisi birleşince o mükellef varlıktır ve o insanın kendisi yapar bunu. İşte nefis bu anlama gelir ve bu nefsin de derecesi olmaz o zaman. Ancak vasıfları olur. Yani bu konuyu daha önceki derslerimizde de uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Bakın Allah diyor ki, siz bir insan öldürmüştünüz de böyle onun katilleri konusunda alavere dalavere düşünüyordunuz. Bunun kim olduğunu saklayıp suçu birbirinizin üzerine atmaya çalışıyordunuz. Vallahu muhricum ma kuntum taktumun. Allah da onun kim olduğunu açığa çıkaracak. Yani sizin gizlediğinizi Allah açığa çıkaracak. فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا Biz bunun üzerine dedik ki o ineğin bir parçasıyla o ölüye vurun. Bu bir hüküm cümlesi. Neden bunu emrettiğini söyledi Allah. Onun bazısıyla ona vurun. O öldürdüğünüze bu kestiğinizin bir kısmıyla vurun. كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَى İşte Allah böylece ölüleri diriltir. Müfessirlerin Allah kulaklarını çınlasın, böyle ayet buldular mı tamam alır yürürler. Efendim acaba bu ineği neresiyle vurdular ki ölüye? Acaba diliyle mi vurdular ki? Yoksa kulağıyla da olabilir mi ki? Yoksa kuyruğuyla mı? Yoksa neresiyle vurdular ki? Zırvanın tevili olmaz. Allah dememişse bunun üzerinde uzun uzun münakaşa yapmanın anlamı yoktur. Yani eğer bu bilinmeyince bizim dinimiz eksik olsaydı, ve mutlaka bilmemiz gereken bir konu olsaydı elbette Allah onu bize bildirirdi diyor ve geçiyoruz. Evet, vurdular ineğin bir parçasıyla o cesede ve o ceset dirildi ve katillerinin kim olduğunu söyleyiverdi. كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İşte Allah böylece ölüleri diriltir, ayetlerini de akledesiniz diye size böylece gösterir. Akledesiniz, aklınızı başınıza alasınız, aklınızı bunları anlamada kullanasınız diye böylece Allah size ayetlerini gösterir. Demek ki ayetlerden kimileri göze yöneliktir. İşte ölünün böyle diriltilmesi gibi, inek ayeti gibi. Kimileri de Rabbimizin ayetlerinin kimileri de kulağa yöneliktir. Şu elimdeki Kur'an'ın ayetleri gibi. Yani Allah'ın iki tür ayeti vardır. Bunlardan birisi göze yönelik olanlar, birisi de kulağa yönelik olanlar. İşte Allah bu İsrailoğullarına bir görsel ayet gösterdi. Yani ölünün dirilip katillerini gözlerinin önünde söylemesi ayetini onlara gösterdi. Peki niye göstermişti Allah bunu onlara? Bu ayetle onların kalpleri mutmain olsun diye. Kalpleri Allah'a imana yatışsın diye. Bu konuda herhangi bir tereddütleri, herhangi bir şüpheleri kalmasın diye. Ama gelin görün ki bu hainler gözlerinin önünde cereyan eden bütün bu ayetler konusunda kalpleriyle mutmain olmak yerine, tatmin olup inanmak yerine yine de kaybettiler. Yine de imana ve itaate yanaşmadılar. Allah'a kulluğa yanaşmadılar. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatır. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Bütün bunların arkasından sizin kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi kas katı kesildi, hatta taştan daha katı oldu. Nitekim taşlar arasında kendisinden ırmaklar fışkıranlar vardır. Yarılıp da içinden su çıkanlar vardır. Veya Allah korkusundan yuvarlananlar vardır. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Bilesiniz ki Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Evet, burada diyor ki Rabbimiz, size görsel bir ayet gösterdik ey İsrailoğulları. Size meşhut bir ayet gösterdik. Yani gözünüzün önünde bir ölüyü canlandırdık. Size meşhut bir ayet gösterdik. Bundan sonra da erimesi gereken kalpleriniz taş gibi kas katı kesiliverdi. Hatta taştan daha katı kesiliverdi diyor Rabbimiz. Burada Rabbimiz kafirin kalbiyle taş arasında çok hoş bir mukayese yapacak. Kafirin kalbini ortaya koyacak. Bakın diyor ki وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ Taşlardan niceleri vardır ki ondan pınarlar fışkırır, nehirler fışkırır. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ Yine niceleri de vardır ki şak şak yarılıp içinden sular akar. Yani kimi taşlar da vardır ki pınarlar fışkırtmasalar bile sızarlar. Yani şak şak olmuştur kayalar, taşlar da Allah'ın ayeti olan su taşı etkilemiş, sızma yeri bulmuştur kendisine. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Yine kimi taşlar da vardır ki Allah korkusundan aşağıya doğru yuvarlanırlar. Şöyle anlıyoruz bunu. Hani demin Allah'ın iki tür ayetinden bahsetmiştik. Birisi şu kitabın ayetleri, ötekisi de Allah'ın tabiatta yarattığı meşhut ayetler diye. İşte soğuk, sıcak, gündüz, gece, güneş, oksijen, hava, su Allah'ın ayetleridir bunlar. Bakın taşlar bile bu ayetler karşısında donuk kalamıyor. Taşlar bile bu ayetler karşısında hissiz kalamıyor, nötr kalamıyor. Bunlardan etkileniyor da paramparça oluyorlar. Yani fiziksel bir parçalanmayla parçalanıp aşağıya doğru yuvarlanıyor. Veya taşlar Allah'ın su ayetinden etkileniyor da suya yol vermek zorunda kalıyor. Ya da taşlar Allah'ın rüzgar ayetinin etkisiyle düşüyor, paramparça oluyor. Yani ayetlere boyun eğiyor taşlar. Ayetler karşısında etkilenip şekil alıyor taşlar. Bu kadar salabet sahibiyken taşlar, bu kadar güçlülük ve metanet sahibiyken taşlar bile Allah'ın ayetleri karşısında böyle eriyor da, Allah'ın ayetleri taşların bile kalbine nüfuz edebiliyorlar da, lakin bu kafirlerin kalbi taş gibi değil, ondan daha kas katı olarak hiç etkilenmiyorlar. Gerek Allah'ın şu kitabının ayetlerinden, gerekse Allah'ın meşhud ayetlerinden hiç etkilenmiyorlar. Allah'ın ayetleri bunların kalplerine nüfuz edemiyor. Allah'ın bu ayetleri karşısında erimeliydi, etkilenmeliydi. Suyun yol bulması gibi rahmet yol bulmalıydı bunların kalbinde de, ama görüyoruz işte olmuyor. Siz bilirsiniz diyor Allah ayetin sonunda. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Sonunda sizi hesaba çekecek olan Allah'tır diyor. Sonra bakın Rabbimiz Medineli Müslümanlara hitaben, onların şahsında aynı zamanda bize de hitaben şöyle diyor. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ey Müslümanlar! Bu Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ Halbuki onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinler. Hakkı anladıktan sonra min ba'dima akaluhu ve hum ya'lemun kelamı dinledikten, hakkı anladıktan sonra bile bile hakkı değiştirirlerdi. Medineli Müslümanlara yönelik ama bize de hitap eden bir ayetle karşı karşıyayız. Medineli Müslümanlar böyle bir ümit içinde Yahudilerin Müslüman olacaklarını bekliyorlardı. Çünkü daha önceleri putperest olup sonradan Müslüman olan Medineli Müslümanlar ahir zaman nebisinin geleceğini bu Yahudilerden duymuşlardı. Bunlar, bu Müslümanlar önceden puta tapan insanlardı. Komşuları olan Yahudiler tek Allah inancında olduklarını iddia ediyorlar ve onlara şöyle diyorlardı. Bizler kitabımız Tevrat'tan öğrendik ki yakında Muhammed isminde, Ahmet isminde bir ahir zaman peygamberi gelecek. Hele bu peygamber bir gelsin, onun arkasında saf bağlayıp size de putlarınıza da putçuluğunuza da yakında son vereceğiz diye o Araplara karşı, putperest Araplara karşı Yahudiler böyle tehditte bulunuyorlardı. İşte günün birinde Mekke'den gelen bir kervandan Yahudilerin yıllardır bahsettikleri bu peygamberin Mekke'de zuhur ettiğini haber alan Medineli müşrikler, müşrik Araplar hemen kulak kabarttılar. Bu galiba bizim bu konudaki üstadlarımız, hocalarımız olan Yahudilerin haber verdiği peygamber Muhammed Aleyhisselam galiba Mekke'de zuhur etti. Bu Yahudilerden önce ona biz inanalım. Bu işi onlara kaptırmayalım. Bu şerefe onlardan önce biz sahip çıkalım diyerek hemen bu putperest Araplar, Medineli putperest Araplar bir heyet gönderdiler ve Akabe'de Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la buluşarak Müslüman oldular. Onun için Medineli bu Müslümanlar Yahudilerin Müslüman olmalarına kesin gözle bakıyorlardı. Yani bugün olmazsa yarın mutlaka bunlar Müslüman olacaklar diye bekliyorlardı. Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine'de bu Yahudileri İslam'a kazandırabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparak ciddi bir çaba içine giriyorlardı. Çünkü zaman zaman bu Yahudilerin ağzından ümit verici işaretler de alıyorlardı. Düşünüyorlardı ki ellerinde büyük bir nüfuz bulunduran bu adamlar, bu Yahudiler eğer İslam'a girerlerse İslam dev adımlarla geniş kitlelere yayılma imkanı bulacaktı. Bu yüzden Müslümanların, başta peygamberimiz olduğu halde Medine'deki Müslümanların böyle büyük bir umutla onlara yönelmeleri söz konusuydu. İşte Müslümanların, peygamberimiz başta olmak üzere Müslümanların ümitle bu Yahudi toplumuna yönelmeleri çabaların boşa gitmesine sebep oluyordu. Yani bu beklenti Müslümanları ruhsal yönden de zayıflatacak bir noktaya gelmişti. Onun için Allah onların bu ümitlerini yok etmek, böylece onların bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökmek istedi. Müslümanlar dün kendilerine akıl hocalığı yapmaya çalışan bu Yahudilere diyorlardı ki, hani bir peygamber gelecek diye bekliyordunuz? Hani ona tabi olup da bizim putlarımızı kıracağınızdan söz ediyordunuz? İşte beklediğiniz geldi. Hadi ne duruyorsunuz? Neden hemen ona iman etmiyorsunuz deyince Yahudiler hemen bunu değiştiriverdiler. Yani tavırlarını değiştiriverdiler. Dediler ki bizim beklediğimiz bu değildi. Bizim beklediğimiz Yahudi ırkından gelecekti deyiverdiler. Yahudiler hemen bunu değiştiriverdiler. Yani tavırlarını değiştiriverdiler. Dediler ki bizim beklediğimiz bu değildi. Bizim beklediğimiz Yahudi ırkından gelecekti deyiverdiler. Tevrat öyle demiyorsa bile biz dedirtiriz diyerek Allah korusun Tevrat'a da bunu dedirtiverdiler. Tevrat'ın içine de bunu kendi elleriyle yazıverdiler. Tabi biz de dedirtiyoruz bugün Kur'an'a istediğimiz şeyleri. Efendim Kur'an'da kesinlikle cihat yoktur. Bu çağda, bu devirde kesinlikle böyle çağ dışı bir şeyi Kur'an emretmez. Mesela el kesme, göz çıkarma kesinlikle Kur'an'a yakışan şeyler değildir bunlar. Baş örtme de yoktur efendim. Nereden çıkarıyorlar bunu? Kur'an'da kesinlikle böyle bir emir yoktur. Veya işte Kur'an mahza bir ahlak kitabıdır. Kur'an da demokratik bir sistem öneriyor efendim. Yani Kur'an bundan başka bir şey demiyor ki diyerek kimileri de Allah korusun bugün demediğini dedirtmeye çalışıyorlar Kur'an'a. Kimileri efendim işte Kur'an'daki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir gibi ayetler bizi ilgilendirmez. Neden? Çünkü bunlar Yahudiler hakkında inmiştir diyerek Kur'an'daki kimi ayetler işte Yahudiler hakkında inmiştir, kimileri Hristiyanlar hakkında inmiştir, kimileri de müşrikler hakkında inmiştir. Bunlar bizi ilgilendirmez diyerek Allah korusun Kur'an'ı tahrif etmeye çalışıyorlar. Yahudilerin keyiflerine geleni Tevrat'a dedirttikleri gibi. Medineli yeni İslam'a giren Müslümanlar, eskiden din konusunda kendilerinin hocaları sayılan bu Yahudiler, bu yeni dine girmeyince şüphe içine düştüler. Acaba biz yanlış mı yaptık? Acaba biz erken mi davrandık? Eğer bu iş gerçek olsaydı, o zaman kitabı bilen, dini bilen, bizim alimlerimiz, bizim üstadlarımız, bu konuda uzmanlarımız sayılan bu Yahudiler, bu alim insanlar onu reddetmezdi gibi bir tereddüde düşünce, bu hatalı durumdan onları kurtarmak için bu adamlardan bundan daha başkasının beklenmemesi gerektiğini anlatmak üzere Rabbimiz Yahudilerin geçmişlerini gözlerinin önüne seriverdi. Bakın buyurdu ki, yani tarihleri böyle olan, geçmişleri bu olan, karakterleri bu olan bu insanlardan ey Müslümanlar daha ne bekliyorsunuz? Bunların sizin dininize inanacaklarını mı bekliyorsunuz? Vazgeçin bundan. Bu adamlar tarih boyunca hep böyle kitaplarını tahrif etmişler. Dinlerini bozmuşlar. Allah'ın kendilerine gönderdiği bütün elçilerini öldürmüşler. Bunu sanat edinmişler bu adamlar. Yani Yahudiler tarih boyunca hep böyle olmuşlar. Bakın, düne kadar putlara tapan insanların kalplerini eriten bu Kur'an ayetleri bunların kalplerine etkili olamıyordu. Hani demin ayeti kerimeyi anlattım. Allah buyuruyor ki ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ Kalpleri kas katı taş gibi, hatta taştan daha katı kesiliverdi diyordu ya Rabbimiz. Bugün de öyle bu hainler. Filistinli Müslümanların kollarını, bacaklarını kırdıkları taşlar utanıyor bu alçaklardan. Yani taşlar bile bu alçaklardan şu anda utanıyor. Tarih boyunca hiç de değişmedi bunlar. Kitaplarını tahrif ediyorlardı. Bakın Allah diyor ki, وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ Allah'ın kelamını işitiyorlar, Sonra da yuharrifune yapıyorlardı. Burada bakın bir Yahudi karakteriyle karşı karşıyayız. Hemen akleder etmez. Meseleyi kavrar kavramaz yuharrifune yapıyorlardı. Yani değiştiriveriyorlardı ya da hafriyat yapıyorlardı. Hani kelimenin anlamı Türkçe'de de var. Hafriyat. Böyle alt üst yapmak demektir. Altını üstüne, üstünü altına getirmek demektir. İşte bunlar kelamı anladıktan sonra Allah'ın muradını, kelam-ı ilahideki Allah'ın muradını kavradıktan sonra, aklettikten sonra alt üst ediyorlar. Alabora ediyorlar, değiştiriveriyorlardı. Hem de bu işi yaparken anlayamadıklarından, bilemediklerinden filan değil. Bakın Allah diyor ki min ba'di ma akaluhu ve hum ya'lemun. Aklettikten sonra, akılları erdikten sonra bilerek bile bile yapıyorlardı bunu. Hani bilmeyen cahil birinin yanlış yapması ayrıdır, bilen birinin yanlış yapması ayrıdır. Yani bilen birileriydi bunlar. Hainliğine yapıyorlardı bunu. Meseleyi anlıyorlar, ha bu bizim varlığımızı ortadan kaldıracak. Eğer biz buna iman edersek bu bizim statümüzü bitirecek. Bu bizim koltuğumuzu devirecek diyorlar ve hemen değiştiriveriyorlar alçaklar. Dün de bugün de bu ayeti teyit edercesine Yahudiler bu dine karşı gelmişler. Yani ilk defa inanması gerekenler kendileri olması gerekirken ilk düşman olma özelliklerini sürdürmüşlerdir. Hani bir başka yerde de zannediyorum Nisa suresindeydi. Rabbimiz şöyle diyordu. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضَعِهِ. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Yani Allah o kelimeleri ne için vaz etmişse onları vaz olundukları mananın dışına çıkarıyorlar, farklı manalar yüklüyorlardı. Ya da ayetleri mevzilerinden, yerlerinden yani vaz olundukları sure bütünlüğünden koparıp farklı farklı yerlerde değişik değişik kalıplara döküp farklı farklı anlamlar kazandırıyorlardı. Yani ayetleri Kur'an bütünlüğünden, sure bütünlüğünden koparıp cımbızla çekercesine başka yerlerde, başka kalıplara dökerseniz elbette onlara Allah'ın yüklemediği manaları yüklememiz mümkün olacaktır. Mesela bakın Zümer suresinde bir ayet vardı. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. De ki peygamberim hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayetini cımbızla çıkarır gibi sure bütünlüğünden koparıp yani ayetin siyak sıbak ilişkisini bitirince bakın ki Müslümanlar ne manalar kazandırmışlar ona. Efendim matematik bilenle bilmeyen bir olur mu? İşte fizik bilenle bilmeyen, botanik bilenle bilmeyen veya mühendislik bilenle bilmeyen bir olur mu? Müslümanlar bugün bu ayete bu manaları kazandırmışlar. Halbuki ayetin kastı bu değildi. Vaz olunduğu maksat bu değildir. Peki ne anlatıyor Allah bu ayetinde bize? Ayeti kerimeyi eğer sure bütünlüğü içinde anlayacak olursak bakın Allah şöyle diyor. Ayetin üstüyle altıyla birlikte düşünecek olursak Allah diyor ki nimetin sahibi Allah'tır. Şu anda istifade ettiğiniz, sahip olduğunuz her şeyinizi size Allah vermiştir. İşte bu gerçeği bilen ve anlayan, bu nimetlerin tümünün sahibi Allah olduğunu bilen, anlayan ve bu nimetlerin tümünü sahibi olan Allah yolunda kullanan kişiyle bunu bilmeyen bir olur mu diyordu Rabbimiz. İşte ayeti kerime bize bunu anlatıyordu. Ama Müslümanlar bu ayeti kerimeyi cımbızla söktüler, surenin içinden çıkardılar, siyak sibak ilişkisini kopardılar. Böylece farklı yerlerde farklı anlamlar kazandırdılar ve işte demin ifade ettiğimiz gibi bilenle bilmeyen bir olur mu diye yığınlarla manaları bu ayet-i kerimeye yükleyiverdiler. Maalesef Yahudinin yaptığı bu kitabı tahrif işini Müslümanlar da çok yapmışlar. Ayetleri yerlerinden söküp başka başka yerlerde başka başka kalıplara dökerek başka başka anlamlar yükleme işini çok yapmışlar. Mesela bakın Kur'an'da şehit diye bir kavram vardı. Şehit yaşadığı hayatla Allah'ın varlığına şahitlik eden kişiydi. Şehit Allah adına hayatını feda eden kişiydi. veya bir başka anlamıyla şehit, ilahi kelimatullah uğrunda ölümü oğul balı gibi yudumlayan insan veya başkalarının dirilişi için kendini feda eden insandı. Ama Müslümanlar bu kavramı mevzisinden kopardılar, Kur'an bütünlüğünden, sure bütünlüğünden kopardılar veya vaz olunduğu yerden çıkardılar, farklı yerlerde farklı kalıplara döktüler ve karşımıza çok farklı şehit anlayışları çıkıverdi. İşte devrim şehidi, demokrasi şehidi vesaire vesaire. Veya daha önceki derslerimizde uzun uzun arz etmeye çalıştım. Mesela Kur'an'da veli diye bir kavram vardı. Veli, Müslümanlar adına onlara danışmadan tek taraflı karar verme makamında olan kişi demektir. Veli, vali, vilayet de buradan gelir. Vali, vilayet. O da Müslümanlar adına onlara danışmadan karar verme makamı veya o makamda oturan kişi demektir vali. Ve Allah diyor ki bakın, kafirlerin Müslümanlar üzerinde velayet hakkı yoktur. Ne demek bu? Yani Müslüman olmayanlar velilik makamına, valilik makamına, velayet, vilayet makamına oturtulmamalıdır. Müslüman olmayanlar Müslümanlara danışmadan onlar adına karar verme makamına getirilmemelidirler. Galiba Müslümanların gözünde bu manayı kamufle ederek valilik makamına, vilayet makamına ya da Müslümanların idarecilik makamlarına birileri oturtmak için mi bilmiyorum, bu kavramı Kur'an bütünlüğünden cımbızla söküp çıkardılar, farklı anlamlar yüklemeye çalıştılar. Allah'ın düşmanı Yahudilerin yaptıkları şeyi Müslümanlar da yapıyorlar. Farklı kitaplarda farklı kalıplara döktüler ve karşımıza farklı bir veli anlayışını çıkarıverdiler. Efendim işte veli, gökte alan, yerde yiyen, gaybı bilen, kalpten geçenlere muttali olan, işte denizde yürüyen bir insan tipi olarak karşımıza çıkıverdi. Mesela Kur'an'da zikir kavramı değiştirilmiş, takva kavramı değiştirilmiş, kıraat kavramı değiştirilmiş, ihsan kavramı, dua kavramı, lanet kavramı, iman kavramı, kabul ve red kavramları, cennet ve cehennem kavramları, hatta namaz kavramı bile değiştirilmiş. Yani bu kavramlara Allah'ın yüklediği anlamlar unutulmuş, farklı farklı anlamlar verilmiş. Evet, Allah diyor ki bakın, yesme'une kelamallahi thumme yuharrifunehu min ba'di ma akaluhu ve hum ya'lemun. Evet, onlar Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kelimelerini tahrif ediyordular. Yani bu Yahudi ve Hristiyanlar veya işte bugünün ehli kitabı olan Müslümanlar, kitabı bilenler, eğer kitapla yaşamıyorlarsa herhalde bu noktaya düşmüş olacaklardır. Yani bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Şöyle bir daha ifade edeyim bunu. Yani eğer adamın hem kitaptan haberi var, hem ben kitap ehliyim, benim kitabım var diyor, kitabından haberi var, hem de kitaptan habersiz, kitabın içeriğinden, kitabın muhtevasından habersiz ve kitaba ilgisiz bir hayat yaşıyorsa, elbette kelamı vaz olunduğu mananın işte ötesine, berisine taşıracak, elbette tahrifat yapmak zorunda kalacaktır. Yani yuharrifunehu yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Yani Allah ondan, o ayetten ne kastederse etsin, o kendi kastını, kendi anlayışını o kelama yüklemeye çalışacak ve aynen Yahudinin yaptığını yapacaktır. Bugünün insanlarından kim bu konuya örnekse onların hepsi buna girmektedir. Yani aklediyor, manayı anlıyor ama düzenini bozmasın diye, konumumu değiştirmesin diye döndürüp dolaştırıp farklı manaya çekebileceği bir yol arıyor adam kendine. Mesela adamlar okuyorlar ayetleri, efendim işte burada tarikat anlatılıyor. Veya okuyor adam ayeti, işte burada parti anlatılıyor. Veya burada işte bilimsel çalışma, burada örgütsel anlatım, burada zengin olmak anlatılıyor. Veya burada efendim bu ayeti kerimede doktor olmak anlatılıyor.

Adam bu ayet-i kerimeyi okudu. Dedi ki bu sapasağlam kul şeyhin eliymiş. Öyle diyor adam. Yani tarihte hiç denilmemiş yani bu. Bu sapasağlam kul Kur'an'dır diye herkes böyle söylüyor. İslam'dır demişler, Kur'an'dır demişler, şeriattır diye herkes böyle söylüyor. Ama adam böyle diyor. Yani bu sapasağlam kul şeyhin eliymiş. Allah korusun, kendi kendine manalandırıyor ayetleri. İşte bu Allah korusun tıpkı Yahudinin yaptığını yapmak, yani ayetleri tahrif etmektir. Bazen bizim de şöyle oluyor. Öğrendiğimiz ayetler hayatımızı mutlaka değiştirmelidir. Yani her öğrendiğimiz bir ayet önceki hayatımızı mutlaka değiştirmelidir. Yani çizgimiz hep İslam, İslam gitmeliyken öğrendiğimiz ayetlerdeki artma oranı bizim hayatımızdaki değişikliklerle aynı oranda değilse, hiç olmazsa at başı değilse, o zaman Allah korusun biz de aynı durumdayız demektir. Yani bunu bir daha söyleyeyim. Ayeti okuyoruz, tamam. Anladık diyoruz, tamam diyoruz, anladık diyoruz, inandık diyoruz ama hayatımız değişmiyor. Tamam, yeni bir şeyler öğrendikçe ve bu yeni öğrendiklerimiz eski İslam'ımızla, eski dinimizle çatıştıkça eyvah diyoruz. Bu güzeldir de ama yetmeyecektir bu, değil mi? Bunu demekle beraber, bu pişmanlığı iliklerimize kadar hissetmekle beraber öncekini değiştirme çabamız da ciddi olmalıdır. Madem ki tamam diyoruz, yanılmışız diyoruz, eyvah diyoruz, önceden hata etmişiz diyoruz ama yeni öğrendiğimiz bu ayetlerle önceki dinimizi, önceki anlayışımızı da sorgulamak, böylece onları da değiştirme çabası içine girmek zorundayız. Öyle teslikler vardır ama şöyle de bir iyi tarafımız var, değil mi? Yani adam Kur'an'ı öğreneceğim diye çabalıyor, Müslümanlık istiyor adam. Bundan başka hiçbir derdi yok. Yani yanlış da olsa, eksik de olsa Müslümanlık istiyor. Devlet planında da Müslümanlık istiyor. Fert planında da Müslümanlık istiyor. İşte yiyeceğine, içeceğine, karısına, kızına dikkat ediyor. Güçleri yettiği kadar bu konulara dikkat ediyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar adamlar ama galiba şu eksikliği yeni verseler yetecek. Yani biz şu eksikliği yeni versek yetecek. O zaman güzel olacak bu çabamız. Ne o? Biz bu kadarını becerebildik. Bundan daha güzeli de vardır ama diyemiyoruz. O hayatı en mükemmel hayat zannedip herkesi ona davet ediyoruz. İşte bu yanlış. E ne yapsın adam? Bir tek onu gördü. Öyle bir hayattan gelmiş ki adamlar, onun yanında bu yeni hayat cennet gibidir tabi. Elbette ona çağıracaklar insanları. Evet, buna azami dikkat etmek zorundayız. Ehli kitabın düştüğüne düşmemek için azami dikkat etmeliyiz. Demek ki onlar Allah'ın ayetlerini okuyorlar, anlıyorlar, sonra da değiştiriveriyorlarmış. Yani yuharrifunehu yapıveriyorlarmış. Peki acaba bunun sebebi neydi? Yani kendilerince nasıl bir mantık kullanıyorlardı bu konuda? Bu işi yapma konusunda kendilerindeki bu cesaret nereden geliyordu acaba? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun en büyük sebebi, bunlar kendilerinin kesin doğruya sahip olduklarına inanıyorlardı. Yani bu Yahudiler kendilerinin mutlak doğruya, kesin doğruya sahip olduklarına inanıyorlardı. E niye inansınlardı da İslam'a? Çünkü ellerinde kitapları vardı. Niye yönelsinlerdi de Kur'an'a? Çünkü ellerinde başka kitapları vardı. E niye ilgilensinler de Kur'an'la? Çünkü önderleri vardı, efendileri vardı ve önderlerinin yazıp çizdikleri vardı. Cemaatleri vardı, grupları vardı, alimleri vardı. Onlar kesin doğruyu ulaştırıyordu kendilerine. E niye okusunlardı da Kur'an'ı? Çünkü kesin cennetlikti bunlar. Önderleri halletmişlerdi bu işi. Çok rahatlıkla bu konuda şöyle diyorlardı. Bizim alimlerimiz var, bizim önderlerimiz var, bizim kitaplarımız var. Onlar bize cenneti sağlıyorlar. İşte onların bu mutmain hali, onların bu kitaba yanaşmalarına engel oluyordu. Bugün Allah korusun da Müslüman kesiminin arasında da, yani şu anda Müslümanız diyen, kendilerine Müslüman gözüyle bakan,

0: olan bizim ehli kitabın arasında da böyle mutmain olan insanlar görüyoruz. Bu konuda çok rahat insanlar görüyoruz. Kendi efendilerine, kendi önderlerine, kendi gruplarına mutmain bir şekilde bağlanıp sohbetlerinde ellerinden ve dillerinden düşürmedikleri kitaplarına mutmain bir şekilde bağlanıp böylece Kur'an'a veya başka hiçbir şeye ihtiyaçları yokmuşçasına nasıl olsa bizim yolumuz kesin doğrudur, nasıl olsa biz kesin cennetliyiz diyen Allah korusun insanların da bugün Kur'an'a yönelmeleri, yani kulluk kitaplarını ellerine almaları ya da peygamberlerinin sünnetlerine yönelmeleri, peygamberinin hadis kitaplarına yönelmeleri gerçekten çok zor olmaktadır, çok zor oluyor. Müslümanlar, Allah şahit kimseyi itham etmiyorum ama Allah için durumlarımızı sorgulamak zorundayız. Durumlarımızı bir daha sağlamaya almak zorundayız. Bakın, Yahudi'ye seslenen ama bizim kitabımızda olduğu için, bizim kitabımızın Bakara suresinde olduğu için onlardan önce bize seslenen bu ayetler karşısında durumumuzu bir daha sağlamaya almak zorundayız. Değilse Allah korusun, şimdiki ehli kitap olan bizler, yani bugünün ehli kitabı olan bizler, Allah korusun, dünkü ehli kitabın düştüğü konuma düşebiliriz. Hem bu dünyada hem de öbür tarafta kaybedenlerden olabiliriz. Bunu çok iyi düşünelim inşallah. Bakın, bu Yahudiler üstelik bir de münafıklık da ediyorlar. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Allah bu hususu anlatırken bakın şöyle diyor: وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Bu adamlar Müslümanlarla karşılaştıklarında biz de sizin gibi inanıyoruz derler. Biz de sizin gibi inanıyoruz, biz de sizin gibi iman ediyoruz derler. Yani Kur'an'a ve peygambere inandıklarını söylerler ama hayatları farklıdır, yaşayışları farklıdır, hayatları sözlerine uymamaktadır, kalpleri dillerine uymamaktadır. İnşallah gelecek dersimizde bu ayeti kerimeden itibaren Bakara suresinin öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadarıyla tanımaya çalışacağız. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
2: Rabbim, o benim oğlumdu. Ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş. Ve senmişsin hakimler hakimi.
1: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
2: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
9: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Saat 17.
18: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
21: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Allah'a hamdolsun, bugün de siz değerli dinleyicilerimle birlikte insana dair programı çerçevesinde bir aradayız ve inşallah güzel şeyler konuşacağız. Allah-u Teala sohbetimizi hepimiz için hayırlı etsin. Programımızı hepimiz için hayırlı eylesin efendim. Değerli dostlar, insan olarak doğduk, yaşıyoruz ve günü vakti geldiğinde Allah'ın huzuruna çıkmak üzere öbür aleme, ebedi aleme adım atacağız. Bugünkü konumuzu bu fani alemde sürdürdüğümüz hayat süresinde erken yaşlanma, doğal yaşlanma arasındaki farkları ve bunların sebeplerini konuşacağız. Tabii ki ana konumuz olan sigaranın erken yaşlanma üzerinde ne tür etkileri var? Alkol ve sigara erken yaşlanma noktasında bizim bedensel boyutumuzu özellikle nasıl hırpalıyor? Normalin çok üstünde, olması gerekenin çok üstünde bir yorgunluğa bizi nasıl sürüklüyor? Bunları konuşacağız. Bununla birlikte böyle bir süreci normale döndürmek için bedensel boyutumuzda başlamış olan erken yaşlanma belirtilerini normale döndürmek için neler yapmalıyız ve bu süreçte tıbbi bitkilerin bize ne tür katkıları olabilir? Bu sebeple erken yaşlanma bağlamında ortaya çıkan rahatsızlıklarda, hastalıklarda tıbbi bitkilerden nasıl istifade edebiliriz? Onları da vaktimiz el verdiği ölçüde paylaşmaya çalışacağız inşallah. Sevgili dostlarım, erken yaşlanma dedik. Sigaranın erken yaşlanma üzerindeki etkileri bugünkü konumuz. Tabii ki yaşlanacağız. Tabii ki günün birinde dünya hayatımız son bulacak. Ama ebedi alemdeki hayatımıza geçmiş olacağız ve bu hayat devam edecek. Bugün bu fani alemde bize verilen hayat süresini devam ederken, yaşarken nelere dikkat etmeliyiz daha sağlıklı olmak için ve bize verilen nimetleri nasıl kullanmalıyız ki özellikle beden nimetini nasıl kullanmalıyız, gıda nimetlerini nasıl kullanmalıyız, oksijeni nasıl kullanmalıyız, doğadan, tabiattan, yeşillikten ve Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerinden bize yansıyan o güzellikleri en orijinal boyutuyla, en doğal boyutuyla nasıl alabiliriz? Dolayısıyla bunu yapmadığımızda bedensel bütünlüğümüz nasıl örseleniyor? Ve bunun neticesi olarak erken yaşlanma dediğimiz bir sonuç yaşanıyor. O halde sebep-sonuç ilişkilerini inceleyerek özellikle alkol ve sigara alışkanlıklarının, bağımlılıklarının erken yaşlanma noktasında bize ne tür bir sonucu taşımaktadır? Bunları birlikte paylaşalım inşallah. Öncelikle yaşlanma ifadesini doğru yorumlamalıyız. Bu konuyu 3 başlık altında ele alabiliriz değerli dostlar. 1. Mutlaka yaşlanma olacaktır. Yaşlanacağız. İlk günkü gibi, gençlik dönemindeki gibi, o zinde dinç olduğumuz süreçteki gibi kalmamız mümkün değil. Her geçen gün bir adım daha dünya hayatının sonuna doğru adım atıyoruz. Bu yürüyüşte günlerimiz bir bir sayılarak devredildiği gibi bedensel bütünlüğümüzdeki hücre faaliyetlerinde de aynı adımlar atılmakta. Aynı şekilde hücre sistemlerimizde, organ sistemlerimizde de yaşlanma dediğimiz enerji üretimindeki azalma boyutu yaşanmaktadır. Bu mutlaka olacak olan bir durumdur. Yaşlanma kaçınılmaz bir şey. Amaçlanan, hedeflenen yaşlanma boyutu sağlıklı yaşlanmadır. İkinci olarak yaşlanmayı bir kategoriye ayıracak olursak böyle diyebiliriz. Ve son olarak da sağlıksız ve dolayısıyla da erken yaşlanma dediğimiz, bugün de konu edindiğimiz başlık bu konuda ele alınabilir. Mutlaka yaşlanma kaçınılmaz iken sağlıklı yaşlanma mümkündür. Bunu da söylemek lazım. Erken yaşlanma ise biz insanlara Allah'ın emanet ettiği bedeni hor kullanma sonucu gelişen acılarla dolu bir yaşam biçimidir. Burada bir altı çizilmesi gereken bir husus var. Allah'ın bize verdiği beden nimetini ve diğer nimetleri hor kullandığımız, yerinde doğru ölçülü kullanmadığımızın bir sonucudur erken yaşlanma. O halde erken yaşlanma sonucunu bize taşıyan sebepler de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Sigara ve alkol bağımlılığı erken yaşlanma sürecini tetikleyen ve hızlandıran, daha başka ifadeyle söylemek gerekirse o muazzam ve mükemmel yaratılmış olan bedensel bütünlüğümüzdeki o yapıyı hızla yıpratan ve yıkıma doğru taşıyan iki önemli etken, iki önemli sebep. Eğer erken yaşlanma şikayetlerine son vermek istiyorsak, mutlaka bu iki önemli yanlışlığa dur demeliyiz. Buna bir üçüncü yanlışlığı da ilave etmek gerekirse, kötü beslenme. Kötü beslenme. Yine erken yaşlanma konusunda çokça yaptığımız yanlışlıklardan bir tanesi kötü beslenme, düzensiz beslenme, dengesiz beslenme, ya az ya çok şeklinde. Beslenme boyutunu da önemle ele almalıyız. Erken yaşlanma noktasında sebepler arasına bunu da koymalıyız. Hiçbir insanın istemediği bu durum neden ve nasıl gerçekleşiyor? Önlem olarak neler yapabiliriz? Bunlara da kısaca temas etmekte yarar var. Tabii biraz önce ifade ettik, kısa kısa bazı nedenleri saydık ama daha farklı açıdan bakmak mümkün. Erken yaşlanmanın temelinde birçok neden sayılabilir. İşte alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar, gece hayatı, bedeni yoran, yıpratan bir yaşam biçimi, dengesiz, düzensiz ve kötü beslenme diyebileceğimiz tarzda bir beslenme durumu. Ancak bunların başında insan olma bilincini ve sorumluluğunu gereği gibi yerine getirmemek temelde, en temelde yatan gerçektir. Yani bilinçli yaşamdan uzaklaşmak gelir. Erken yaşlanmanın temelinde bilinçsizlik yatmaktadır. İnsan olma bilincinin zayıflaması gelmektedir.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
4: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiyet Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem'e iplikte. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem'e iplik 0544 283 02 02.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, tuvalet, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
12: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
13: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
15: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
16: İnsan olma bilinci üzerinde biraz durmak lazım. Erken yaşlanmadan ne anlıyoruz? Bize emanet edilen bedensel bütünlüğümüzü hor kullanmak sonucu ortaya çıkan bir netice. Bir yanlışlık var, bir yanlış durum var ortada. Bu yanlışlığa düşmemizin sebebi de bilinçsizlik. Yani insan olma bilincimiz biraz unutuluyor. Burada neyi kastediyoruz? Allah insanı en güzel bir şekilde yaratmıştır. Kainattaki bütün mahlukatın en şereflisi olarak ilan etmiştir. Bir değerli, kıymetli ve eşsiz bir makam vermiştir insana. Ve bütün mahlukatı da insana hizmetçi kılmıştır. İnsan eğer bu bilincin farkında olmazsa, başta kendisine verilen o bedensel bütünlüğü, o güzel emaneti sigara gibi, alkol gibi kötü alışkanlıklar ile bilinçsizce yıpratır. İşte insan olma bilincimizi zayıflatıyoruz derken bu yanlış davranışları, kendimize yaptığımız bu kötülükleri kastediyorum. Çünkü Allah bize o kadar güzel bir makam tayin etmiş, o kadar güzel bir makama bizi layık görmüş ki ve bu makamın güzelliğinden, Cenab-ı Hakk'ın bizi koyduğu o muazzam makamdan ötürü mahlukat da bize hayran olmaktadır ve bize hizmetlerini sunmak için adeta yarış etmektedir. Böyle bir manzara söz konusu olduğuna göre insan eğer bunun farkında olmazsa burada bir bilinçsizlik yatar. 100 trilyon hücreden oluşan bir beden sarayını Mevla Teala hiçbir bedel almadan kuluna hediye ediyor ise, kul bu sarayın her gün bir odasını, her gün bir duvarını, her gün bir başka boyutunu yıkmaya, tahrip etmeye devam ediyorsa burada bir bilinçsizlik var. Böyle davrandığımızda Allah'ın bize verdiği beden sarayını tahrip ettiğimizin farkında olmamak gibi bir bilinçsizlik yatmaktadır. Demek ki öncelikle farkındalık duygumuzu harekete geçirmeliyiz. Ben neden sigara içiyorum? Yani bu soruya hemen verilecek bir sürü cevap olabilir ama hiçbirisi geçerli değil. Yani bizim kabul edebileceğimiz, tiryakilerin, sigara içen kimsenin kabul edebileceği bir durumda değil. Bizim gibi sigara kullanmayan kimseler için bir anlamı yok. Efendim stresten içiyorum, sıkıntıdan içiyorum, şundan içiyorum, bundan içiyorum. Gerek alkol gerek sigara noktasında. Bunlarla ilgili mazeretler bu kötü alışkanlıkları olmayan insanlar için hiçbir anlam taşımaz. Ve bu alışkanlıkları sürdüren, bu konularda tiryakilik ve bağımlılık noktasına sürüklenmiş olanlar için de gerçekte bir anlamı yok. Ama onlar teselli olma noktasında bazı cevaplar verebilirler. Ama biliyoruz ki bu cevapların hiçbirisi geçerli değil. Doğru değil. Bunu söyleyenler de

bu dengeli olmalı, neticede olumlu bir sonuç çıkmalı. Alkol ve sigara kullanımı sonucunda hiçbir şey elde etmediğimize göre, beden sarayımızı hızla tahrip ederek erken yaşlanma dediğimiz o sürece doğru sürüklediğimizi hepimiz biliyoruz. Bu gerçeğin hepimiz farkındayız. O halde neden sigara içiyorum sorusuna verilecek cevapların en doğrusu, bilinçsizce davranıyorum. İnsan olma bilincimi bir an için kenara koyuyorum ve akıl sahibi bir varlık olarak kendi kendime kötülük etmeye, kendi kendimi tahrip etmeye ve çok çeşitli hastalıklara kapı açacak bir yolu açmaya devam ediyorum. Bilerek yapıyorum. Bunun en doğru cevabı bu. İşte bilerek yapılan bu güzel emanete karşı bu yanlışlıklar, tabii ki bu dünyada erken yaşlanma ve onun beraberinde gelen birçok sağlık sorununu bize getireceği gibi, aynı zamanda ebedi alemde hesap zamanı geldiğinde büyük bir sorumluluk altına da bizi sokmaktadır. Bu konuda yanlışlık içerisinde olan, alkol ve sigara bağımlılığı ile bedeni tahrip eden kimselerin aynı zamanda ilahi huzurda çok önemli, çok ciddi bir sorumluluğa girdiklerini de bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Değerli dostlarım, bahsettik. Mutlaka sebep-sonuç ilişkilerini dengeleyerek bu tür yanlışlıklarımızı daha iyi anlayabiliriz ve bunlardan kurtulma noktasında yapmamız gereken işleri, atmamız gereken adımları daha sağlıklı, daha verimli, daha kalıcı olarak atabiliriz. Bu muhakemeyi, bu muhasebeyi yapmak zorundayız. Alkol ve sigara bağımlılığı içinde olan insan mutlaka bu muhakemeyi yapmalı ve bu girdaptan çıkmak için de elinden gelen bütün çabayı, bütün gayreti ortaya koymalı. Bunu yaptığı zaman hiç şüpheniz olmasın ki Allah'ın yardımı bir şekilde bu insanlara ulaşmaktadır. Bizim kendi tecrübelerimizden çok iyi biliyoruz ki 40 yıldır sigara kullanan tiryakiler, 50 yıldır sigara kullanan tiryakiler, alkol bağımlıları, uyuşturucu bağımlıları, ben bundan asla kurtulamam şeklinde meseleye bakarken, kendi içlerinde Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak var olan ve birçok sıkıntıyı aşabilecek o gücü fark ettikleri zaman, ben meseleye böyle bakmamıştım. Oysa ki hakikaten benim bu illeti yenecek gücüm varmış ama ben bu gücü kullanmasını bilmiyormuşum noktasına geldiklerine çok şahit olduk. Bu sebeple erken yaşlanma ve bunun getirdiği birçok sağlık sorununu eğer zamanında durdurmak ve bu yanlışlıktan vazgeçmek istiyorsak, öncelikle bu duruma sebep olan, en önemli sebeplerden bir tanesi olan alkol ve sigara bağımlılığına dur demeliyiz ve bunu başarabileceğimize de inanmalıyız. Zira bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak için tabii ki dış destek alınabilir, alınmalı da. Gerek psikolojik test telkinler olarak, gerek fiziksel destekler olarak mutlaka dış destek alınabilir ama bilmelisiniz ki asıl ihtiyaç duyduğunuz güç yine sizin yapınızda, içinizde, zihninizde, düşünce boyutunuzda, beyninizde, bedensel boyutunuzda çeşitli şekilleriyle yaratılmıştır, mevcuttur. Yani asıl ihtiyacımız olan güç yine bizim yapımızda mevcuttur. Allah bizi mükemmel yaratmıştır. Biz bu mükemmel yaratılışı ortaya koyan yapıyı çalıştıramıyoruz, işletemiyoruz. Sorun burada. O halde insan karşısına çıkan bu tür engelleri aşmak için bir güce ihtiyaç duyduğunda öncelikle o gücün kendi içinde var olduğuna inanması lazım. Oradan başlaması lazım. İşte bu noktada biz hep şunu telkin ediyoruz. 3 adımda doğal yöntemle sigaradan kurtulabilirsiniz. Bunun birinci adımı, Allah'ın izniyle ben bu illetten kurtulacağım. Alkolden kurtulma noktasında da aynı şekilde. Allah'ın izniyle ben bu illetten kurtulacağım. Bundan kurtulmak için gerekli gücün bende olduğuna inanıyorum. Buna irade diyoruz işte, hani kararlılık diyoruz. Çeşitli şekillerde ifade ediliyor ama kişinin o ihtiyaç duyduğu gücün kendisinde

0: var olduğuna inanması lazım. Ondan sonra o gücü ortaya çıkarması için neler yapmalı? İşte birincisi beyinde nikotin temizliği, beyinde alkol temizliği dediğimiz o düşünce boyutundaki kirliliği yok etmek için kararlı olmalıyız. Ben bundan kurtulabilirim ve kurtulacağım. Niye? Bundan kurtulmak için gerekli gücü Allah benim bünyemde yarattı ama ben o gücü kullanamıyorum, işte o irade gücü. Peki o gücü kullanabilmek için, açığa çıkarabilmek için, işler hale getirebilmek için ne yapmalıyız? İkinci adımı beraberinde atmalıyız. Bedende nikotin temizliği, bedende alkol temizliği noktasında bir adım daha atmalıyız. İşte bu noktada alınacak dış destekler, tıbbi tedaviler, ilaçlar, bitkiler vesaireler doğru şekilde kişiye özel boyutuyla dış destekler şeklinde alınabilir. Fiziksel temizliği de bu şekilde gerçekleştirmek, kandaki bu toksin boyutunu temizleyip efendim o bağımlılığa sürükleyen dürtüleri yok etmek mümkün. Birinci adım beyinde nikotin ve alkol temizliği. İkincisi bedende nikotin ve alkol temizliği. Üçüncüsü nedir? Çevrede nikotin ve alkol temizliği. Üç adımda beraber atılacak, ölçülü ve eşit bir şekilde atılacak üç cephedeki adımlar sayesinde bu illetten kurtulmak mümkün. Çevre boyutu bu işin en önemli boyutu. Ben çok basit, çok etkili ve çok hızla sonuç verecek bir formül öneriyorum. Gerek alkol bağımlılarına, gerekse sigara bağımlılarına. Eğer bundan hızla kurtulmak istiyorsanız kararlı olunuz. Kararlı olmanızın gerekçesini de kendi içinizde Allah-u Teala'nın var ettiği, yarattığı o güce inanınız. Bu güç bende var deyiniz ve onu ortaya çıkarmak için mutlaka sigara ve alkol konusunda çevresel boyutta adım atınız. Yani başka insanlara alkolün ve sigaranın zararlı olduğunu anlatmak üzere yola çıkınız. Her fırsatta bu illetin ne kadar kötü olduğunu, bu illetin getirdiği kötü sonuçları bizzat yaşayan kişiler olarak insanlara anlatınız. Yani çevrede sigara ve alkolün kötülüğünü anlatan bir fert olarak kendinizi takdim ediniz. Yeni bir tanıtım, yeni bir kişilik ortaya koyunuz. İşte bu atacağınız çevre boyutuyla ilgili adım sizi hızla bu illetten uzaklaşmanıza yardımcı olacak, sizi kurtaracaktır Allah'ın izniyle. Bu önemli bir boyut. Çünkü bütün metotlarda çevre boyutu hep açık bırakılır. Ve çevreden gelen darbeler, çevreden gelen etkiler sonucunda kişi maalesef tekrar yenik düşer. Gerek sigara gerekse alkole. O yüzden işin beyin boyutu, kararlılık boyutu, düşünce boyutu bir. Bedensel boyut, kandaki toksinlerin, kirlerin, nikotinin, alkolün temizlenmesi. İki, çevreyle ilgili atılacak işte bu sigara ve alkolün zararlarını anlatma noktasında bir görevli gibi davranmak, bu işin aşığı gibi davranmak, bu işe gönül vermek gerekir. Bu üçünü bir araya getirerek ortaya koyabildiğinizde işte bahsettiğimiz o ihtiyacı olan güç açığa çıkar. Ve bir daha size ne sigara ne de alkol asla yanaşamaz, size asla zarar veremez. Değerli dostlarım, bu dediğimiz uygulamaları yaparak yüzlerce kardeşimiz alkol ve sigaradan yakasını kurtardı. Bakınız sizlere çok teferruatlı, çok detaylı, efendim çok zor şeyler söylemiyorum. Üç şeyi yapmanız gerekir. Bunu siz yaparsanız netice olur. Başkaları size çok şeyler söyleyebilir, çok etkili metotlardan bahsedilebilir filan ama eğer siz işin içinde yoksanız, siz bu konuda çok etkin değilseniz maalesef bu anlatılan güzellikler size ulaşmaz. O halde siz bu meselede başrolü almalısınız. Ben yapacağım demelisiniz. Ben bu işi halledeceğim demelisiniz. İş orada başlar ve orada biter. Evet, bunu yaptığımız takdirde Allah'ın izniyle erken yaşlanma sebeplerinden iki önemli durumu telafi etmiş oluruz. Hayatımızdan çıkarmış oluruz. Efendim, tabii Bu meselenin maddi ve manevi boyutları var dedik, sorumluluk noktasında, neticeleri itibariyle yaşanan sıkıntılar noktasında hem maddi hem de manevi boyutları dikkate alınmalı. İhmal edilen beden emaneti adeta iki mengene arasına sıkıştırılmış oluyor. Bir tarafta kişinin kendisine yaptığı yanlışlıklardan ötürü duyduğu duygusal eziyet, öbür tarafta bedensel boyutunda yaptığı tahribattan ötürü sağlığının bozulması gibi iki önemli durum kişiyi adeta böyle ezmektedir. Hem alkol bağımlıları hem sigara bağımlıları hiçbir şekilde yaptığı işlerden memnun değiller. Hepsi şikayetçi ama gücümüz yetmiyor buradan çıkmaya diyorlar. Çok da doğru. İki mengene arasına sıkıştırıp ezilmek gibi bir şey bu. İşte buradan çıkmak için o iki mengenenin baskısını durdurmak ve onlara karşı mukavemet göstermek için ihtiyaç duyulan güç her insanın kendi yapısında mevcuttur. O gücü harekete geçirmek için demin söylediğim üç adımlık uygulamayı hayata geçirmek lazım. Allah'ın izniyle o zaman o mengeneler ne kadar güçlü olursa olsun asla sizi ezemeyecek, sizi hiçbir şekilde orada tutamayacaktır. Evet değerli dostlarım, erken yaşlanmayı engellemenin yolları nelerdir? Biraz da bu hususlara değinelim. İki önemli sebebini vurguladık. Üçüncüsünü konu ettik, detayına giremesek de kötü beslenme dedik. Dördüncüsü, beşincisi sayılabilir. Sıralama yapıldığında çok maddeler ilave edilir erken yaşlanmaya sebep olanlar noktasında ama sigara ve alkol ve kötü beslenme temelini oluşturur. Bunların da ana temeli, bunların da ilk hazırlayıcısı bilinçsizlik. Bilgisizlik değil, bilinçsizlik. Yani insan çok şey bilebilir ama bir de bu bildiklerini ayrı bir noktada tutar, kendisiyle bildiklerini bütünleştiremeyebilir. Bilinçsizce davranabilir. Özellikle alkol ve sigara noktasında bu hatalara bu sebepten dolayı düşüyoruz ve bu erken yaşlanma dediğimiz sıkıntıların ilk hazırlayıcısı, tetikleyicisi olan durumda böylece bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Dostlarım, erken yaşlanmayı engellemenin yolları nelerdir dedik? İnsan olma bilincimizi tazeleyerek kainattaki şerefli makamımızın ve sorumluluğumuzun farkında olmak gerekir birincisi. Bahsettiğimiz ana sebebi bir kez daha gün yüzüne çıkaralım. Bir kez daha kendimize gelelim. Ben insanım. Ben insanım. Akıl ve irade sahibiyim. Sorumluluk sahibiyim. Yaptığım her şeyden, yaptığım her işten sorguya çekileceğim, hesaba çekileceğim. Dolayısıyla yanlış iş yapmamaya, yanlış söz söylememeye gayret etmeliyim. Bu gayret içerisinde olmalıyım. Hataya düşebilirim, sıkıntıya düşebilirim ama orada kalmamak gibi bir beceriyi de Allah bize vermiştir. Bugün sigara kullanıyor olabilirsiniz, alkol kullanıyor olabilirsiniz. Allah muhafaza. Yani olmamasını dileriz ama ola ki bu tür hatalara düşmüş isek burada kalmak gibi bir zorunluluk yok, bir mecburiyet yok, bir mağduriyet yok. Derhal buradan hızla çıkıp o insan olma makamına yakışır bir boyuta kendimizi taşıyabiliriz. Bu her zaman her daim mümkün. Dolayısıyla hemen o mümkün olana bakmak gerekir. Erken yaşlanmayı engellemenin yolları nelerdir dedik. Birincisi, ana sebep olan ben insanım. Allah beni kainatın en şerefli varlığı olarak yarattı ve bütün kainatı benim hizmetime verdi. Hepsi, yani güneşten yerdeki, topraktaki bakteriye kadar, mikroba kadar bütün varlıklar benim için çalışıyor. O halde ben bunun farkındayım. Onlar benim için çalışırken ben neden kendimi tahrip edeyim diye sorup muhakeme etmeliyiz, muhasebe etmeliyiz ve insan olduğumuzu bir kez daha fark edip makamımıza layık düşünce ile kendimizi ve bize hizmet edenleri yönetmeliyiz. Neler yapmalıyız? Önce bunu yapmalıyız. İkincisi, sadece insana verilen irade beyan etme gücü var ya, Bu sadece insana verilmiştir. Yani dilediğini yap, ister onu yap, ister bunu yap. Sonunda hesabını vereceksin. O gücü iyi yönetmeliyiz. İçimizde cereyan eden bu trafiği çok iyi yönetmeliyiz. Bunu yapabilmek için birinci şıkkı çok iyi anlamamız gerekir. Birinci şıkkı çok iyi anlarsak, yani kainatın yapısını oluşturan, kainatta var olan varlıkların bizim için neler yaptığını bilebildiğimiz ölçüde, anlayabildiğimiz ölçüde kendi makamımızın farkında olur ve bize verilen o güzellikleri koruma noktasında daha hassas davranırız. Bu bir bilinç gerektirir. Bu bilinçle birlikte ikinci adım da kendiliğinden gelir. O da içimizdeki trafiği doğru yönetme noktasında, o iradeyi doğru yönlerde kullanma hususunda bir güç ortaya çıkar. Yani akıl, iman, bilgi ışığında bu trafiği yönetebiliriz, yönetmeliyiz de. Basit örnekler verebiliriz bu konuda. Yani çok çeşitli şeyler de söylenebilir ama kısaca şöyle bir bu trafiği yönetme noktasında şöyle bir örnekle meseleye bakabiliriz. Diyelim ki bir iş yapacağız ve bu işe bir karar vereceğiz. İşte bu iş iyi olur, kötü olur, yanlış olur, doğru olur. Neticede bu işin yapısına göre bir karar vermeliyiz. Kararımız ya hayır olur, ya evet olur, ya yapacağım deriz, ya da yapmayacağım deriz. Ve bunların gerekçeleri vardır doğal olarak. İşte bu kararı verirken iç dünyamızda bir trafik yaşanır. Bir olaylar zinciri hızla gelişir ve sonuçlanır. Şimdi bu olaylar zincirinde en önemli noktayı bizim irade bekçimiz, irade boyutumuz. Bu rolün en önemlisini üstlenir irademiz. Aklımız, kalbimiz, gönlümüz hep bu zincirin içindedir ama irade bu noktada yani sonucu belirleyici adım atar. İrademizin doğru adım atabilmesi için 3 noktaya müracaat yapılır. Bu 3 noktadan hangisi kararı verecekse, irade bunların hangisine müracaat edecekse ona göre netice çıkar. Kalbe müracaat ederse, verilecek kararla ilgili kalbin onayını almak isterse farklı karar çıkar. Aklın onayını almak isterse irade farklı karar çıkar, farklı sonuç çıkar. Hislerin, hissiyatımızın onayını almak isterse irade bu durumda daha farklı bir sonuç çıkar. Burada en hayırlı sonuç aklın ve kalbin ortaklaşa mutabık kaldığı kararı hayata geçirmektir. İrademizi bu yönde organize etmektir, yönlendirmektir. Aklın ve kalbin. Tabii ki hislerimiz de hayatımızın içinde yaptığımız işlerde mutlaka payı vardır ama kontrollü bir şekilde olması lazım. Özellikle akıl ve kalp işbirliği çok önemli bu trafiğin güzel idare edilmesinde. Verilen kararların iyi olması noktasında akıl ve kalbin ortaklığına, onların birlikte onayladığı kararları almaya ve hayata uygulamaya önem vermeliyiz. İşte bu trafikte ortak kararı çıkarabilirsek bu trafiği iyi yönetmiş oluruz. İrademizin bizi sürüklediği her yer, her nokta, her boyut şüphesiz bizi güzelliğe götürmez. Kararımızı sigara kullanma noktasında veriyoruz. Yakıyoruz bir sigara. Biliyoruz ki bu zararlı. Biliyoruz ki bizi kansere sürüklüyor. Biliyoruz ki bizi maddi manevi bütün sorumlulukların altına sokuyor. Biliyoruz ki alkol kötülüklerin anasıdır ve işte yuvaları yıkıyor, insanları perişan ediyor, sağlığımızı elimizden alıyor. Biliyoruz ama kararımızı o yönde veriyoruz. Niye? Orada adına bağımlılık de, başka bir şey de, ne dersen de orada hissiyatlar devreye giriyor. Hissiyatlar karar vermekte, iradeyi yönlendirmekte, trafiği yönlendirmekte etkili oluyor. Akıl ve kalbi bu noktada etkin hale getirirsek, yani ben sigara içmemeliyim, alkol almamalıyım bundan sonra. Niye? Akıl diyor ki bunun maddi ve manevi kötü sonuçları var, sorumlulukları var. Hem maddi olarak bu dünyada sıkıntı çekersin, hasta olursun, sağlığın elden gider, perişan olursun, ekonomin sarsılır, işin gücün bozulur. Hem de öbür dünyada büyük sorumluluklar altına girersin. Bunu yapma. Akıl sana dosyayı açıyor. Kalp, aklın önerdiği bu sonuçları onaylıyor. Evet, yapmamalısın. Kendine şefkat göstermelisin, merhamet göstermelisin. Bu yanlış bir şey. Vicdanlı bir davranış değil diyor kalp, gönül. İkisinin bu ortak kararını dikkate aldığı zaman kişi böyle bir yanlışlığı yapması mümkün değil. Yani bir insan kendi bebeğine zarar vermeyi nasıl düşünebilir, nasıl onaylayabilir? İçilen sigaranın bebekler üzerindeki, çocuklar üzerindeki, sigara içmeyen insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini düşündüğümüz zaman böyle bir kötülüğü yapmak mümkün değil. Ama insan yapıyor. Sigara içerek bunu yapıyoruz. O halde burada bir yönetim hatası var. Trafiği doğru yönetemiyoruz. İrademizi doğru yönlendiremiyoruz. İşte bunun sebeplerini kısaca böylece paylaşabiliriz. Kalp ve akıl ortaklığını öne çıkarmalıyız. Hissiyatımızda kontrol altına almalıyız. Kontrollü bir şekilde hayatımızda yönetmeliyiz. Evet, yani neler yapmalıyız dedik. Öncelikle bu iç dünyamızdaki trafiği doğru yönetmek, o doğru karar verme mekanizmalarını harekete geçirmek için yapmamız gerekenler bunlar. Bunun için de tabii ki dinlemeliyiz, okumalıyız, araştırmalıyız, sormalıyız. Niye böyle oluyor, neden böyle oluyor, ben bunu neden başaramıyorum şeklinde sıkıntılar, açmazlar var ise, yetersizlik var ise bunları yeterli hale getirmek için de harekete geçmeliyiz. Aklı kullanmak için bilgi edinmek lazım. Akıl bilgi edinmeye yarayan bir yanımız. Öğrenme gücünü mutlaka elde etmeliyiz. Kalbimiz, gönlümüz, bizim özümüz, sevgi merkezimiz. Allah-u Teala'nın bize sevgisini yansıttığı ve o sevgiyi anlayabileceğimiz, o merhameti, şefkati anlayabileceğimiz boyutumuz. Bu konulara biraz meyletmeliyiz, biraz yönelmeliyiz. Kısaca, hayatımızda var olan kötülükleri hayatımızdan atmak için alkol ve sigara gibi ve bu kötülüklerin olumsuz sonuçlarını hızla hayatımızdan çıkarmak için erken yaşlanma gibi ve bunun getirdiği sağlık sorunları gibi olumsuz sonuçları hayatımızdan çıkarmak için mutlaka böyle bir değişime ihtiyaç var. Yenilenmeye ihtiyaç var. Kendimizi yenilemeliyiz. İş yerimizdeki makinaları yeniliyoruz, evimizdeki mobilyaları yeniliyoruz, efendim arabamızı yeniliyoruz ama kendimizi de yenilemeliyiz. Biz giderek eskirken, biz giderek erken yaşlanma gibi bir girdaba doğru sürüklenirken arabanı yenilemişin ne anlamı var? Mobilyanı yenilemişin ne anlamı var? Önce kendimizi yenilemeliyiz. Her geçen günümüz daha aydın, daha güzel, daha sağlıklı olmalı ve buna çaba göstermeliyiz. Evet, vaktinde sigaraya, alkole başlamış olabilirsin. Ama bugün artık belli bir bilinç seviyesine ulaştı insanlar ve artık bununla ilgili mücadeleyi hızla başlatıp sonuçlandırmalısın. Kendi hayatında bir devrim yapmalısın. Yeni bir kimlik, yeni bir kişilik oluşturmalısın. Evet, bunu yapmak için tabii ki işin maddi ve manevi boyutlarını iyi mütalaa etmek gerekir. Tabii ki değerli dostlarım, işin bir de tıbbi bitkiler boyutu var dedik programımızın başında. Bu tür sıkıntılar olan kimseler, erken yaşlanma ile ilgili bir sıkıntısı var ise, bu konuda erken yaşlanma sonucu olarak çok çeşitli hastalıklar söz konusu. Bunların en önde çıkanı aşırı yorgunluk, ani gelen yorgunluklar ve sürekli devam eden yorgunluklar gibi gibi sayabiliriz. Bu tür sağlık sorunlarınız var ise tıbbi bitkilerden de destek alabilirsiniz. Burada sadece şuna dikkat ediniz. Majestürel holistik yöntem diye daha önce de tarif ettiğimiz kişiye özel, bünye bütününe uygun olarak bitkilerin seçilip kullanılması esasını bir kez daha irdeleyin, inceleyin, acaba bu yöntem nasıl bir yöntemdir diye. Yani kendinize özel olarak davranın ve bitkileri kullanırken de bu manada özel olarak, yapınıza uygun olarak bitkilerin seçilmesine dikkat ediniz. Onun dışında rastgele uygulamalarla kendinize standart muamele etmeyiniz. Eğer bu özel muameleyi kendinize uygularsanız o zaman güzel neticeleri de yaşarsınız. Değerli dostlarım, programımızın sonuna geldik. Sorularınız bizim için önemli. Dolayısıyla bize sorularınızı ulaştırmanız için 0543 676 1386 0543 676 1386 numaralı telefonumuzu kullanabilirsiniz. İnşallah haftaya başka bir konu başlığında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın varlığının delillerini düşünüyor musunuz? İnsan düşünmediği sürece Allah'ın sanatını ve yarattığı fevkalade güzellikleri fark edemez. Oysa Allah Kur'an'da bizi evren ve canlılar üzerinde derin derin düşünmeye davet etmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
0: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
16: Namazları kabul edilmeyenler. 2. Taharetsiz olanların namazları kabul olunmaz. Asıl olarak namazların kabulünde bir kişinin temiz bulundurması gerekli olan şeyleri şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle şirkin büyüğünden ve küçüğünden arınmış bir kalbi ve lafzi imanı olmalıdır. İkincisi, şer'i olarak bir ibadeti yerine getirebileceği temizliği, yani gusül ve abdesti bulunmalıdır. Bunları yerine getirecek su bulamazsa bunu teyemmümle yerine getirecek bir temiz toprak veya toprak cinsi şeylere sahip olmalıdır. Üçüncüsü de bedenine giydiği elbise üzerinde herhangi bir necaset, pislik barındırmamalıdır. En son olarak da namaz kılınan mekanın temiz olmasıdır. Birinci kısmı bundan evvelki yazımızda anlatmaya çalışmıştık. Burada geri kalan bölümlerde hadislerde namazı kabul olmaz diye geçen şeylerin izahını yapmakla yetineceğiz inşallah. Abdesti olmayan kişinin namazı kabul olmaz. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini aktaralım. Bize Mamer Hemmam bin Münebbih'ten haber verdi ki o Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde hades meydana gelen kimsenin namazı o kimse abdest almadıkça kabul olunmaz buyurdu. Hadramevt ahalisinden bir kimse ya Ebu Hureyre hades nedir diye sordu. Ebu Hureyre sessiz veya sesli yel cevabını verdi. Hadisin zahir manasıyla İslam uleması amel etmiştir. Yani abdesti olmayan kişinin kılacağı namaz kabul olmaz. İmam Buhari bu hadisi taharetsiz namaz kabul olmaz başlığı altında zikretmiştir. Bu başlıkla ilgili olarak İmam İbni Hacer el-Askalani rahmetullahi aleyh şunları kaydetmiştir. Konu başlığında taharetle kastedilen abdest ve gusülden daha genel bir anlamdır. Yani namazın kabul olması için kişinin büyük ve küçük hades dediğimiz cünüp olma ve abdestsiz bulunma hallerinden uzak olması gerekir. İmam Buhari koymuş olduğu başlık teyemmümü de kapsamaktadır. Çünkü taharetin bir çeşidi de teyemmüm almaktır. Suyun bulunmadığı yerde Allah Celle Celaluhu kolaylık kabilinden gerek gusül niyetiyle ve gerekse abdestsizliği kaldırma niyetiyle teyemmüm almayı meşru kılmıştır. İmam Buhari konu başlığı İbni Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu hadiste aynen ifade edilmektedir. Hadis şöyledir. O da Musab bin Said'den naklen rivayet etti. Demiştir ki Abdullah bin Ömer İbni Amir hastayken onu dolaşmaya ziyarete gitmiş. İbni Amir bana dua etmez misiniz ya İbni Ömer demiş. İbni Ömer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hiçbir namaz taharetsiz kabul olunmaz, ganimetten aşırılan hiçbir maldan da sadaka kabul edilmez buyururken işittim. Halbuki sen Basra'da valilik yapmış bir adamsın cevabını vermiş. İmam Buhari bu hadisi kendi sahihinde zikretmemiştir. Çünkü onun şartlarına göre bu hadis sahih değildir. Ama konu başlığında ifade edilmesini uygun görmüştür. Onun aksine İmam Müslim'in şartlarına uygun olduğundan bu hadise sahihinde yer vermiştir. Hadis açık bir şekilde namazın geçerli olması için abdestin olmasını şart koşmuştur. Abdest yoksa kılınan namazın geçerliliği de sevabı da yoktur. Bir Müslümanın abdestsiz namaz kılacağı düşünülemez. Peki buradaki mesele nedir? Birincisi abdest alırken yıkanması farz olan bir yeri yıkamayı unutması veya özen göstermeden abdest aldığından bir yeri kuru bırakmasıdır. Böyle bir durumda kılınan namaz geçersiz olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir. Abdullah bin Amr radiyallahu anh'tan dedi ki, yaptığımız yolculuklardan birinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geride kalmıştı da sonradan bize yetişti. O sırada ikindi namazı vakti girmişti. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı meshedercesine az suyla yıkamaya başladık. Nebi bu hali görünce en yüksek sesiyle iki yahut üç kere ateşte yanacak ökçelere yazık diye nida etti. İmam Tahavi rahmetullahi aleyh bu konuda şunları söylemektedir. Üstelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarda kuru bir yer bırakmalarından dolayı onları cehennemle tehdit etmesi de açıkça gösteriyor ki bu tehdit onlara farz kılınan bir şeyi terk etmelerinin dışında başka bir şeyle alakalı olması imkansızdır. İmamın sözlerinden de anlaşılacağı üzere cehennem azabını hak etmek ancak farzların terkiyle gerçekleşir. Dolayısıyla namazın yerine gelmesi abdestin tam olmasına bağlıdır. Abdestin eğer yoksa namaz olmadığı gibi bu halde namaz kılan kişi cehennem azabını da hak etmiş olur. Abdest alan kişinin dikkat etmesi gerekli olan bir husus da ayak parmaklarının arasını yıkamaktır. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine kulak verelim. İbn Abbas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, abdest aldığın zaman el parmaklarının ve ayak parmaklarının arasını hilalle. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, namaz üç kısımdır. Üçte biri taharet, üçte biri rükû ve üçte biri secdedir. Kim hakkıyla onu yerine getirirse ondan kabul edilir. Ondan sair amelleri de kabul edilir. Kimin namazı kabul olunmazsa sair amelleri de kabul olunmaz. Hülasa namazların şeklen kabulünden sonra Allah katında da kabulünü istiyorsak taharetimize dikkat etmeliyiz. Taharetteki bir eksiklik namazın tamamıyla ifsadına yol açabilir. Vesveseye düşmeden tahareti güzel almalıyız. Taharet konusunda vesvesesi olan kişi her uzvunu 3 kez yıkar ve ondan sonrasının peşine düşmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu hadise kulak verelim. İbn Mesud'dan, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. O dedi ki, Allah'ın kullarından bir kul için kabrinde 100 sopa vurulması emredilir. O kul ta ki cezası bir sopa oluncaya kadar ister ve dua eder. Ona tek bir sopa vurulur. Onun kabri bir vuruştan dolayı ateşle dolar. Azap ondan kaldırıldığında da der ki, beni neden sopaladığınızı bildirin. Derler ki, şüphesiz ki sen taharetsiz namaz kıldın ve bir mazlumun yanından geçmiştin de ona yardım etmemiştin. Namazın abdestsiz kılınması mümkün olmamakla birlikte abdeste gerektiği gibi özen göstermemek, farz olan mahallin yıkanmamasından kaynaklanan ibadetin batıl olmasından dolayı Müslüman erkek veya kadın bu cezayı hak etmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Müslüman abdestsiz namaz kılamaz, kılmaz. Ama ibadeti yerine getirmesine maniler olabilir. Abdest için su bulamadığı veya teyemmüm edecek temiz toprak bulamadığı anlar yaşayabilir. Müslümanların düşmanları veya İslam devletinin fasık yöneticilerinin eziyetlerine maruz kalıp ibadetin de kullanacağı suyu kendisine vermedikleri gibi bulunduğu ortamın temiz bir topraktan uzak olması da mümkün veya kendisinin toprağı bile kullanmaktan engellendiği bir şekilde bağlı bulunması da olasılık dahilindedir. İşte bir Müslüman bu halde bulunduğunda ne yapacaktır? Yani ibadetin dışındaki şartı yerine getirip abdest veya teyemmüm edemediğinde ibadeti yerine getirme sorumluluğu ondan düşmüş müdür? Yoksa o halde de namazını kılacak mıdır? İşte bu soruların cevabını İmam İbni Hacer, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın teyemmüm ayetinin inişiyle ilgili rivayet edilen hadisin şerhinde şu şekilde vermektedir. Su ve toprak bulamayan kimse bu başlık konusunda İbn-i Reşid şöyle demiştir. İmam Buhari teyemmümün şer'i bir meşruluk kazanmadan önceki durumu teyemmümün şer'i bir meşruluk kazandıktan sonra toprağın bulunmaması durumuna benzetti. Sanki şöyle demek istedi. Bu hadiste bahsi geçen topluluğun temizleyici madde olan sudan yoksun bulundukları hale dair hüküm bizim temizleyici olan su ve topraktan yoksun olduğumuz haldeki hükmümüzle aynıdır. Bu şekilde hadisin bab başlığıyla olan ilişkisi de ortaya çıkar. Çünkü hadiste insanların topraktan yoksun oldukları belirtilmiyor. Onların sadece sudan yoksun oldukları ifade ediliyor. Bu hadis temizleyici vasfa sahip su ve topraktan yoksun olan kimseler için de namazın farz olduğuna delil teşkil eder. Çünkü hadiste bahsi geçen topluluk farz olduğuna inandıkları için namaz kılmışlardı. Eğer o halde namaz kılmaları yasak olsaydı, kuşkusuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarının yanlış olduğunu belirtirdi. İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, hadisçilerin çoğunluğu ve malikilerin pek çoğu bu görüştedir. Ancak bu alimler bu şekilde namaz kılan birinin namazını tekrar kılmasının gerekip gerekmediği konusunda ihtilaf etmişlerdir. İmam Şafii'den gelen yeniden namaz kılması gerektiğine dair bir görüş belirtilmiştir. Şafii alimlerin çoğu bunu doğrulamıştır. Bunun pek nadir meydana gelen bir mazeret olduğunu, dolayısıyla yeniden kılmayı düşürmeyeceğini ifade etmişlerdir. Ahmet bin Hanbel'in meşhur olan görüşüne göre tekrar kılması gerekmez. Müzeni, Sahnun ve İbni Münzir de bu görüştedir. Onlar da bu hadisi delil olarak kullanmıştır. Şöyle ki eğer namazlarını tekrar etmeleri gerekseydi mutlaka Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu onlara açıklardı. Çünkü onun ihtiyaç anında açıklama yapmaması caiz değildir. Ancak bu iddiaya namazın tekrar kılınması hemen gerekmez. Yani hemen yerine getirilmesi gereken bir farz değildir. Böyle olunca da ihtiyaç anında yapılması gereken açıklamanın geciktiğinden bahsedilemez denerek cevap verilmiştir. O halde bu tür durumlarda namazın yeniden kılınmasını gerektiren başka bir delilin olması gerekir. İmam Malik ve Ebu Hanife'nin meşhur olan görüşlerine göre bu şekilde namaz kılan biri namazını tekrar kılmaz. Ancak bir başka görüşle Ebu Hanife ve Hanefiler namazın kaza edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Sevri ve Evzai de bu görüştedir. Medinelilerin kendisinden naklettiğine göre İmam Malik şöyle demiştir. Böyle bir kimsenin namazını kaza etmesi gerekmez. Bu dört görüş bu konudaki en meşhur görüşlerdir. İmam Nevevi, Şerhul Mühezzeb de İmam Şafii'nin kadim görüşünü, eski içtihadını nakletmiştir. Buna göre namazın o anda kılınması müstehap, tekrarlanması ise farzdır. Böylece konu hakkındaki görüşler beşe çıkmıştır. Bu meselenin küfre taalluk eden bir yönünün bulunduğu da bir gerçektir. Asıl itibariyle abdestsiz namaz kılma eğiliminde bir Müslümanın olması düşünülemez. Ancak şartların kendisini abdest alacak malzemeyi bulamadığından dolayı namazı terk edip edemeyeceği konusunda takındığı tavır önemlidir. Geriye abdest almak konusunda hiçbir sorunu ve zorluğu olmayan kimsenin abdestsiz namaz kılması meselesi kalmaktadır. Bu konuda Ahmet Davutoğlu'nun Müslim şerhinde kaydetmiş olduğu şu sözleri aktaralım. Nevevi de şunları söylüyor. Ulemamız abdesti icap eden şeyler hakkında üç vecihle ihtilaf etmişlerdir. 1. Abdest almak, abdestsiz bulunmak sebebiyle müvessa yani geniş bir surette farz olur. 2. Abdest almak yalnız namaza kalkmak istenildiği zaman farz olur. 3. Abdest almak her iki sebeple de farz olur. Ulemamızca tercih edilen kabil budur. Su veya toprakla abdest almadan namaz kılmanın haram olduğuna ümmetin uleması icma etmişlerdir. Bu hususta farz ve nafile namazlarla secde-i tilavet, secde-i şükür ve cenaze namazları arasında hiçbir fark yoktur. Yalnız Şabi ile Muhammed bin Cerir-i Taberi'nin cenaze namazını abdestsiz tecviz ettikleri rivayet olunmuşsa da bu mezhep batıldır. Ulema bunun hilafına icma etmişlerdir. Bir kimse özürsüz olarak kasten namazı abdestsiz kılsa bizim mezhebimize ve cumhur-u ulemaya göre kafir olmaz. Ebu Hanife rahimehullah'tan kafir olduğuna dair bir rivayet vardır. Çünkü abdestsiz namaz kılmak namazla oynamaktır. Bizim delilimiz şudur. Küfür itikattan doğar. Yani abdestin farz olmadığını itikad ederse kafir olur. Halbuki sözümüz itikadı sağlam olan kimsenin abdestsiz namaz kılması hususundadır. Bütün bunlar abdestsiz namaz kılan kimsenin özrü bulunmadığına göredir. Su veya toprak bulamamak gibi ciddi bir özrü bulunan bir kimse hakkında Şafii rahimehullah'tan dört kavil vardır ki ulemanın mezhepleri de bunlardır. Yani bu dört kavlin her birini kendine mezhep edinenler vardır. Bizim ulemamıza göre bu kabillerin en sahihi şudur. Su veya toprak bulamayan kimsenin abdestsiz haliyle namaz kılmasıdır. Sonra abdest almaya imkan bulursa namazını yeniden kılmak farz olur. İkinci kavle göre su veya toprak bulamayan kimseye abdestsiz namaz kılmak haramdır. Ona bilahare su veya toprak bulduktan sonra abdest alarak namazını kaza etmek farzdır. Üçüncü kavle göre abdestsiz haliyle namaz kılmak müstehap, sonra namazını kaza etmek farzdır. Dördüncü kavle göre abdestsiz haliyle namaz kılmak farzdır, kazası lazım değildir. Müzeni bu kavli ihtiyar etmiştir. Delil itibarıyla en kuvvetli olan kavil de budur. Abdest alamadığı halde namaz kılmasının farz oluşu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben size bir şey emrettim mi onu hemen yapabildiğiniz kadar yapın" hadisidir. Kazanın farz oluşu yeni bir emre bağlıdır. Burada asıl olan böyle bir emrin yokluğudur. Yine Müzeni diyor ki, vakit içinde kılınması emredilen ve bir nevi kusurla kılınan her namazın kazası farz değildir. Allahu alem, abdestsiz namaz kılmak Hanefilere göre de küfrü icap etmez. Bu hal, pis elbiseyle namaz kılmaya yahut kıbleyi şaşırarak başka tarafa doğru namaza durmaya benzer. Çünkü bir farzın terkinden dolayı küfür lazım gelmez. Fakat alay ve istihza için abdestsiz namaz kılan kafir olur. Bu hüküm bütün ibadetlerde böyledir. Yani herhangi bir ibadetle alay etmek küfrü muciptir. Su ve toprak bulamayan kimse İmam-ı Azam'a göre namazını kazaya bırakır. İmameyne göre namazını kılanlar gibi yatıp kalkar, sonra kaza eder. Mamafih İmam Azam bu kavlinden İmameyn'in sözüne rücu etmiştir. İmam Ahmed'e göre su veya toprağı bulamayan kılarsa kazası lazım gelmez. Kaza için ayrı delil lazımdır. İmam Molla Ali Yülkari abdestsiz namaz kılma babında Fıkhul Ekber şerhinde şunları kaydetmiştir. Abdestsiz olarak kıbleye yönelmek. Fevzün Necat'ta şöyle deniliyor. Bir kimse, namaz kılmayan kimse ne hoş ne güzeldir dese kafir olur. Fetevai Sura ve El Cevahir'de şöyle bir fetva vardır. Bir kimse abdestsiz olarak cemaatle namaz kılsa kafir olur. Burada biraz durmak gerekir. Abdestsiz namaz kılmak Allah'a karşı bir isyandır. Sahibinin kafir olmaması gerekir. Ancak abdestsiz namaz kılmanın helal olduğuna inanırsa o zaman kafir olur. İmameyn'in bile bile kıblenin dışına yönelerek namaz kılan kimse kafirdir sözleri de böyledir. Ancak bu söze kıblenin dışına yönelmenin caiz olduğu yahut alay manasına çekildiği takdirde kaydını koymak gerekir. Yine bir kimse kıbleyi araştırıp yönünü bulduktan sonra bilerek bu yönü değiştirirse ve başka istikamete doğru namaz kılarsa kafir olur. Çünkü kıbleyi araştırarak varılan netice kıble hükmündedir. Bu yönü değiştirmek kıbleyi değiştirmek gibidir. Tetimme adlı kitapta şöyle deniliyor. Bir kimse başkalarına gösteriş için abdestsiz olarak namaz kılarsa kafir olur. Yine bir kimse namazı tembellikten değil de önemsemeyerek terk ederse kafir olur. El-Muhit adlı kitapta şöyle deniliyor. Bir kimse bile bile kıblenin dışına doğru namaz kılarsa fakat bu namaz kılışı tesadüfen kıble istikametine uygun düşerse Ebu Hanife'ye göre bu kimse kafirdir. Fakih Ebu'l-Leys de aynı görüşü benimsemiştir. Yine bunun gibi bir kimse temiz elbisesi bulunduğu halde pis elbiseyle yahut abdest ve taharete gücü yettiği halde abdestsiz taharetsiz namaz kılarsa kafir olur. Yani bunun helal olduğunu kabul ederek yaparsa kafir olur. Böyle bir inanç yoksa bu iş Allah'a karşı işlenmiş bir günahtır. Böyle bir kimse namazı terk etmiş gibi olur, kafir olmaz. Tetimme adlı kitapta yine şöyle deniliyor. Namazı vaktinde kılamayıp bunları topluca kaza eden kimse, topluca kılmasına itiraz eden kimseye borçlu kişinin borcunu alacaklısına topluca ödemesi gerekir cevabını verse kafir olur. Çünkü ibadete borç adını vermiştir ve kerim olan Allah'ı alacaklı yerine koymuştur. Yine bir kimse başımı namaz için yıkamadım derse bunun küfür olması açık değildir. Ancak bu sözü söyleyen onu alay için söylerse o zaman kafir olur. Bu namaz bir şey değildir demenin manasıdır. Buradaki esas namazın bırakılmasına dair bir delilin bulunmamasıdır. Yani Allah Celle Celaluhu namaz kılmamızı emretti. Bu emir şartlardan biri veya birkaçı olmayınca yine de yerine getirilecek midir sorusuna verilen cevaplardır. Teyemmüm ayeti inmeden evvel sahabe su bulunmayan bir yerde konaklamış, hatta namaz vakti geldiğinde ve su bulamadıklarından dolayı abdestsiz bir şekilde namaz kılmışlardır. İşte böylece bir şartın düşmesiyle sahabe namazı nasıl bırakmamışsa onlardan sonra gelen Müslümanlar da bu durumda ne yapacaklarını tartışmış, çoğunluk bu halde namazın terk edilmeyeceğini söylemiştir. İmam-ı Azam hariç o şart olmayınca namazın kılınmayacağını, bu halde kılınacağını kılınacak namazın failinin kafir olacağını söylemiştir. Yoksa bu münafıkların yaptığı gibi namazlarını abdest almadan kılıp insanların kendisini ibadet ehli sayıp kendisine zarar vermesinden korkan insanların yaptıklarından farklıdır. Böyle kimseler İmam-ı Azam ve diğer ulemanın da görüşüne göre küfre girmiştir. Hülasa ahiret inancı olan kişiler namazlarının kabulü için iç ve dış şartlara dikkat ederler. Namazları kabul edilmeyenler. 2.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
2: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
1: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleştirebilirsiniz.

0: gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
8: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: Özel FM
15: 103.2.
17: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
18: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve hulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul khawfa min ve enza' min kulubihimul الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

için olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman o ağaçların tutuşturulup kıyam ateşinin yakıldığına da şahit olmalı.

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da üzüm 99.99, kırmızı biber 59.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM.
20: www.özelfm.net. Özelfm.net.
21: İbrahim. İçimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

dine karşı. Tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Şeytanlar.

0: ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
3: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres:

0: Güvercin Tepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir 0532 585 24 59
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 59.99, kabak 49.99, göbek 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Foma İnşaat Emlak 0532 430 12.95 Arnavutköy.
1: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz toplumdaki ahlaki çöküş. Evet, toplumlar yalnızca ekonomik güçleriyle ya da teknolojik gelişmeleriyle ayakta kalmazlar. Bir toplumun asıl güçlü kılan unsur tabii ki sahip olduğu ahlaki değerler olduğu hepimizce de malum. Ahlakın zayıfladığı, doğru ile yanlışın yer değiştirdiği, iyiliğin değersizleştiği toplumlarda ise kaçınılmaz bir çöküş başlar. İşte bu süreç sosyal çürüme olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde hızla değişen dünya düzeni bireyleri yalnızlaştırırken değerleri de aşındırmaktadır. Sosyal çürüme bir toplumda ahlaki değerlerin zayıflaması, yozlaşması ve zamanla ortadan kalkması sürecini oluşturmaktadır. Bu süreç genellikle yavaş ilerler fakat etkisi derin ve kalıcıdır. Tabii ki olumsuzluklar devam ettiği sürece bu devamlılık sürecinde bu olumsuzluğun etkisi gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla bunlara göz yummak, yani bunların bu olumsuz davranışların olumlu davranışlara dönüştürülmesini geciktiğinde, yani hataların düzeltilmediği durumlarda bu olumsuzluklar devam ettikçe tabii ki bunun olumsuz etkisi gittikçe artmaktadır. Bu çöküşün en belirgin işaretleri şunlardır. Doğruluğun yerini yalana bırakması. Adalet duygusunun zayıflaması. Bencilliğin ve çıkarcılığın artması. Ve böylece hırsızlığın, rüşvetin, haksızlığın, ahlaksızlığın yaygınlaşması. Aile bağlarının çözülmesi, saygı ve merhametin azalması, teşhircilik ve tesettürsüzlük ve bunların devamı, yani tesettürün anlamı dikkat çekici olmamak, cazibeyi örtmektir. Teşhircilik ve ahlaki yozlaşma, mahremiyet sınırlarının kaybolması ve temel toplumsal değerlerin erozyona uğraması sürecidir. Bir toplumda değerler zayıfladıkça insanlar birbirlerine güvenmemeye başlar. Güvenin olmadığı bir yerde ise huzurdan söz etmek mümkün değildir. Evet, gerçekten de öyle. Çünkü ahlak bozulduğunda bunun etkisi tabii ki işaretleri vardır. Demin de dediğimiz gibi doğruluğun yerini yalana bırakmaz. Yani insan doğru olmaktan ziyade o anki ihtiyacını, çıkarını düşünerek doğruluğu değil yalanı tercih ediyor. Yani kişiye soruyorlar, sen işini nasıl hallediyorsun? Ben işimi çok güzel hallediyorum, duruma göre hareket ediyorum diyor. Yani yalan söylenmesi gerekirse yalan söyler. İşte ne gerekiyorsa doğrudur, işte bunu yapabilirim gibi bir şeyi olmadığı için, ölçüsü olmadığı için o anki durumunu kurtarması kendine göre, yani kendi çıkarını öne çıkarması sebebiyle rahat rahat yalan söyler, rahat rahat işte insanı yanıltması, insanı kandırması onun için herhangi bir sorun teşkil etmez. Ben işimi yürütmeye bakarım der. Evet,
2: Bazı insanlar öyle diyor. Ben işimi yürütmeye bakarım.
1: Fakat bu yürütülen iş yanlışlığa sürüklüyorsa, yalana, hileye, aldatmaya götürüyorsa, tabii ki bunun olumsuz etkisi dünyada da ahirette de karşısına çıkacaktır. Yani demek ki bu ahlaki çöküşün en belirgin işaretlerinden biri doğruluğun yerini yalan almaz. Yani bir insan yalan söylüyorsa ve bundan da rahatsız olmuyorsa, insana da bir gaflete geldi, bir çok düşünmeden yani yalan söyledi. Sonra da pişman oldu, ya ben bunu keşke söylemeseydim diye. Pişman olur, tövbe eder, kendini düzeltirse bir daha böyle bir şeyle karşılaştığı zaman yalanı değil doğruyu tercih eder. Onun için yani yalana insanın kendini alıştırmaması gerekiyor. Çünkü doğru olmak önem arz ediyor. Bir Müslüman için doğruluk esastır. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Ne demek? Yalan yanlışa götürür, yanlışlar da, kötülükler de cehenneme götürür. O açıdan insan bir şey yapacağı zaman yapmadan önce düşünmesi lazım. Yapacağım iş, söyleyeceğim söz, takınacağım tavır lehime mi aleyhime mi, yani maddi manevi. Maddi açıdan lehine olabilir ama manevi açıdan aleyhine olursa bunun lehine olmuş olmaz. Bir Müslüman işin maddi yönünü düşündüğü gibi manevi yönünü de düşünmek durumundadır. Çünkü insanın iki yapısı var. Hem maddi yapısı yönü var, hem manevi yönü var. Bu iki yönü de dikkate alarak hareket etmesi lazım. Yani maneviyatı öne aldığı zaman zaten maddiyatı da şey yapar, göz ardı etmez. Ama sadece maddiyatı öne çıkarırsa maneviyat geride kalabilir. Onun için olaylara manevi açıdan bakmak durumundayız. Manevi açıdan bakmak ne demek? Dünyadaki nasibinizi de unutmayın demek. Fakat dediğimiz gibi doğruluk insanı iyi şeylere götürür, iyilik de cennete götürür buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu açıdan kesinlikle doğruluktan ayrılmamamız esastır. Çünkü yalan münafıklık alametidir. Bir Müslüman yalana kesinlikle tenezzül ve tevessül etmez. Evet. İkincisi, adalet duygusunun zayıflaması da ahlaki çöküntüyü gösterir. Yani adalet duygusu çok önemli. Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, çirkinliği, yalanı, haksızlığı, ahlaksızlığı yasaklar. Tutasınız diye öğüt verir buyuruyor. Nahl suresinin 90. ayet. Şimdi Allah adaleti emrediyor. Doğruyu emrediyor. İyiliği emrediyor. Akrabayla ilgilenmeyi emrediyor. Sıla-i rahimi terk etmemeyi emrediyor. Akraba ilişkilerinin iyi olmasını, ihsanı, güzel davranışı, iyi doğruyu, cömertliği, şefkati, merhameti, ne kadar iyilik varsa insanlara maddi manevi yardımcı olmayı emreder. Dolayısıyla bu emri yerine getirilmediğinde, bu emir yerine getirilmediğinde, işte yalan söylenildiğinde, haksızlık, ahlaksızlık ortaya çıktığında, yani bunlar tercih edildiğinde, olumsuzluklar tercih edildiğinde, işte o insan maddi manevi kâr değil zarar eder. Onun için adalet duygusunun zayıflamaması kişide önem arz ediyor. Adalet de olacak. Adalet doğru olanı yapmaktır. Adalet hakkı yerine getirilmesi önem arz eder. Her hak sahibinin hakkını vermek adalet. Dolayısıyla Allah adaletli olanı, adil olanı sever. Taraf değil, adil olmak,
2: Ya bu benim yakınım, bu benim arkadaşım, bu benim akrabam. Ben bunun tarafını tutayım. Onun tarafı doğruysa onu tut. Ama doğru değilse kesinlikle tutulması söz konusu olamaz. Yani Müslümanın, müminin tarafı haktan yana, doğrudan yana, adaletten yana olmalı. Evet. Bir diğeri bencilliğin ve çıkarcılığın artması. Evet, bencillik ve çıkarcılığın artması. İnsanlarda bakıyorsunuz sadece kendini düşünebiliyor. Sadece bencillik olduğunda çıkarcılık ön plana çıkar. Sadece kendi çıkarını düşünür. Karşısındakinin hakkını yemeyi, ona yalan söylemeyi, söylediği sözü söylemedim demesi, söylemediğini söyledim diyebilmesi, bu yalana çıkarı için, bencilliği için yönelebiliyor. Fakat Rabbimiz şöyle buyuruyor: emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun. Yani emredileni yapın, doğru olun ama dosdoğru olun. Yani doğru olurken de çok dikkatli olmak. Dosdoğru olun. Yani hiçbir hak yenmesin. Hiçbir olumsuz boşluk bırakılmasın. Bütün gücünü harcayarak dosdoğru olmak. Hani namazı dosdoğru kılmak, ibadetlerin dosdoğru olması, insan ilişkilerin dosdoğru olması, samimiyetle olması, içtenlikle olması. Yani işte dostlar alışverişte görsün gibi değil, İhsan üzere Allah görüyormuşçasına hareket etmek. Çünkü hadiste ne diyor Peygamber Efendimiz? İhsanı tarif ederken, yani Allah sizi görüyormuşçasına hareket edin. Ne kadar siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor. Dolayısıyla bu duygu ve bu hassasiyet içerisinde, bu samimiyet içerisinde hareket eden insan, ferdi hayatında, ailevi hayatında, iş hayatında, sosyal hayatının her biriminde, komşuluk, akrabalık ilişkilerinde doğru olanı yapar. Mesela bir bakıyorsunuz kardeşler arasında bile, kardeşler birbirini sever, kardeştir neticesinde, ama bencilliğin, çıkarın ön tarafa çıktığında, o yön ön tarafa çıktığında ne kardeşini tanır ne bir şey tanır. Mesela kardeşler arasında miras bölüşümü olduğunda, işin içine miras girdiğinde, maddiyat girdiğinde, para girdiğinde, mal girdiğinde, bir bakıyorsunuz çıkarcı kişiler burada doğru olan bir paylaşma değil, kendi çıkarını düşünerek bir takım olumsuz davranışlara yönelebiliyor. Kardeşinden hak etmediği şeyi almaya çalışıyor. Alamadığı zaman da ona küsüyor, ona darılıyor, hatta bayramlaşmıyor bile. Selamı sabaha kesiyor kardeşler arasında. Bu manada da bir bakıyorsunuz dargınlıklar, küskünlükler olabiliyor. Mesela birisi şöyle söylüyor, diyor ki bu miras yüzünden kardeşim benden işte 5 seneden beri konuşmuyor, 10 seneden beri konuşmayan diyen var. Hiç konuşmuyor, gitmiyor, gelmiyor diyen var. Ne bayram, ne seyran, ne hastalığımıza, ne sevincimize, ne üzüntümüze hiçbir şekilde şey yapmıyor. Paylaşım da bulunmuyor. Bayram gelmiş, hasta olmuş, hiç umurunda değil. Niye? Çünkü istediği çıkara ulaşamamış. Veya çok istediği çıkardan mahrum olmuş. Evet, işte bencillik ve çıkarcılık her büyük, kötü ve bir alışkanlık. Bu alışkanlık kişide varsa, bencillik, sadece kendini düşünme, sadece kendi çıkarını düşünme hadisesi varsa, bu kendine de büyük zarar verir. Yani o bencilliği, o çıkarcılığı, o ulaşmak istediği maddiyat, ona ulaşması için kimseyi tanımaz. annesini, babasını veya işte kardeşlerini, yakınlarını tanımaz. O çıkarını tanır. Evet. İşte Allah böyle insanları sevmez. Akraba ilişkileri, komşuluk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri işte doğruluk üzere olduğunda, emrolunduğunda, kişiler dost doğru hareket ettiğinde bu olumsuzluklar ne olacaktır? Bu olumsuzluklar gündeme gelmeyecektir. Günümüzdeki olumsuzlukların birçoğuna bakın, hep nereden kaynaklanıyor? İşte bu çıkarcılıktan kaynaklanıyor. Mesela trafikte bakıyorsunuz, adam kendi çıkarından dolayı en ufak bir şeye tahammülü yok. Mesela bir yere hızlı gidecek, yani istiyor ki gideceğim yere bir an önce yetişeyim, bir an önce gideyim. Önemli olsun olmasın fark etmez. En ufak işte bir aracın hata yapması onu çileden çıkarabiliyor. Ya da işte hemen müdahale ediyor. Ya işte niye şöyle oldu böyle oldu. Niye hemen el kaldırır. Öbürsü de niye el kaldırıyorsun falan. Kaldırsın. Demek ki bir yanlış yapmışsın. El kaldırmış. Yani böyle yapma manasında. Efendim o da ne olmuş yani falan. Ne oluyor işte bak sonradan kavga oluyor. O onun önüne geçiyor. İşte kardeşim niye el kaldırdın? Ya hızlı gidiyordun. Ya kaldırdık yani. Nasıl kaldırırsın falan. Dikkat etmek gerekiyor. Yani işte bencillik ön tarafa çıktığında özür dileyecek kişi özür dilemez. Veya efendim el kaldırmaya da bilir. Ama kişiyi zor duruma düşürmüşse tabii ki bir işte refleks olarak da ya biraz yavaş git mahiyetinde veya işte ne yapacaksa doğru yap mahiyetinde trafik kurallarına uy mahiyetinde elini kaldırmıştır. Küfür etmemişse efendim herhangi bir sadece bir el kaldırmakla hemen onun önüne geç, hemen in aşağı bakalım. Hemen işte arabada ne varsa demir sopa in aşağı kavga et. Ne oluyor? Yani çıkarcılık, işte bencillik. Burada bencillik gündeme geliyor. Yani ben, sen bana nasıl el kaldırırız? Ya sana senin yaptığın yanlışı sana hatırlatıyor. Yani yavaş. Fakat işte o şey yapan da, ikaz eden kişi de işte karşı tarafın nasıl algılayacağını anlayamayabiliyor. Onun için herkes dikkat edecek. İkaz etmek isteyen de, uyarmak isteyen de, uyarılan kişi de dikkat edecek. İşte dediğimiz gibi burada bencillik çok. O benim dediğim olacak. O ben. İki kişi de ben derse ortada ikisi de sorun yaşar. Nitekim yaşanıyor işte trafikteki kavgalar, cinayetlere kadar varabiliyor. Allah korusun. İşte dediğimiz gibi bencilliğin ve çıkarcılığın olduğu ferdi hayat, ailevi hayat, sosyal hayat da o kişi maddi manevi sorun yaşar. Tabii ki kendi hakkını koruması, kendi şahsiyetini koruması ayrı bir şey. Sadece kendini düşünmek, bencil demek sadece kendini düşünüyor. Karşı tarafı anlamaya çalışmıyor. Karşı tarafı düşünmeye çalışmıyor. Sadece kendi. Kendi haklı, kendi doğru, kendi. Sen kimsin de biz bilmiyoruz yani. Melek misin de kimsenin haberi yok. İnsansın, beşersin, şaşarsın. Yanlış yaparsın. Yapmışsındır, uyarırlar. Teşekkür ederim, sağ ol de. Geç. Sakin ol, sabırlı ol. Allah sabredeni sever. Nedir yani? Değer mi kavgaya, değer mi çeşitli sorunlara sebep olmaya? Değmez. Bu sadece trafikte değil. Hayatın her alanında, iş hayatında, aile hayatında, akrabalık ilişkilerinde, dediğimiz gibi işte miras konularında, komşuluk konularında. Bir bakıyorsun apartmanda birisi ufak bir hata yapsa kıyameti koparıyor. Ya senin komşun. Uyarabilirsin. İşte yönetici vasıtasıyla uyarılabilir. Hemen o yok efendim Niye öyle oldu, niye böyle oldu falan filan. Bağırıp çağırma. Gerek yok, sen de o apartmanda yaşayacaksın, yaşıyorsun. Komşuluk ilişkileri ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur. Ben haklıyım, ben. Ya sen diye diye, yani ben diye diye benliğinden olursun. Sorunlar yaşarsın. O benliğin seni benlikten çıkartır. Yani çileden çıkartır. Doğruluktan uzaklaştırır. Haksızlığa sürükler. Yalana sürükler. Çeşitli olumsuzluğa sürükler. Bir insan kendi haddini bilmeli. Bir insansın. Bir beşersin. Tamam, bir şahsiyetini korumak ayrı bir şey. Bunu daha güzel şekilde, daha kırmadan, dökmeden sorunları çözmeye çalışmak esastır. Yoksa gelişi güzel davranmak, dikkat etmemek, insani ilişkilere, insanlar arasındaki iletişime, sağlıklı iletişime dikkat etmek gerekiyor. Yani sağlıklı iletişim olması lazım. Eşiyle olsun, çocuklarıyla olsun, arkadaşlarıyla olsun, komşusuyla olsun, trafikte olsun, her yerde sağlıklı, güzel şekilde insanlarla güzel geçinin buyruluyor Peygamber Efendimiz. İnsanlarla güzel geçin. Dolayısıyla insanlarla güzel geçinmek lazım. Yoksa şeytan insanın arasını açar. Güzel geçince, güzel konuş. Ayette öyle buyuruyor. İnsanlarla güzel konuş, yoksa şeytan aranızı açar. Güzel konuşmak. Yanlış anlamayacağı şekilde. Güzel, kırmadan. Kardeş, şöyle yapsak daha iyi olur. Kardeş, şöyle yapmasak daha iyi olur. Karşı taraf da bundan şey yapmaz. Çok alınmaz. Niye böyle yaptın? Ne olmuş yapmışsam diyor. Ne olmuş ya? Ne yaparsın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni mi korkutacaksın falan? Bakın ne kadar basitleşiyor olay. Ne kadar kişiyi olumsuz yöne sürüklüyor. Onun için güzel söz sadakadır. Güzel konuş. Güzel konuş, yoksa şeytan aranızı açar. Eşiyle de. Bunu niye böyle yaptın? İyi biliyorsan sen yap der yani. Öyle diyeceğine. Ya işte eşine, hanım yemek işte tuzluysa biraz daha, yani tuz atarken biraz daha az atarsan iyi olur. Böyle demek mi daha iyi? Yoksa niye yemek tuzlu? Böyle yemek mi olur? Evet. Onun için güzel konuşmak, güzel söz, güzel davranış sadakadır. Sevaptır. O sevap karşı tarafa olumlu yansıyor. İşte dediğimiz gibi güzel konuştuğunuzda, işte trafikte diyelim, hızlı gitmeseniz iyi olur. Tabii eyvallah diyebilir. Gidemezsin kardeşim. Gittim ne yapacaksın der yani. Dememesi lazım ama diyor işte. Yani ona da sebep olmamak lazım. Olumsuzluğa sebep olmamaya çalışmak lazım. Bazı insanlar ufak şeyden hemen parlıyor. Öfkeleniyor. Onun için Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de toplumdaki ahlaki çöküş konusunu anlatmıştık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplumdaki ahlaki çöküş, bu çöküşün en belirgin işaretleri şunlardır demiştik. Doğruluğun yerini yalan alması, adalet duygusunun zayıflaması, bencilliğin ve çıkarcılığın artması ve böylece hırsızlığın, rüşvetin yaygınlaşması. Evet, birinci bölümde de kısmen bahsettiğimiz gibi bencillik ve çıkarcılık artması gerçekten toplumdaki ahlaki çöküşün belirtilerinden biridir. Doğru olmak, adaletli olmak gerektiği gibi bencilliğin ve çıkarcılığın da arttığında tabii ki bu artmasına sebep oluyor. Bencillik ve çıkarcılık olduğu yerde huzur olmaz, güven olmaz, sevgi saygı olmaz. Birinci bölümde de bahsettiğimiz gibi. Yani ferdi hayatta sorun olur, ailevi hayatta sorun olur, sosyal hayatta, iş hayatında, hayatın her alanında sorun olur. Sadece insan kendini merkeze koyarsa, sadece kendi çıkarını, kendi keyfini, kendi karını düşünür, başkasını hak ve hukukuna riayet etmezse sorun yaşar. Maddi sorun yaşar, sorunlarla karşılaşır, tepkilerle karşılaşır. Manevi sorun yaşar, kul hakkını ihlal ettiği için onun maddi manevi zararını görür. Evet, bencillik ve çıkarcılık hastalığı, kendini gururlu, kibirli görme, sanki her şey onun içinmiş gibi, her hakka sahip olması gerekiyormuş gibi, her tuttuğunu koparması gerekiyormuş gibi, canın istediğini yapması gerekiyormuş gibi, hiçbir kural tanımama, hiçbir hak hukuk tanımama hadisesi tabii ki kişiye olumsuz bir şekilde yansır. Bu şekildeki durum hırsızlığın, rüşvetin yaygınlaşmasına da sebep olabiliyor. Yani dediğimiz gibi hak etmediği şeyi hak etmeye çalış. Bunun için hırsızlığa tenezzül edebilir ve rüşvet gibi haksız kazanç, kumar gibi haksız kazanca yönelebilir. Ve bu da dediğimiz gibi kendine sorun yaşatır. Bir diğeri aile bağlarının çözülmesi de toplumdaki ahlaki çöküşün belirgin işaretlerinden biri. Aile bağlarının çözülmesi. Şimdi dediğimiz gibi kişi sadece kendini düşünürse, bencil olursa, karşısındakini hak ve hukukunu hiçe sayar ve işte o zaman aile bağlarının da çözülmesine götürür. Aile bağları çözüldü mü? İşte eşler birbirine güvenmez. Eşler birbirine sadakatli olmaz. Eşler sadece kendini düşündüğü için eşine zulüm eder. Eşini yorar. Eşini üzer. Eşine devamlı baskı yapar. Ve eşiyle iyi geçinmez. Yani Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eşinizle iyi geçinin. İnsanın en hayırlısı eşiyle iyi geçinendir. Rabbimiz de Nisa suresinin 19. ayetinde eşinizle iyi geçinin buyuruyor. Evet. Rabbimizin emri. Eşlerinizle iyi geçinin. Hak hukukuna riayet edin. Konuşmalarınıza dikkat edin. Bu nasıl olsa benim eşim, bu nasıl olsa benim hanımım. Kızarsam da bağırırsam da idare etsin. Birinci bölümde dediğimiz gibi sözlerimize dikkat etmek durumundayız. Eşiniz olsun, çocuğunuz olsun, yabancı olsun. Hatta eşinize, çocuklarınıza daha iyi davran. diğerlerine de davranın. Ama bazen bakıyorsunuz, kişi dışarıda o kadar mülayim, o kadar anlayışlı, o kadar nazik, o kadar güzel konuşuyor, o kadar kibar. Eve bir geliyor, tanıyamıyorsunuz kişiyi. Tanınmaz hale getiriyor. Yani sanki dışarıda o nezaket, o kibarlık o kadar gereksiz yapmış ki onun acısını burada çıkarıyor sanki. Yani öyle yapmaması gerekiyor ama mecbur, tanımadığı için öyle yaptı. Ama benim aslındaki halim o değil. İşte benim halim bu. Yani halinin ne olduğunu gör. Evet. Bazı hanımlar eşlerine şunu söylüyor. Ya dışarıda çok kibarsın, gittiğimiz yerlerde görüyorum seni. Öyle hitapların ediyorsun, öyle nezaketli davranıyorsun, öyle kibar, öyle anlayışlı, öyle sabırlı hareketler ediyorsun. Ama evde bambaşkasın. Bir gram hata kabul etmiyorsun. Bir gram işte en ufak bir şeye öfkeleniyorsun. Evet. Yani dışarıda davranışında çok güzel, sorun yok ama eve geldiğinde, ev halkına geldiğinde hemen sorun yaşatıyorsun. En ufak bir şeye tahammülün yok. En ufak bir yanlış görsen hemen tepki gösteriyorsun diyen eşler kendini dile getiriyor. Evet. Demek ki aile bağlarının çözülmesi, işte eşlerin birbirine iyi davranmaması, eşlerin kavga etmesi, sadakatsız davranması ve ayrılmaya kadar, boşanmaya kadar bir sürece doğru evrilebiliyor. Evet, aile bağlarının çözülmesi, aile bağlarının bozulması, aile bağlarının zayıflaması, aile birlik, beraberlik içerisinde birbirlerinin hak ve hukukuna riayet ederek birbirlerine gereken fedakarlığı yapmalı. Evet. Bir diğer olumsuz durum, saygı ve merhametin azalması. Evet. Saygı ve merhametin azalması. Dediğimiz gibi bilhassa ailelerde sevgi, saygı, sadakat, sorumluluk bilinci olmalı. Yani Allah için birbirlerini sevmeli. Saygılı olmalı. Şefkatli, merhametli olmalı. Sadakatli olmalı. Ve sorumluluklarını yerine getirmeli. Görevlerini yerine getirmeli. Hanım olsun, erkek olsun. Erkeğin görevi evini, ailesini en iyi şekilde idare etmek, onların maddi manevi ihtiyaçlarını gidermek ve onlara huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarına katkı sağlamak. Tabii ki bunu maddi ve manevi olarak değerlendirerek bunu yapmak gerekiyor. Sevgi, saygı, sadakat, sabır, bunlar çok önemli. Sevgi Allah için olursa eşiyle iyi geçinir. Saygı sevgiyi artırır. Sadakat olmak mutlu bir evliliğe devamını sağlar. Sabır iyi geçinmeyi sebep olur. Sorumluluklarını yerine getirmek bir aile içerisinde birbirleriyle çok daha iyi iletişim kurmaya sebep olur. Birbirlerine karşı sevgileri artar ve birbirlerini üzmeye değil, sevindirmeye çalışır. Birbirlerine iyi geçinirler. Evet. Onun için sevgi ve merhametin azalması da işte ahlaki çöküşün bir göstergesidir. Bir diğer ahlaki çöküşün göstergesi teşhircilik, tesettürsüzlük. Günümüzde işte yaz aylarında kız Müslüman olduğunu söylediği halde bakıyorsunuz teşhirciliğe, teşhircilik yapan bayanlar oluyor ve bu aynı zamanda tesettürsüzlük, yani çok açık giyinmek, tesettürlü olmamak. Tesettür anlamı şudur: dikkat çekici olmamak. Yani tesettür El, yüz, ayak hariç diğer yerlerin örtülmesi bir bayan için. Dolayısıyla burada bir Müslüman bayan tesettürlü olmalı. Esas olan bayanın tesettürlü olması. Dediğimiz gibi yüz, el, ayak hariç, yani bütün bedeninin örtülmesi. Ta ayaklarına kadar. Fakat teşhirciliğe baktığımızda tesettürsüzlük, yani tesettür değil, tesettürsüzlük ön planda. Baş açık zaten. Yüzler boyalı. Etekler kısa, şortlar falan. Malum, detaya girmeye gerek yok. İşte bu teşhircilik oluyor. Tesettürsüzlük zaten. Bu da ahlaki çöküşün göstergesi. O kişide de. O toplumda da işte bu tesettürsüzlük yaygınlaştıkça o toplumda ahlak gittikçe bozuluyor. Ahlak bozulduğunda da işte insanlar maddi manevi sorun yaşar. Evet. Tesettürün anlamı dikkat çekici olmamak. Cazibeyi örtmektir. Cazibeli olmamaktır. Yani günümüzde bazen bakıyorsunuz işte başı örtülü ama tesettür ruhuna uygun giyinmiyor. İşte dar elbiseler, efendim işte pardüsü giymiyor, sadece bir gömlek, bir tişört gibi kaba yerleri belli olmaması gerekiyor. Tesettür, kaba yerlerinin örtülmesi, dediğimiz gibi bol giysi olması ve tepeden tırnağa kadar kaba yerlerinin örtülmesi gerekiyor. Cazibenin giderilmesi gerekiyor. Tesettür demek cazibeyi gidermek demektir. Cazibeli olmak değil. Bazı kapalı bayanları görüyoruz. Bazılarını diyorum, az da olsa. Gittikçe de çoğalıyor. Allah korusun. İşte makyaj yapıyor. Tırnak uzatıyor. Parfüm kullanıyor. Giysilerine dikkat etmiyor. Sadece pantolon giymiş. Veya işte dar etek giymiş vesaire. Vücut hatları belli olmaması gerekiyor. Evet. Burada iki konu var tesettürde. Bir, teşhirciliğe yönelmemesi, yani açık saçık giyinilmemesi. İkincisi de tesettürü, tam tesettür ruhuna uygun olmaz. Yani ben nasıl olsa başım örtülü, ben tesettürlüyüm demek yeterli değil. Tesettürün usulüne uygun giyinilmez. İşte başörtünün güzel bağlanması. Giyilen elbise, dediğimiz gibi yüz, el, ayak hariç diğer yerlerinin bol bir şeyle örtülmesi. Azaların, vücut hatlarının belli olmaması. Evet. Bir toplumda değerler zayıfladıkça insanlar birbirlerine güvenmemeye başlar. Güvenin olmadığı bir yerde ise huzurdan söz etmek mümkün değildir. Evet, gerçekten öyle. Yani bir toplumda değerler zayıfladıkça, ahlaki anlayış, ahlaki yaşayış da zayıfladıkça, güzel ahlak değil, kötü davranışlar ön tarafa çıktığı zaman insanlar ne olur? Bir toplumda değerler zayıflar. Zayıfladıkça da insanlar birbirlerine güvenmemeye başlar. Güvenin olmadığı yerde de huzur olmaz. Evet. Şimdi tabii ki konuyu uzatmak mümkün. Ama bir de şu husus var. Ahlaki çöküşün temel sebepleri neler? Bu da önemli bir hadise. Çünkü ahlaki çöküş olmaması gerekiyor. Olursa işte o toplumda huzur ve güven olmaz dedik. Sebeplerine baktığımız zaman ahlaki çöküşün, sosyal çürümenin arkasında birçok sebep bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır. Maneviyattan uzaklaşma. İnsan doğruya yönlendiren en önemli unsur güçlü bir manevi temeldir. Bu temel zayıfladığında insan nefsinin ve arzularının esiri haline gelir. Tüketim kültürü, maddecilik hadisesi öne çıkar. Tüketim kültürü ve maddecilik, modern toplum insanı sürekli daha fazlasını istemeye yönlendirir. Bu durum kanaatkarlığın yerini hırsın almasına neden olur. İnsanlar artık değer üretmekten çok tüketmeye odaklanır. Dijital dünyanın etkisine baktığımızda şunları görüyoruz. Sosyal medya ve dijital platformlar doğru ile yanlışı çoğu zaman iç içe sunar. Özellikle gençler bu karmaşa içinde doğru değerleri ayırt etmekle zorlanır. Dijital dünyada, sosyal medyada tabii ki insanlar ahlaki kurallara dikkat etmeli. Konuşmalarına ve her hususa dikkat etmeli. İslam'ın ahlaki prensipleri ortada. Hangi ortamda olursak olalım, ister sokakta, ister evde, ister nerede olursak olalım, sosyal medyada olalım, ahlaki olanı yapmak, ahlaka aykırı olan şeylerden uzak durmak durumundayız. Evet, özellikle gençler bu karmaşa içinde, yani doğru değerleri ayırt etmekte zorlanıyor. Yani işte sosyal medyada nasıl davranacağını bilemeyebiliyor. İşte helal haram duyarlılığı, ahlaki prensiplere uygun davranış önemli. Bu hususları bilen insan bunlara dikkat etmeye çalışır. Bunlar işte aile kurumunun zayıflaması, aile ahlakının öğrenildiği ilk yerdir. Ailenin zayıflaması toplumun temelinin sarsılması demektir. Sevgi, saygı ve sorumluluk bilinci ailede öğrenilmezse topluma da taşınmaz. Sosyal çürümenin sonuçlarına da baktığımız zaman şunları görüyoruz. Ahlaki çöküş sadece bireysel değil, tüm toplumu etkiler. Evet, ahlaki çöküş sadece bireyleri değil, tüm toplumla alakalıdır. Bu sürecin sonuçları oldukça ağırdır. Güven kaybı olur. Evet, ahlaki çöküş güven kaybına da sebep oluyor. İnsanlar birbirlerine şüpheyle yaklaşır. İnsanlar birbirlerine güvenemez oldu. İşte güven kaybı olur. Ahlaki çöküş olduğu yerde ahlaki hususlar, ahlaki kurallar dikkat edilmediğinde, İslam ahlakında işte bir Müslüman nasıl davranacak? Neler ahlaki, neler ahlaka aykırı? Bunlar bellidir. Bu prensipler dahilinde hareket etmesi önem arz eder. İşte ahlaki çöküşe baktığımızda güven kaybı söz konusu olabiliyor. İnsanlar birbirlerine güvenmiyor. Onun için işte sözüne güvenmiyor, davranışına güvenmiyor. İşte günümüzde bakıyorsunuz, gençlere soruyorsunuz. Niye işte yaşınız 30 olmuş, 35 olmuş hala evlenemiyorsunuz? Güvenemiyorum diyor. Kız tarafına, kızlara güvenemiyorum. Kızlara da diyor, erkeklere güvenemiyorum. Demek ki sorun bir tarafta değil, iki tarafta. Yani işte ahlaki çöküntünün olduğu yerde, ahlaki yozlaşmanın olduğu yerde güven kaybı sorunu yaşanıyor. İnsanlar güvenemiyor. Müşteri satıcıya güvenmiyor. Esnafa güvenmiyor. Markete güvenmiyor. Mağazaya güvenmiyor. Sağlam diyor, çürük çıkıyor. İyi diyor, kötü çıkıyor. Dayanıklı diyor, dayanıksız çıkıyor. Evet. Güven kaybı. Ve adaletsizlik. Hak eden değil, güçlü olan kazanmaya çalışıyor. Yani işte ahlaki çöküntünün olduğu yerde, İslami prensiplerin olmadığı yerde işte güven kaybı olur, adaletsizlik olur. Hak eden değil, güçlü olan kazanıyor. Kazandığını sanıyor. İşin maddi boyutunda belki kazanabilir ama maneviyatında da, dünyada da hayrını görmez, ayrı bir şey. Ahirette de bunun bedelini öder. Çok kötü bir şekilde. Onun için hırsızlık, rüşvet, adam kayırma, hak hukuk ihlalleri, bunlar işte adaletsizliğe, adaletsizliğin de bir göstergesidir. Haksızlığın, yanlışlara, yanlışları tercih etmenin, insanlara zulüm etmenin bir göstergesidir. Adaletsizlik. Bir diğeri toplumsal huzursuzluğa sebep oluyor. Suç oranları artar, çatışmalar çoğalır. Ahlaki çöküntünün olduğu yerde. Evet, insanlar işte bir yere gidecek 2-3 günlüğüne veya işte sabah evden çıkacak, aklı hep evde, acaba eve hırsız girer mi? Eğer işte yeteri kadar güvenliği yoksa korkuyla yaşar. Evime bir şey olacak mı? Eşyalarıma bir şey olacak mı? Veya işte trafiğe çıkar korkar. Bir şey alışveriş yapar korkar. Kandırılacak mıyım diye. Evet, güvensizlik çok sorun yaşatır. Toplumsal huzursuzluğa sebep olur. Suç oranları artar, çatışmalar çoğalır. Evet, dediğimiz gibi her yerde huzursuzluk, suç oranlarının artması, çatışmalar, şiddet, öfke kendini gösterebiliyor. Bir diğeri yalnızlaşma. Evet, ahlaki yozlaşmanın olduğu yerlerde yalnızlaşma. İnsanlar kalabalıklar içerisinde bile kendini yalnız hissediyor. İnsanlara güvenemiyor. İnsanlara dost dediği insanlar ona dostluk yapmıyor. Yani kendi şeylerini, sırlarını açtığında hemen gidip başkalarına söylüyor. Kimse kimseye derdini anlatamıyor. Sorunlarını paylaşamıyor. İşte o da yalnızlığa itiyor. Sevinçlerini, üzüntülerini, diyor ki ben diyor sevinç ve üzüntülerimi paylaşamıyorum. Sevincimi paylaşsam kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar. Üzüntümü paylaşsam hiç umurlarında olmuyor. Hatta seviniyorlar. Haset var. İşte bakın, işte ahlaki yozlaşma oldu mu? İslam ahlakından uzaklaşıldığında dünyada da sorun yaşar, ahirette de sorun yaşar. İşte onun için İslam dünya ve ahiret saadetini sağlamak için ortaya koyulmuştur. Din insanların dünya ve ahiret saadetinin yolunu gösterir. O yolda, o yoldan gidenler dünyada da ahirette de huzur içerisinde olur. Evet. Dolayısıyla insanlar ahlaki çöküntü yaşadığında, öyle toplumda ahlakın yozlaştığı durumlarda yalnızlaşma kaçınılmaz oluyor. İnsanlar günümüzde daha fazla işte içe kapanık oluyor ve psikolojinin de bozulmasına sebep olabiliyor. Bütün bunlar toplumun içten içe çökmesine neden olur. Tarihte birçok medeniyet dış saldırılardan çok içten gelen ahlaki çöküş sebebiyle yıkılmıştır. Evet, gerçekten ahlak bozulduğunda insanlar dünyada da ahirette de zorluklar yaşar. Şimdi tabii ki bir şeyin olumlu tarafı var, olumsuz tarafı var. İşte ahlaki çöküntü, ahlaki yozlaşma bir şeyin olumsuzluk yönünü ortaya koyuyor. Dolayısıyla toplumda, bir toplumda ahlaki yozlaşma olduğunda tabii ki o toplumda huzur ve güven olmaz. Toplumdaki ahlaki çöküş her türlü sorunlara sebep olabiliyor. Şimdi şu husus çok önemli. Yani insanlar güzel ahlaklı olursa dünyada da ahirette de bunun faydasını görür. Ama güzel ahlaklı olmazsa bunun da zararını görür. Çözüm yollarına baktığımızda şunu görüyoruz. Ahlaki diriliş. Yani sosyal çürüme kaçınılmaz değildir. Doğru adımlar atıldığında toplum yeniden ayağa kalkabilir. Bunun için ahlak eğitimi güçlendirilmelidir. Eğitim sadece bilgi vermekle sınırlı kalmamalı, aynı zamanda karakter inşa edilmelidir. Aile kurumu desteklenmelidir. Sağlam aileler sağlam toplumları oluşturur. Evet, aile içi iletişim güçlendirilmelidir. Rol model şahsiyetler öne çıkarılmalıdır. Toplum örnek aldığı kişiler üzerinden şekillenir. İyi örneklerin çoğalması kötü örneklerin etkisini azaltır. Dijital bilinç oluşturulmalıdır. Özellikle gençler dijital içerikleri eleştirsel bir gözle değerlendirmeyi öğrenmelidir. Bireyin sorumluluğuna baktığımız zaman toplumsal değişim bireyden başlar. Her insan kendi davranışlarından sorumludur. Küçük görülen iyilikler zamanla büyük değişimlere dönüşebilir. Doğru söz söylemek, emanete riayet etmek, kul hakkına dikkat etmek ve merhametli olmak toplumu ayakta tutan temel davranışlardır. Her birey

0: yetiştirilmesiyle bir çöküş tersine çevrilebilir. Unutulmamalıdır ki toplumu ayakta tutan binalar değil, değerlerdir. Ahlak çökerse toplum da çöker, ahlak yükselirse toplum da yükselir. Onun için İslami anlayışta, yaşayışta olursa insanların ferdi hayatı, ailevi hayatı, sosyal hayatı iyi olur. İşte dünya ve ahiret saadeti İslami anlayış ve İslami yaşayışta olur. Ferdi hayat İslam'a uygun olursa, ailevi hayat İslam'a uygun olursa, toplumsal hayat, kurallar, kanunlar İslam'a uygun olursa dünya ve ahiret saadeti oluşur. Dolayısıyla bizler İslam'ın inanç boyutuna, ibadet boyutuna, ahlaki boyutuna, helal ve haram duyarlılığına dikkat edersek, doğru olanı yapar, yanlıştan sakınırsak dünyamız mutlu, ahiretimiz cennet olur. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: Kayseri FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da üzüm 99.99, kırmızı biber 59.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: Özel FM
13: 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
1: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yıl da hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM
15: www.özelfm.net Özel FM.net

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvera kulûbenâ bil îmân ve hedâna lil İslam. Ve salatu ve selamu alâ men erselahullâhu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men ihtedâ bihedyihi ilâ yevmiddîn. Hamd olsun âlemlerin Rabbine. Kullarına sayısız nimet bahşedene, kendi mülkünde mülkiyet hakkı verene, dünya ve ahiret saadeti için bizlere hak yolda şer-i şerif çizgisinde yürümeyi emredene. Salatu selam olsun Allah'ın vahyettiğini en güzel şekilde tebliğ edene, yaşayan ve yaşatma mücadelesi verene, bu yolda nice azim, gayret ve fedakarlık örneği sergileyene, muvaffakiyetin en güzel numunelerini tarihe nakşedene, sünneti hidayet rehberi olan Resul'e, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamberimize, onun temiz ve nezih ailesine, hak davaya gönül veren, Resul'ün çevresinde yer alan ve imanı uğruna nice fedakarlıklar sergileyen sahabilerine, kıyamete kadar Resul'ün irşad ettiği hidayet yolunda sarsılmadan yürüyen ve onu hidayet rehberi bilen bütün mümin gönüllere. Hayatın özeti sayılabilecek bir ayete kulak veriniz. Estaizu billah. Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورِ. Yeryüzünü size boyun eğdiren, sizin emrinizi amade kılan odur. Dağlarında, ovalarında, vadilerinde, sırtlarında gezin dolaşın. Allah'ın bahşeylediği rızıklardan yiyin ve bilin ki dönüş onadır. Ayet-i Kerime'nin anlattığını zihninizde canlandırınız ve muradı anlamak için tefekkür ediniz. Ayette yeryüzünün bütün nimetleriyle insanlara verildiği, hizmetine, istifadesine hazır kılındığı dile getirildikten sonra mana daha geniş bir ifadeyle şöyle tamamlanıyor. Dağlarında, ovalarında, bağlarında, bahçelerinde, çarşılarında, pazarlarında, köyünde, kentinde gezin dolaşın, ekin biçin, alın satın, çalışın, gayret edin, kazanın, yiyin, yedirin, rızıklarından istifade edin. Ancak bütün bunları yaparken dönüşün Allah'a ait olduğunu sakın unutmayın. Hayatınız boyunca bütün yapılanların gün gelip muhasebeden geçeceğini aklınızdan çıkartmayın. Dünya hayatını Allah'ın huzuruna alnı ak çıkacak, hesabını verecek şekilde yaşayın. Buna göre kazanın, buna göre harcayın. Hayatınızın bütününe buna göre yön verin. Kendinize buna göre bir yaşayış çerçevesi çizin. Dünyadaki yaşayışınızın ahiretinizi şekillendireceğini hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Tefekkürün esrarlı atmosferine daldığınızda, hayatı bütün yönleriyle zihninizde canlandırdığınızda aklınıza ve gönlünüze çok daha fazla şeyler de gelecektir. O atmosfere dalınız. Hayatın iniş ve çıkışlarında, acı ve tatlılarında biraz yol alınız. Nihai gayenin ne olması gerektiği üzerinde biraz zihin yorunuz. Sonra durunuz. Kendi hayatınıza, aileniz ve çocuklarınız için seçtiğiniz yola, o yolun gittiği istikamete şöyle bir bakınız. Yanlış hedef seçmişseniz düzeltiniz. Üslubunuzu tayin ediniz. Sonra seçtiğiniz yolda azmediniz ve Rabbinize tevekkül ederek doğru yolda, doğru istikamette, doğru üslupla iç huzuru duyarak ilerleyiniz. Kainatın her zerresi üzerinde mutlak mülkiyet, şüphesiz Allah'a aittir. Rabbine kullukta izzet ve şeref bulan, ona kul olmakla beşere ve diğer aciz varlıklara kulluktan kurtulan her mümin gerçeği böylece kabul eder. Mülkiyet bütünüyle ona ait olmakla birlikte sonsuz kerem sahibi Rabbimiz kendi mülkünde kullarına da mülkiyet hakkı vermiştir. Bunun ölçülerini de tayin etmiştir. O nimetin kaynağı olduğu gibi ilmin, hak ve hukukun da kaynağıdır. İslam fıkhında kulların mülkiyet sebebi üç ana dala ayrılmış ve şöyle sıralanmıştır. 1. Asıldan gelen mülkiyet. 2. Akit yoluyla elde edilen mülkiyet. 3. Hilafet yoluyla gelen mülkiyet. Asıldan gelen mülkiyet ifadesiyle kastedilen, önceden herhangi bir sahibi olmayan malların şartları yerine getirildiğinde şahıs mülkiyetine girişine denir. Kara ve deniz avlarının, kekik, papatya, adaçayı gibi otlar ve çiçeklerin, odun, çalı, kereste gibi orman ürünlerinin, mantar, çilek, kestane, yabani meyve gibi tabiatın içinden alınan sahipsiz malların, kaynaklardan alınan suların, su altı ürünlerinin, yer altından çıkarılan madenlerin, faydalanılamayan ve ölü araziler diye adlandırılan alanların, taşlar, mermerler, kil ve kireçlerin, tabiatın bağrında yer alan daha nice nimetlerin sahiplenilmesine denilir. Bunların İslam fıkhında ayrı bir yeri ve ayrı bir hukuku vardır. Akit yoluyla mülkiyet ise adından da anlaşıldığı gibi karşılıklı rızaya ve ihtiyaç karşılamaya dayalı akitlerle şahıslardan şahıslara geçen mülkiyettir. Bir başka ifadeyle önceden sahibi olan bir malın meşru akitle bir başka şahsa intikalidir. İnsan hayatı içinde en çok kullanılan mülkiyet sebebi akittir. Alışveriş, hibe, kiralama, çalışma karşılığı alınan ücret bu çerçeve içinde yer alır. Paylaşacağımız, üzerinde duracağımız ticaret de bunun bir parçasıdır. Ticaretin hayatımız üzerinde tesiri tasavvuru zor olacak kadar önemlidir. Hilafet yoluyla mülkiyet ise miras hukuku alanına girer. Hilafet yerine geçme, yerini alma demektir. Mirasçıların mülkiyet açısından ölen insanın yerine alması esasına dayanır. Bu mülkiyet sebebi de her ne kadar mülkiyetten mülkiyete geçme olsa da akitlerde olduğu gibi karşılıklı rızaya ve akde dayalı bir mülkiyet intikali değildir. Hayatın bir gerçeği olarak vardır ve asırlardır da var ola gelmiştir. Mülkiyet edinme yollarının fıkhi incelikleri daha geniş çerçevede incelenmelidir. Biz oldukça geniş olan bu alana girmeyeceğiz. Yapmak istediğimiz hem bu bilgilerin varlığını hatırlatmak hem de akde dayalı mülkiyet sebeplerinden olan ticaret üzerinde bilgi, duygu ve düşünce paylaşmaktır. Onun nasıl bir nimet, nasıl bir hizmet olduğunu ve kaidelerini, prensiplerini anlatmaktır. Çünkü ticarete karşı duygular yaralandı. Çarşılar, pazarlar ve iş dünyasının neredeyse bütünü hırsların yarıştığı, olmadık manevraların birbirine kovaladığı, ahlaki duyguların geri planda kaldığı, helal haram hassasiyetinin kazanma hırsı karşısında zayıfladığı, dostluk, vefa, yardımlaşma ve dürüstlük hasletlerinin unutulmaya yüz tuttuğu bir dünya haline geldi. Orada rüzgarlar farklı eser oldu. Yağmurlar farklı yağar, sular farklı buz tutar oldu. Hayatın bizi körü körüne sürükleyişlerinden kurtulmak, asli değerlerimize dönmek, asıl gayelerimiz hatırlamak, mesleğimizin onurunu yeniden geri döndürmek, ne yaptığımızın ve ne yapacağımızın şuurunda olmak zorundayız. Hayatı dengeli yaşamak, dünyadaki nasibimizi unutmadan bizi nimetlere gark eden ve mülkünde mülkiyet hakkı veren, akıl ve zeka ile donatan Rabbimizin rızasını kazanmalıyız. Onun huzuruna alnı ak olarak varacak bir hayat tarzı seçmeliyiz. Kısaca iki cihan saadetinin kazananı olmalıyız. Bu yolda hayra vesile olur ümidiyle bazı nasihatleri merhale merhale paylaşacağız. İnşallah hayatımıza tesir eder. İnşallah dünyamızı da ahiretimizi de kazananlardan oluruz. Bu yoldaki birinci nasihatimiz şudur: mesleğinizi seviniz ve kıymetini de biliniz. Kıymetini başkalarına da hissettiriniz ve sevdiriniz. Böylece mesleğinizin cemiyet içindeki itibarını artırınız. Rabbimizin alışverişi helal kıldığını, karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla malların şahıslardan şahıslara intikalini tavsiye ettiğini unutmayınız. Bu sayede haksızlığa uğramadan kendi istekleri ve rızaları ile milyonlarca insanın asırlarca ihtiyaçlarını karşıladıklarını, geçimlerini sağladıklarını hatırlayınız. Şöyle düşününüz: yeryüzünde ticaret olmasa ve tüccarlar bulunmasaydı hayat nasıl olurdu? İnsanlar ihtiyacından fazla buğday eker miydi? Pirinç tarlaları yan yana sıralanır mıydı? Çiftçiler dereotu, maydanoz, marul, domates, salatalık, soğan, sarımsak, patlıcan, biber, turp, patates diker miydi? Tarlalar ayçiçeği, karpuz ve kavunlarla dolar. Pamuk, mercimek, nohut, pancar, susam ve mısır tarlaları göz alabildiğine uzar gider miydi? Lale, karanfil, nergis ve güllerle bahçeler bezenir, üzüm bağları ışkın sürer, salkımlarına salkımlar ekler miydi? Çilekler yeşil yapraklar altında yanakları kızarmışçasına bakar, üzümler bağlarından, fasulyeler ve bezelyeler çubuklarından sarkar mıydı? Portakal, limon, elma, armut ve kiraz ağaçları boy boy sıralanır, manavlar pazar yerlerinde saf bağlar mıydı? İhtiyaç duyan insanlar tezgahların önünden rengarenk yığılan düzenlenen sebze ve meyvelere bakarak ilerleyebilir, arzuladıklarını seçip çantalarına doldurabilir miydi? Toprağın derinliklerine inerek madenler çıkarılır, ormanlardan bin bir zahmetle açık alanlara, oradan da ihtiyaç duyulan yerlere tomruklar çekilir, balıkçı kayıkları denizlere açılır, ağlar nice umutlarla sulara salınır mıydı? Zaman zaman fırtınalar ve dalgalarla boğuşma, yağan yağmurlarla ıslanma göze alınabilir miydi? Tonlarla yükü alan gemiler denizler aşarak yeni ülkelere ulaşır, sessizce dünyalar dolaşır mıydı? Limanlardan limanlara yeni yükler ve umutlar taşımak için ufuklarda kaybolur giderler miydi? Fabrikalar kurulur, makineler, tezgahlar çalışır mıydı? Kamyonlar, tankerler, tırlar, trenler ve uçaklar, rüzgarları, yağmurları, bulutları yara yara ilerler, gece gündüz yollara devam etmek için dumanlar savrulurlar mıydı? Dev binalar nasıl yükselir? Nehirler, vadiler ve boğazlar aşan köprüler, kan damarları gibi ülkeler dolaşan yollar nasıl yapılır? Bedenleri örten kumaşlar nasıl dokunur? Elbiseler, ayakkabılar nasıl dikilir? Arabalar nasıl imal edilir? Telefonlar nasıl uzakları yakın eder? Eldrik taşıyan teller nasıl dağlar, ovalar, vadiler aşar? Bilgisayarlar nasıl rafları ve masaları doldururdu? İnsanların farklı buluşları nasıl diyarlardan diyarlara intikal ederdi? Kim bilir kaç insan yeni bir alet için günlerce, aylarca emek sarf eder, zamanını harcar, belki de sonunda başarısız da olabilirdi. Kaç insan kırlarda, bayırlarda, meralarda, yaylalarda sürülerinin peşinde dolanır. Kaç koyunun yünü, keçinin tüyü ip olur, dokuma tezgahlarında yerini alırdı. Kaç hayvanın sütü, yoğurt, ayran, peynir olur, köylerden, yaylalardan şehirlere iner, sofraları süslerdi. Sütlerden ayrılan kaymak kaç ekmeğin üzerindeki yerini alır, yayıklarla ayrılan tereyağları kaç yemeği güzel kokulara bezerdi. Bu cümlelerin epeyce sıralanacağını, sayfalar doldurabileceğini hep hissediyoruz. Daha nicelerin sıralanacağının da farkındayız. Bunun manası şudur: ticaret hayatın kopmaz, vazgeçilmez, kıymeti inkar edilemez bir parçasıdır. O hayatın cana can katanıdır. Medeniyetin ateşleyicisi, sayısız ihtiyacın ilacıdır. O insanı diğer canlılardan ayıran en büyük hasletlerden biridir. O halde ticaret kıymetlidir. Ticaret kıymetli olduğuna göre ehli de kıymetlidir. Ticaret ehli sayesinde nice insan çalışma imkanı bulur. Nice yüzler güler, nice aile geçinir, nice ihtiyaçlar da daha ucuz, daha zahmetsiz ve daha kaliteli olarak karşılanır. Her insanın kendi elbisesini, ayakkabısını kendinin diktiğini, kendi evini kendisinin yapmak zorunda olduğunu, kendi ihtiyaç duyduğu tahılları, sebze ve meyveleri kendisinin yetiştirmek zorunda kaldığını düşününüz. O elbiseler, ayakkabılar neye benzer? Binalar ne kadar güvenli olur? Yiyeceklerini yetiştirmek için nasıl zaman ve toprak bulunurdu? Ticaretin kıymeti aklen teslim ediliyorsa, kalben de teslim edilmelidir. Bilinmelidir ki, kıymetli mesleğin ehli de kıymetlidir. Eğer bu mesleğin ve ehlinin itibarı yara almışsa, bu yarayı iyileştirmek ve ona hak ettiği mertebeye yeniden yükseltmek yine ehlinin elindedir. Nasıl ilim tahsili etmek istemeyen, gönlünde bu azmi ve arzu olmayan bir genci zorla okutmak ve ilim sahibi biri haline getirmek mümkün değilse, kendi itibarını kazanmak istemeyen, adımlarını ona göre atmayan birini de itibarlı hale getirmek mümkün değildir. Ticaretin içinde kazanma duygusu vardır. Bu duygu ateşleyici bir duygudur. Üstelik bu duygu belli bir yaş dilimine has bir duygu da değildir. İlerleyen yıllar birçok şeyi eskitse de bu duyguyu kolay kolay eskitemez. Allah Resulü Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste bu duyguyu şöyle dile getiriyor: "Kalbu şeyhi şabun fi hubbi ithneyn, fi hubbil hayati ve kethretil mal." Bir insan yaşlı da olsa kalbi iki şeyin sevgisinde gençtir. Bir, yaşama sevgisinde; iki, mal çoğaltma arzusunda. Bize düşen bu sevgi inkar değil, onun bize ele geçirmesine izin vermemek, onu akıl ve irade hakimiyeti altına almak ve iyi yönlendirmeyi başarmaktır. Mal edinmek, hoşa giden şeyleri elde edebilmek ve kendimize ait eşya haline getirebilmek insanın fıtratında vardır. Küçük çocuklara dikkat ediniz. Hoşlarına giden her şey onlarındır. Anne ve babaları bile onlara aittir. Siz sahip çıkmaya kalkışırsanız, gücünün yetip yetmeyeceğini aldırmadan size karşı koyacaktır. Sarıldığı annesi için "bu benim annem" dediğinizde tepkisi keskin olacaktır. Oyuncaklarını kucağına bastırıp size "benim" diyecektir. Sonra giderek iradesi güçlenecek. Kendisi gibi başkalarının hakkının olduğunu, onların canının da güzel şeyleri arzu ettiğini öğrenecektir. Biz bu duyguları yadırgamıyoruz. Onun ıslah edilmesini, Rabbimizin çizdiği hak ve hukuk çizgileri dışına çıkmadan, kimsenin hakkı çiğnenmeden, kaybolmadan doğru mecrada ilerlemesini arzu ediyoruz. Gelecek günlerde İslam'ın ticarete ve ehline nasıl değer verdiğini, onları nasıl koruyup kolladığını, itibar kazanmaları, cemiyette hayır ve bereket kaynağı olmaları için neler yapmaları gerektiğini paylaşacağız. Bunların farklı dile getirilişlerine birlikte şahit olacağız. Paylaşacağımız bilgilerin çoğu sadece ticaret ehlinin değil, hepimizin ihtiyaç duyduğu bilgilerdir. Ancak biz bu sohbetlerimizde birinci derecede ticaret ehli açısından değerlendirmeler yapacağız. Farklı düşünme ve değerlendirme ve başka açılardan da bakarak yeni ufuklara uzanma elbette ki her kardeşimizin hakkıdır ve bunu yapmasında fayda vardır. Söze Allah Resulü'nün doğru sözlü, güvenilir bir tacirin, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte olacakları müjdesiyle devam edeceğiz. Ticaret ehliyle ilgili sadece bize bu hadis bile ulaşmış olsaydı dünyalara değerdi ve tacirin kıymetini de izaha yeterdi. Dolayısıyla ikinci nasihatimiz bu yönde olacaktır. Doğru sözlü ve güvenilir bir tacir olunuz. Bu size ecir, mesleğinize de izzet ve şeref kazandıracaktır. Söze Allah Resulü'nün bu hakikati dile getiren hadisiyle başlayalım. Efendimiz şöyle buyuruyor: اَتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْاَم۪ينَ مَعَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪ق۪ينَ وَشُهَدَى. Doğru sözlü ve işinde ve sözünde güvenilir bir tacir, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte olacaktır. Bu hadis-i şerif Sünen-i Tirmizi'nin Büyü bölümünde nakledilen bir hadis-i şeriftir. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği bu hadis için Tirmizi rahimahullah hadis hasendir der. Bu hadis-i şerif hem tacirin kıymetini vurgular hem de ticaret ehlinden nasıl bir ahlaki yapıya sahip olmasının istendiğini dile getirir. Onu değerli kılan ve başka insanların önüne geçiren hasletleri haber verir. Hadis hem müjdedir hem de ikazdır. Müjdedir, doğru sözlü olanlar için müjdedir. Ticaretini dürüst yapanlar için müjdedir. Malı kaliteli, ahlakı güzel olanlar, kendisine güven duyulmayı hak edenler için de müjdedir. Dürüstlüğünü, eminliğini, işini güzel ve sağlam yapma erdemini, dünyalık kazanma hırsına kurban edenler ve buna meyilli olanlar için ise ikazdır. Dünyasını kazanmak için ahiretini yıkmaya namzet olanlar veya ihmal edenler, helal ve harama aldırmaz hale gelenler için de ikazdır. Hayatın her dalında olduğu gibi ticaret alanında da güven duygusuna muhtacız. Fiyatlarla, kaliteyle, kullanışla, ödemeler ve teslimle ilgili verilen bilgilerdeki güvene ihtiyacımız sahralarda bağrı yanmış insanın suya ihtiyacı kadar büyüktür. Çünkü yokluğu ve kıtlığı yaşanıyor, bu da bilinen bir gerçektir. İslam hukukunda kar ve zarar açısından dört nevi satış vardır. 1. Murabaha. Karlı ve kar miktarı belli olan satışlara denir. Murabaha da kendi içinde ikiye ayrılır. A. Peşin murabahalı satış. Maliyeti ve satış fiyatı belli, peşin, karlı satışların adıdır. Üzerinde alış fiyatı, daha doğrusu maliyeti ve satış fiyatı yazılı etiketli satışlar bu nevidendir. Müşteri malın kaça mal edildiğini ve kaça satıldığını bilir. Buna göre satın alır, dolayısıyla pazarlığa ihtiyaç duymaz. Bu satış şekli aynı zamanda satıcıyı da pazarlık külfetinden kurtarır. Daha çok satışların pazarlığa kapalı olduğunu göstermek için kullanılan, zaman zaman da

çeşididir. Günümüzde finans bankaları tarafından en çok kullanılan satış şekli hemen hemen budur. 2. Tevliye. Birincisi murabaha idi, ikincisi tevliye. Maliyet fiyatına yapılan satışın adıdır. Diğer bir ifadeyle karsız satıştır, zarar da yoktur. 3. Vadia. Zararına satışlara denilir. Evet, ticaret kar etmek içindir. Maliyetine veya zararına satışın ticaret içinde ne yeri var diye sormayınız. Çünkü ticaretle uğraşan var olduğunu bilir. Bazen elindeki stoku eritmek için, bazen rekabet dalgasının gelmekte olduğunu ve fiyatları aşağı çekeceğini hissettiği için, bazen malların mevsimi geçtiği, nakite dönmesinin daha karlı olduğuna inandığı için, bazen de darda kaldığı içindir. 4. Müsaveme. Müsaveme, karşılıklı pazarlığa açık satışların adıdır. Bir başka tarifle, üzerinde ittifak edilen fiyatla yapılan satışlardır. Bu nevi satışlarda satıcı, maliyet fiyatı hakkında bilgi vermek zorunda değildir. Sadece satış fiyatını söyler. Bu fiyatta pazarlığa açık demektir. En çok kullanılan alışveriş şekli herhalde bu olsa gerektir. Bütün bu alışveriş çeşitlerinde, özellikle de maliyetler hakkında verdiği bilgilerde satıcıdan istenen hep dürüst olmasıdır. Yanlış bilgi verirse bu hem kendisine vebal kazandırır hem de müşteriye iade etme hakkı doğurur. Satıcı bütün bu durumlarda alış fiyatını söylemek zorunda değildir. Çünkü alış fiyatı nakliye, işçilik, depolama ve koruma gibi ek maliyetler yüzünden yanıltıcı olabilir. Net maliyet fiyatını söylemek zorunda da değildir. Çünkü maliyeti net olarak tespit kolay değildir. Dolayısıyla yaklaşık maliyeti söylemeli, bunda da dürüst ve güvenilir olmalıdır. Ancak güvenilirlik ve dürüstlük elbette ki bunlarla sınırlı değildir. Ticaretin sayısız ara sokakları vardır. Oralarda sayısız hadiseler yaşanır. Mümin temel vasfı dürüstlük, doğruluk ve güven duygusu olmalıdır. Günümüzde en çok sarsıntı yaşayan hasletlerden biri şüphesiz güven olsa gerektir. Güvensizlik duygusu kalplere öyle çökmüş durumdadır ki insanlar alırken tedirgin, satarken tedirgin, bakarken tedirgin, konuşurken tedirgin, kullanırken tedirgindir. Enflasyonlu yılların ticari hayata kötü tesir ettiği açıktır. İnsanlar bu yıllarda borçların bir hafta geciktirmeyi maharet saydılar. Başarı kabul eder hale geldiler. Bir ay, iki ay geciktirme daha da büyük başarıydı. Öyle gördüler. Günler ilerledi, insanlar bu geciktirmeleri sağlayabilmek için bahane uydurmanın yollarını da buldular. Yeni bahaneler ve üsluplar geliştirdiler. Yeni bahaneler öğrendiler. Onlar geciktirme ve oyalama için nasıl bahane buldularsa, onlara borcu olanlar da bahaneler buldular, öğrendiler ve giderek karşılıklı ustalaştılar. Rol kabiliyetleri gelişti. Dürüst olmak için çırpınan, bahane uydurmaktan hoşlanmayan insanlar da sıralanan bahanelerden büyük zararlar gördüler. Çünkü alacaklarına güvenerek ödemeye söz vermişlerdi. Hatta gecikir duygusuyla araya günler de eklemişlerdi. Alacağın vakti doldu, ancak gelmedi. Yerine yeni gün vaatleri ve bahaneler geldi. Araya konan günler de bitti. Alacak yine gelmedi. Kendi borçlarıyla yüz yüze geldiler. Onlar da gelmeyen alacaklarını bahane edindiler. Gelmeyen alacaktan tedirgindiler. Söyledikleri bahaneden ve ödeyemedikleri borçtan da tedirgin oldular. İki tarafı tedirginlik ele imkan geçinceye veya borç ödeninceye kadar devam etti. Sonunda onlar da bahane bulmaya ve alacaklılarını bekletmeye, daha doğrusu atlatmaya alıştılar. Neticede ticaret çarkı böyle dönüyor, ne yapalım der hale geldiler. Doğru yürümeyen bu hayatı kabullenir oldular. Neticede herkes kaybeden oldu. Ne var ki kaybedilen sadece madde değildi. Şahsiyet kaymaları ve bozulmaları kayıpların en büyüklerinden oldu.
insanı mükerrem kılan hasletleri

0: derin yaralar aldığı görüldü. Bu kayıpların ve yaraların fazla da farkına varılmaz hale geldi. Güzel hasletlerin kaybı ile birlikte giderek bereket de kayboluyordu, çok defa fark edilmedi. Gönüllerden kanaat duygusu siliniyordu, ona da dikkat edilmedi. Rabbimizin huzurundaki hesap ise perde gerisinde, uzaklarda, cehaletin ve aldırmazlıktan kaynaklanan cüretin yaydığı sis perdelerinin arasında kaldı. Abdullah İbni Mesud'un Allah Resulü'nden bize naklettiği şu hadise iyi kulak veriniz. Sıdık, yani dürüstlük ve doğru sözlülük insanı birre, iyilik ve ihsana götürür. İyilik ve ihsan da insanı cennete götürür. Bir insan doğru söyleyip dürüst davrandıkça gün gelir Allah katında özü sözü doğru insan olarak yazılır. Yalan ise insanı kötülüklere, çirkinliklere sürükler. Kötülük ve çirkinlikler de cehennem ateşine götürür. İnsan yalan söyleye söyleye gün gelir Allah katında yalancı olarak yazılır. Bu hadis-i şerif hem Sahih-i Buhari'de hem de Sahih-i Müslim'de nakledilen bir hadis-i şeriftir. Biz Allah katında iyi hesap edelim. Nasıl yazılmak istiyoruz? Esasen her insan dürüst, işinde kaliteli ve sözünde güvenilir, vefalı insanlarla çalışmak ister. Eğer böyle insanlarla iş yapmaktan, dost olmaktan, böyle insanlarla oturup kalkmaktan hoşlanıyorsak, herkesten önce bizler öyle olmalı değil miyiz? Dürüstlük güzel bir haslet ise, bu güzelliği herkesten önce niçin kendimiz için istemiyoruz? Her insan kendisine mert, dürüst, güvenilir, vefalı, yaptığı işi güzel yapar, anlayışlıdır, dostluğu canlıdır, içtendir, sözleri gönülden gelir denilmesinden hoşlanır. Eğer biz de bundan hoşlanıyorsak böyle olmalı değil miyiz? Soruyu isterseniz şöyle soralım. Biz dürüst olmadan bize dürüst denilir mi? İnsanlara güven vermeden güvenilir olduğumuz söylenir mi? Vefalı ve candan dost olmadan bize vefalı candan dost sıfatı verilir mi? Eğer bir şeyi hak etmiyorsak, hak etmediğimizi isteme ve bekleme hakkımız evvela var mı? Bugün özü sözü doğru, konuşması ve davranışları ile insana güven veren kardeşlerimize ihtiyacımızın ne kadar büyük olduğu açıktır. Böyle insanlar, cemiyetleri ayakta tutan, sarsıntılardan koruyan temel direkler gibidir. İçinde bulundukları topluluklara değer kazandırırlar. Eğer ilim irfan sahibi ve önderlik eden, yol gösteren bir seviyede iseler, cemiyet içinde bölgeyi depremlerden koruyan sıradağlar gibidirler. Onların varlığı güven verici, insanları birleştirici, ihtiyaç halinde birlikteliğin gücünü yönlendiricidirler. Ticari alanda da bu nevi gönle güven veren, büyüklük yapan, tevazu ile bilgiyi, maddi varlığı, hayra vesile olma ve iyilik yapma duyguları taşıyan insanlara ihtiyaç vardır. Özü sözü doğru insanların sayısının arttığını, ticari hayat onların hakim olduğunu iyi düşününüz. Bu huzur, güven, itimat ve bereket getirecektir. Tedirginlik ve güvensizlik bulutlarını dağıtacaktır. İyi duygular gönülden gönüle hızla yayılacaktır. İnsanlar yarınlarına daha güvenli bakar hale gelecektir. Daha uzun vadeli adımlar atar olacaklardır. Esasen birçok nasihati bu maddenin altında toplamak mümkündür. Çünkü doğruluk ve dürüstlük her alanı içerisine alan bir haslettir. Ancak nasihatlerin ayrı ayrı sunulmasında, hatırlatıcı olma ve farklı bilgiler ve örnekler paylaşılmasına fırsat verme açısından da faydası vardır. Sözü Hazreti Hasan'ın Allah Resulü'nden küçük yaşlarda ezberlediğini söylediği şu hadisle bağlıyoruz. İçine şüphe düşüren şeyleri bırak. Seni şüpheye sürüklemeyen şeyleri yap. Dürüstlükte kalp huzur ve sükunu, yalanda tedirginlik ve huzursuzluk vardır. Üçüncü nasihatimiz de şöyledir. Başkasının malını elde etmek için batıl yollar icat etmeyiniz. Ticaret karşılıklı rızaya dayanan, insanların birbirlerinin ihtiyacını karşıladığı nezih bir yoldur. Bu yolu seçiniz ve bu nezih yolu kirletmeyiniz. Ticareti meslek edinmişseniz, nezahetine yakışır bir iş ve tarz seçiniz. Batıl yollar ifadesini ayeti kerimede geçtiği için kullandık. Zikr-i Hakim'de bununla ilgili ayetlerden birisi şöyledir. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu, la te'kulu envârekum beynekum bil batıl, illa en tekûne ticareten an teradim minkum. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak sizlerin karşılıklı rızasına dayanan ticaret yoluyla birbirinizin malını alın. Bu ayet-i kerime Nisa suresinin 29. ayet-i kerimesidir. Ayetteki batıl yollardan murat şüphesiz gasp, hırsızlık, kumar, faiz gibi Allah'ın rıza göstermediği, haram kıldığı, selim fıtratlarında reddettiği yollardır. Ancak batıl kelimesi o kadar genişleyebilen bir kelimedir ki hangi yolları neleri içerisine alıyor diye sorulsa cevabı herhalde tam verildiğinde oldukça hacimli bir kitap doldurur. Bunlardan birkaçını hem diğerlerine hatırlatır hem de bu yolların çirkinliğine vurgu olur ümidiyle paylaşmanın faydalı olacağına inanıyoruz. Mesela gasp, hırsızlık, rüşvet, kumar, bahis oyunları, soygun, yol kesme, kaptı kaçtı, yan kesicilik, cepçilik, topaççılık, fırıldakçılık, üçkağıtçılık, bunun dahası da var. Bunların her biri diğerinden ayrı, dolayısıyla hırsızlık masasında bilinen, tarifi ve isimleri böyle yapılan alanlardır. Biz yine saymaya devam ediyoruz. Bilerek verilen karşılıksız çek ve senetler, var olmayan veya başkasına ait bir malı, varmış veya kendisine aitmiş gibi satmak, kalitesiz bir malda kalite görüntüsü vererek, süslü, çekici kelimelerle besleyerek satmak, bir malı birden fazla kişiye ayrı ayrı satmak, evlilik vaadi ile alınan mücevherleri alıp kaçmak, bir işi yapılmış gösterip yapmadan parasını almak, naylon ameliyat yapıp ameliyat parası almak, haksız ödemeler icat etmek, bıçak parası gibi, aracı parası gibi, benzin parası gibi, lavabo ve diğer gider yerlere içeriden takılmış olduğu halde dışarıdan binaya hiçbir gider bağlantısının yapılmadığı karşılaşılan acı ve çirkin davranışlardandır. Naylon ameliyat ise dışarıdan derinin kesilip yeniden dikilerek hastaya ameliyat yapılmış görüntüsü verilmesine, hastadan ameliyat yapılmış gibi ücret alınmasına deniyor. Böbrek ameliyatı olduğunu zanneden bir hastanın yıllar sonra aynı böbreğinden rahatsızlanması üzerine röntgen filmi çekilmişti. Alındığı zannedilen böbrek duruyor, filmde görünüyordu. Bir önceki doktor ameliyat etmiş gibi ücret almış, fakat böbrekteki iltihabı ilaçla kurutmuştu. Şahidi olduğumuz bu hadisede dostumuz olan doktor hastaya, vereceğim haber size hem üzecek hem de sevinmelisiniz diyor. Böbreğinin durduğunu, yani alınmadığını, ilaçla tedavisinin de mümkün olduğunu haber veriyordu. Ayrıca öbür doktor tarafından uğradığı akıbetin de habercisiydi bunlar. Borç para alıp ödememek, iş yaptırıp mal satın alıp karşılığını vermemek, bunun sayısız misallerini görüyoruz. Bütün çeşitleri ile riba, yani faiz, ister şahsın tefeciliği, ister bankaların faizi, isterse kanuna dayalı, isterse kanunsuz, yüzdesi kaç olursa olsun, ister enflasyonun altında, ister üstünde kalsın, alınan ve verilen bütün faizler. Hayali ihracat, ortaklara hıyanet, ortaklıkta hakkından fazla pay almak, diğer mirasçıların hakkına konmak, baskı ile ellerindekini almak, ülkemizin belli bölgelerinde, Makedonya, Arnavutluk gibi bazı ülkelerde, Kur'an'ın açık emrine rağmen kızlara hiçbir miras verilmediği gibi, bu durum artık tartışılamaz, kesinleşmiş bir hüküm halini almıştır. Artık ne kızlar miras talebinde bulunuyor, ne de erkekler kardeşlerin hakkını veriyor. Hakkı ve doğruluğu hatırlatması gerekenler de dile getirmekten, dile getirirlerse dışlanmaktan korkuyor. Başka yerde de insanların miras haklarından fazlasını almaları dile getirilip onlar paylaşılıyor. Zekatını ehline vermeyip yemek, zekat parasını çalıştırmak da ayrı bir batıl yoldur. Haksız ve adaletsiz vergiler de, haram mal satışından elde edilen kazanç, şarap, viski, rakı, vodka, bira gibi içki satışı, eroin, kokain, esrar gibi uyuşturucu satışı, domuz eti, eşek eti, insan ticareti, organ ticareti hep batıl yollar çerçevesindedir ve en çirkinlerindedir şüphesiz. Bu söylediklerimizin çok daha fazla uzayabileceği bilinen bir hakikattir. Nice soygun ve dolandırıcı çeşidinin, bu yoldaki buluşların, işlenen cinayetlerin ve yaşanan hikayelerin ciltler dolduracağı da açıktır. Allah Resulü'nün veda hutbesinde müminin canı gibi ırzı ve malının mukaddes ve mükerrem olduğunu haykırışını asla unutmayınız. Mal güvenliğinin kaybı cemiyetleri temelden sarsan, bir milletin çöküşünü hazırlayan felaketlerdendir. Üzerinde ayrıca durmaya ihtiyaç vardır. Ayet-i Kerime'de batıl yollarla bir mümin kardeşinin malını yemesi yasaklanırken ve insanlar bu yönde ikaz edilirken bir şeye daha dikkat çekiliyor. Ticaretin meşruluğuna, ticaretin temelinin de karşılıklı rızaya dayandığına. Dolayısıyla batıl yolların zemmi olduğu gibi ticaretin de bu ayet-i kerimede methi vardır. Rızaya dayalı ticarete teşvik vardır. Mülkiyet altındaki bir malın şahıstan şahsa intikal yolunun birinci derecede ticaret olduğuna işaret vardır. Aynı manayı vurgulayan fakat dikkatleri farklı bir tehlikeye çeken ilahi bir ikaz daha vardır. Rabbimiz bu ikazında şöyle buyuruyor: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَر۪يقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını haram yollarla size günah kazandıracak şekilde yiyebilmek için mallarınızı idarecilere, hakim makamdakilere sunmayın. Üstelik siz bunun haram olduğunu biliyorsunuz buyuruluyor. İdarecilere, hakimlere, makam sahiplerine mal sunmak. Niçin? Haksız kazanç elde edebilmek için. Kendi gayreti emeğiyle elde edemediğini bu yolla ele geçirmek için. Kendi kabiliyetleri, yaptığı işin kalitesi ile ulaşamadığına, başkalarını dışlayarak ulaşmak için. Olmayacak işi oldurmak için. Hak ve hukuku çiğnetmek için. Buna rüşvet deniyor. Haramiyetini ve çirkinliğini de herkes biliyor. Ancak bilmek ayrı şey, uzak durmayı başarmak, şeytanın ve şeytanın şeytanlaştırdıklarının oyunlarından ve kışkırtmalarından süsleyip, ambarajlayıp, makul gösterme çabalarından kurtulmak ayrı bir şeydir. Ne yazık ki rüşvet, kana karışmış ve bütün vücuda yayılmış bir mikrop, bir hastalık gibi İslam aleminin hemen hemen bütününü sarmıştır. Elbette ki hastalık sadece İslam aleminde değildir. Ancak bizi birinci derecede ilgilendirmesi gereken bizim diyarlarımızda yaşananlardır. İslam kelimesiyle rüşvet kelimesinin yan yana gelişi ne kadar yürek burkucu, ne kadar kalp ürpertici olsa da diyarlarımızda bir gerçek olarak vardır ve yaygındır. Bazı ülkelerde çirkinliği had safhalarda, alıp verenlerin de ar damarları çatlamış, arsızlık, şahsiyet kaybı ve pişkinlik son dereceye ulaşmıştır. Ülkemizde ciddi değişiklikler yaşandı. Rüşvet hastalığı da uç noktalarda göz önünden kaldırıldı. Ne yazık ki yok edilemedi, sindirilemedi, tesir gücü de önlenemedi. İdari mevkilere gelen ve rüşvetin haramiyetine tereddütsüz inanan insanlarımız da beklenen ve ümit edilen kadar dürüst olamadı. Bu hastalığa direnç gösteremedi. Bunlardan daha fazla ağrımıza giden, bu halin normal kabul edilir hale gelmesi ve mücadele edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul edilmemesidir. Hastalık tedavi edilmesi zaruri bir hastalık kabul edilmedikçe ve kararlılıkla tedaviye başlanmadıkça daha da sürece benziyor. Bilinmesi gereken hakikat şudur. Hiç kimsenin Allah'ın haram hükmünü değiştirme hakkı yoktur. Binlerce insan aksini söylese de Allah'ın haram dediği haramdır. Harama kulp bulma çalışmaları da vebali azaltmaz, çoğaltır. Başkalarına harama kışkırtanlar, onların yaptıklarının vebalini de yüklenirler. Onların bu yüklenişi işleyenlerin vebalini azaltmaz. Rüşvete, ikramiye, hediye, teşvik primi, gönül almalık, gönülden kopma, iş hızlandırma gibi isimler bulunsa da bu isimler onu rüşvet olmaktan asla çıkartamaz. Rüşvet hadiseleri ve rüşvetin sebep oldukları üzerine misaller sunmak mümkündür, paylaşmak mümkündür. Bunu da bütün kardeşlerimiz bilir. Biz zihninizi bunlarla kirletmek istemiyoruz. Ancak bu hastalığın bulaşıcı olduğunu, sadece kendi alanında kalmadığını, iktisadi hayatta ciddi ahlak çökmelerine yol açtığını, hukuk alanında derin yaralar bıraktığını, nice eve haramın girmesine, nice yavrunun, nice rüşvet nedir bilmeyen ninenin yemeğine karışmasına, nice insanın haram işlemek zorunda bırakılmasına, nice bedduanın acı dolu yüreklerden dökülmesine, hatta nice yuvanın dağılmasına sebep olduğunu, bir millet ahlakı seviyesini son derece düşük gösterdiğini hatırlatmak istiyoruz. O, karşısında sinilecek, mücadele edilemeyecek bir hastalık değildir. Aksine mücadele edilmesi gereken ve tedavisi zaruri olan bir hastalıktır. İman vasfı ile yan yana gelmesi, bir müminin ahlakı içinde yer alması kabul edilemez bir hatadır. Bu derece salgın bir hatadan kurtulmak için hükümet destekli ciddi bir mücadele gerekir. Sigara için verilen mücadelenin daha fazlası rüşvet için de verilmelidir. Estaizu billah ve zekkir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Hatırlat, öğüt ver. Şüphesiz doğruları hakkı hatırlatış Allah için öğüt mümin gönüllere fayda verir. Bugünkü konuşmamızı burada noktalıyoruz. Bu nasihatleri paylaşmaya devam edeceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin diyoruz.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
2: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kayser FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542-761-1264.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Tevhid bilinciyle

0: Da amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz. Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Münafıkun suresi 1 ila 11. ayetlerin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Umumun görüşüne göre Medine'de inmiştir. 11 ayettir. Münafıkun suresi 1. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde dediler ki, şehadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Resulüsün. Allah da biliyor ki sen hiç şüphesiz O'nun Resulüsün ve Allah şahitlik eder ki muhakkak münafıklar yalancıdırlar. Münafıklar sana geldiklerinde dediler ki, şehadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Resulüsün buyruğu ile ilgili olarak Bukhari'nin rivayet ettiğine göre Zeyd bin Erkam şöyle demiştir. Amcam ile birlikteydim. Abdullah bin Ubey bin Selul'ün Resulullah'ın yanındakilere infak etmeyin ta ki dağılıp gitsinler. El-Münafikun 7 dediğini ve ayrıca eğer Medine'ye dönersek elbette ki en şerefli ve kuvvetli olan en hakir olanı oradan mutlaka çıkartacaktır. El-Münafikun 8 dediğini duydum. Bunu amcama anlattım. Amcam da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Abdullah bin Ubey ile arkadaşlarına haber gönderdi. Onlar böyle bir şey söylemediklerine dair yemin ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları tasdik etti, beni yalanladı. Benzerini görmediğim bir keder ve üzüntü gelip beni buldu. Evimde oturdum. Yüce Allah, münafıklar sana geldiklerinde ile Resulullah'ın yanındakilere infak etmeyin ta ki dağılıp gitsinler 7. ayet buyruğuna ve daha sonra elbette ki en şerefli ve en kuvvetli olan en hakir olanı oradan çıkartacaktır 8. ayet buyruğuna kadar indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber gönderdikten sonra şüphesiz Allah seni tasdik etti diye buyurdu. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş olup hasen sahih bir hadistir demiştir. Bukhari 4. cilt 1859, Tirmizi 5. cilt 415. Tirmizi'de Zeyd bin Erkam'dan şöyle dediği rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gazadaydık. Beraberimizde bedevilerden bir takım kimseler de vardı. O bakımdan bir an önce suya varalım diye koşuyorduk. Bedeviler bizden önce suya ulaşıyorlardı. Arkadaşlarından önce giden bedevi Arap havuzu doldurur, etrafına taşlar koyardı. Daha sonra da arkadaşları gelinceye kadar üzerini deri bir örtü ile kapatırdı. Ensardan bir kişi bu şekilde su biriktirmiş, bedevi bir Arap'ın yanına gitti. İçsin diye devesinin yularını gevşetti. Bedevi onu bırakmak istemedi. Bu sefer ensardan olan o şahıs bir taş çekip aldı, bunun üzerine su da çekildi. Bedevi bir tahta parçası alıp onu ensardan olan o şahsın başına vurdu ve başını yaraladı. Ensardan olan bu şahıs münafıkların başı Abdullah bin Ubey'in yanına gitti. Ona durumu haber verdi. Bu kişi onun arkadaşlarındandı. Abdullah bin Ubey bu işe öfkelendi. Sonra da Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin ta ki onlar da bedevileri kastediyor. Etrafından dağılıp gitsinler. Bedeviler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yemek esnasında hazır bulunurlardı. Abdullah dedi ki, onlar Muhammed'in yanından ayrılıp gittiler mi? Siz de Muhammed'e yemek getiriniz. Böylelikle hem kendisi hem de onun yanında bulunanlar yemek yesin. Sonra da arkadaşlarına şöyle dedi, andolsun Medine'ye döneceğiniz vakit hiç şüphesiz en şerefli ve kuvvetli olan, en hakir olanı oradan çıkartacaktır. Zeyd dedi ki, bu sırada ben amcamın terkisindeydim. Abdullah bin Ubey'in sözlerini işittim. Amcama söyledim. O da gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ubey'e haber gönderdi. O da yemin ederek bunu inkar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine onu tasdik etti. Beni de yalanladı. Amcam bana gelerek şöyle dedi. Sen ne yapmak istedin? İşte sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de münafıklar da Tirmizi'de Müslümanlar da sana öfkelendi ve seni yalanladı. Zeyd bin Erkam dedi ki o bakımdan daha önce hiçbir kimseye karşı göstermedikleri kadar bana karşı cüretkarlık gösterdiler. Tirmizi'de hiçbir kimsenin kederlenmediği kadar kederlendim şeklinde. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde yol alıyorken kederden başımı öne eğmişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelerek kulağımı büktü ve yüzüme güldü. Onun bu halini dünyada ebediyen yaşamaya değiştirmem. Sonra Ebu Bekir bana yetişerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne dedi diye sordu. Ben bir şey demedi, sadece kulağımı büktü ve yüzüme karşı güldü dedim. Ebu Bekir müjde sana dedi. Sonra Ömer bana yetişti. Ona da Ebu Bekir'e söylediğimin benzerini söyledim. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El Münafikun suresini okudu. Ebu'l-İsa dedi ki bu hasen sahih bir hadistir. Huzeyfe bin el-Yemana münafıka dair soru soruldu da şöyle dedi. Münafık İslam'ın niteliklerini bilen fakat gereğince amel etmeyendir. Bugünkü münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindekilerden daha da kötüdürler. Çünkü onlar o gün münafıklıklarını gizlerken bugün onu açığa vurmaktadırlar. Bukhari 6. cilt 2604 Tayalisi Müsned 1. cilt 55 Beyhaki Es-Sünenül Kubra 8. cilt 200 Cafer bin Muhammed bin El-Hasen El-Firyabi Sıfatül Münafık Kuveyt 1405 Sayfa 63 Bukhari ve Müslim'de yer alan rivayete göre Ebu Hureyre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Münafıkın alameti üçtür. Konuştu mu yalan söyler, söz verdi mi sözünde durmaz, ona bir şey emanet edildi mi hainlik eder. Abdullah bin Amr'dan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dört haslet vardır ki her kimde bulunurlarsa o kimse katıksız münafık olur. Kimde bu hasletlerden bir tanesi bulunursa onu terk edinceye kadar o kimsede münafıklıktan bir haslet bulunur. Bir şey emanet edildiğinde hainlik eder. Konuştu mu yalan söyler, söz verdi mi sözünde durmaz, tartıştı mı günahkarca konuşur. Bukhari 1. cilt 21, 2. cilt 868, 3. cilt 1160, Müslim 1. cilt 78, Tirmizi 5. cilt 19, Ebu Davud 4. cilt 221, Nesai 8. cilt 116, Müsned 2. cilt 122, 189, 198, 200. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu hasletleri taşıyan kimsenin münafık olacağını haber vermiştir. Onun haberi de doğrudur. El-Hasen'den rivayet edildiğine göre ona bu hadis zikredilmiş, o da şöyle demiş. Şüphesiz ki Yakup oğulları konuştular, yalan söylediler. Söz verdiler, sözlerinde durmadılar. Kendilerine emanet verildi, emanete hainlik ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü ancak Müslümanları uyarmak anlamını taşır ve onları bu hasletleri alışkanlık haline getirmekten bir sakındırmadır. Bunların sonunda kendilerini münafıklığa kadar götürebileceğinden dolayı taşıdığı bir endişeyi ifade etmektedir. Yoksa manası istemeyerek ve alışkanlık haline getirmeksizin bu işleri yapacak olursa münafıktır demek değildir. Et-Tevbe suresinde 75-78. ayetler 8. başlıkta bu usta dair yeterli açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Allah'a hamdolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mümin konuştu mu doğru söyler, söz verdi mi yerine getirir, ona bir şey emanet edildi mi onu eksiksiz geri verir. Dipnot, aynı manada yakın lafızlarla Ma'mer bin Raşid el-Cami 11. cilt 160 El-Firyabi Sıfatül Münafık sayfa 50 Beyhaki Şuabül İman 4. cilt 365 Muhammed bin Nasr el-Mervezi, Tazim-u Kadri Saleh, Medine 1406, 2. cilt 609. Yani kamil bir mümin konuştuğumu doğru söyler, doğrusunu en iblen Allah'tır. Derler ki, şehadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Resulüsün. Denildiğine göre buradaki şehadet ederiz, yemin ederiz anlamındadır. Burada yemin, şehadet etmek diye ifade edilmiştir. Çünkü yemin olsun, şehadet olsun, lafızları görülmeyen bir hususun sabit olduğunu belirtmektir. Kays bin Zerih'in şu beytinde de bu anlamda kullanılmıştır. وَاَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ اَنِّي اُحِبُّهَا فَهَذَا لَهَا عِنْدِي فَمَا عِنْدَهَا لِيَا Allah'ın huzurunda şahitlik ederim ki şüphesiz ben severim onu. İşte bu benim yanımda ona ait olandır. Peki ya onun yanında bana ait olan ne vardır? Bunun zahiri anlamında olması ve onların imanı itiraf edip kendilerinin münafık olmadıklarını belirtmek üzere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna fiilen şahitlik etmeleri anlamına gelme ihtimali de vardır. Daha uygun görülen de budur. Allah da biliyor ki sen hiç şüphesiz onların dilleriyle ifade ettikleri gibi onun Resulüsün ve Allah şahitlik eder ki muhakkak münafıklar dışa vurdukları dilleriyle şahitlik edip yemin etmeleri ile yalancıdırlar. El-Ferra dedi ki, ve Allah şahitlik eder ki muhakkak münafıklar kalpleriyle, vicdanlarıyla yalancıdırlar. Bu açıklamaya göre yalanlamaları onların kalplerinde olan bir şeydir. Bu imanın kalpte tasdikten ibaret olduğuna ve gerçek sözün kalbin sözü olduğuna delil teşkil etmektedir. Her kim bir şey söyler ve onun aksine inanırsa o kimse yalancıdır. Bu usta dair yeterli açıklamalar El-Bakara suresinin 8. ayet 3. başlıkta baş taraflarında geçmiş bulunmaktadır. Yüce Allah onların yalan yere yemin ettiklerini belirtmektedir diye de açıklanmıştır. Bu da Yüce Allah'ın onlar muhakkak sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Et-Tevbe 56 buyruğunda dile getirilmektedir. Münafikun suresi 2. ayet-i kerime, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeminlerini kalkan edindiler de Allah'ın yolundan yan çizdiler. Gerçekten de onların bu yaptıkları ne kötüdür. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 3 başlık halinde sunacağız. 1. Kalkan edinilen yeminler. Onlar yeminlerini kalkan, örten bir siper edindiler. Bu buyruk daha önce geçen şehadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Resulüsün 1. ayet buyruğuna işaret değildir. Bu Bukhari ve Tirmizi'nin nüzul sebebi ile ilgili olarak sözünü ettikleri İbni Ubey'in yemin ederek o sözleri söylemediğine işarettir. Eddahak dedi ki bununla onların Allah adına yemin ederek şüphesiz ki onlar sizdendirler diye söyledikleri sözleri kastetmektedir. Bir diğer görüşe göre onların yeminlerinden kasıt Yüce Rabbimizin Et-Tevbe suresinde haber verdiği onlar o sözü söylemediklerine dair Allah adına yemin ederler Et-Tevbe 74 diye sözün ettiği yeminleridir. 2. Allah adına şahitlik ederim ve benzeri lafızların yemin oluşu. Bir kimse Allah adına kasem ederim yahut Allah adına şahitlik ederim yahut Allah adına kesinlikle söylerim yahut Allah adına yemin ederim yahut Allah adına kasem ettim yahut Allah adına şahitlik ettim, Allah adına kesinlikle söyledim ya da Allah adına yemin ettim diyecek olur da bütün bunlarda billahi Allah adına yemin ederim diyecek olursa bunun yemin olduğunda görüş ayrılığı yoktur. Malik ve mezhebine mensup ilim adamlarına göre de şayet kasem ederim, şahitlik ederim, kesinlikle söylerim ya da yemin ederim deyip de Allah adına demeyi kastetmesi şartıyla fakat Allah adına demeyecek olursa yine durum böyledir. Ancak şayet billahi Allah adına demeyi kastetmemiş ise yemin olmaz. El-Kiya et-Taberi bunu Şafii'nin görüşü olarak da nakletmiştir. Şafii dedi ki, yemin etmek niyetiyle Allah adına şahitlik ederim diyecek olursa bu yemin olur. Ebu Hanife ve mezhebine mensup ilim adamları da şöyle demişlerdir. Allah adına şahitlik ederim ki gerçekten şu olmuştur diyecek olursa bu bir yemin olur. Şayet yemin niyeti olmaksızın şehadet ederim ki böyle oldu diyecek olursa bu da ayet-i kerime dolayısıyla bir yemin olur. Çünkü Yüce Allah münafıkların şahitliklerini söz konusu ettikten sonra onlar yeminlerini kalkan edindiler diye buyurmaktadır. Şafi'ye göre ise bu yemin niyetiyle dahi olsa yemin olmaz. Çünkü Yüce Allah'ın onlar yeminlerini kalkan edindiler buyruğu ile Yüce Allah'ın dediler ki şehadet ederiz ki buyruğu kastedilmemiştir. Bununla ancak Et-Tevbe suresinde yer alan söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler Et-Tevbe 74 buyruğu kastedilmektedir. 3. Münafıklar Allah'ın hükümlerinin uygulanmasını engelleyerek Allah'ın yolunu engellerler. Allah'ın yolundan yan çizdiler. Ondan yüz çevirdiler. Buradaki fesaddu yani yan çizdiler buyruğu es-sadud maslarından gelmektedir. Ya da müminleri Allah'ın haklarında uygulanması gereken öldürülmek, esir alınmak, mallarının alınması gibi Allah'ın hükümlerini uygulamaktan çevirdiler, döndürdüler demektir. O vakit bu es-saddu maslarından gelen bir fiildir ya da kendileri geri kalıp başkalarının da onlara uyması suretiyle insanların cihada çıkmalarına engel oldular. Şöyle de açıklanmıştır. Onlar Yahudilerle müşrikleri İslam'a girmekten alıkoydular. Bunu da işte bizler onları inkar ediyoruz. Eğer Muhammed gerçek bir peygamber olsaydı bizim bu halimizi bilir ve bizi başkalarının ibret alacağı bir şekilde cezalandırırdı demeleriyle oluyordu. Yüce Allah böylece onların hallerinin kendisine gizli kalmadığını fakat onun imanı açığa vuran kimseye zahiren imanın hükümlerinin uygulanması şeklinde hükmettiğini açıklamıştır. Gerçekten de onların bu yaptıkları ne kötüdür. Yani münafıklıkları, yalan yeminleri ve Allah'ın yolundan alıkoymaları şeklindeki bu kötü amelleri oldukça kötü işlerdir. Münafikun suresi 3. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu ise onların iman etmelerinden sonra kafir olmalarındandır. Bunun için de kalplerine mühür vuruldu. Bu yüzden onlar anlamazlar. Bu buyruk ile Yüce Allah münafığın kafir olduğunu bildirmektedir. Yani onlar dilleriyle ikrar etmekle birlikte kalpleriyle kafir olmuşlardır. Ayet-i Kerime'nin önce iman eden sonra irtidat eden bir topluluk hakkında indiği de söylenmiştir. Bunun için de kalplerine mühür vuruldu. Yani kalpleri küfür ile mühürlendi. Bu yüzden onlar imanı da hayrı da anlamazlar. Zeyd bin Ali, bunun için de kalplerine mühür vuruldu buyruğunu Fetabe Allahu ala kulubihim yani bunun için de Allah kalplerini mühürledi diye okumuştur. Münafikun suresi 4. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onları gördüğün zaman cüsseleri hoşuna gider. Söz söylerlerse sözlerini dinlersin. Halbuki onlar dayandırılmış keresteler gibidir. Her bir feryadı kendi aleyhlerine sanırlar. Asıl düşmanlar onlardır. Sakın onlardan. Allah kahretsin onları. Nasıl da döndürülüyorlar. Onları gördüğün zaman cüsseleri, kılıkları ve görünüşleri hoşuna gider. Söz söylerlerse sözlerini dinlersin buyruğu ile kastedilen Abdullah bin Ubey'dir. İbn Abbas dedi ki, Abdullah bin Ubey yakışıklı, iri yarı, sağlıklı, güzel yüzlü ve tatlı dilli birisiydi. Konuşmaya başladı mı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını dinlerdi. Allah da onu şekil itibariyle kusursuz ve maksadını güzel bir şekilde açıklamak nitelikleriyle nitelendirmiştir. El-Kelbi dedi ki, maksat İbni Ubey, El-Cedd bin Kays ve Muattib bin Kuşeyr'dir. Bunlar iri yarı, güzel görünümlü ve fesahatli konuşan kimselerdi. Müslim'in sayinde, halbuki onlar dayandırılmış keresteler gibidir. Buyruğu hakkında şöyle denilmektedir. Bunlar olabildiğince güzel erkeklerdi. Dipnot, Müslim 4. cilt 2140, Bukhari 4. cilt 1860, Müsned 4. cilt 373, Taberani Kebir 5. cilt 189, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 8. cilt 198. Adeta dayandırılmış kütükler gibi idiler. Yüce Allah onları işitmeyen, akletmeyen, ruhsuz bedenler, akılsız cisimler gibi duvara dayandırılmış kerestelere benzetmektedir. Bir diğer açıklamaya göre Yüce Allah onları içinden yenilip bitirilmiş, bundan dolayı içinde ne olduğu bilinmeyen, başkasına dayandırılmış kerestelere benzetmektedir. Keresteler anlamındaki kelimeyi Kumbul, Ebu Amr ve El-Kisai ötreli okumak yerine şın harfini sakin olarak huşbun diye okumuşlardır. El-Bera bin Azib'in kıraati bu olduğu gibi Ebu Ubeyd de bunu tercih etmiştir. Çünkü bunun tekili haşebetun şeklindedir. Tıpkı bir tek deve için bedenetun denilirken çoğulunun budun diye gelmesi gibi. Ayrıca dilde tekili fealetun vezninde gelip de çoğulu faulun vezninde getirilen bir kelime bulunmamaktadır. Ancak bu kelimenin orta harfinin sakin okunmasının ağırlığından ötürü elbudunu denilmesi ve buna bağlı olarak bunun böylece okunması gerekir. El-Yezidi'nin naklettiğine göre bu el-Huşbaun'un çoğuludur. Yüce Allah'ın sık ve bol ağaçlı bahçeler Abese 30 buyruğundaki hulben yani sık ve bol ağaçlı anlamındaki lafzın tekilinin hulbaun gelmesi gibi. Diğerler ise sakil yani şın harfini ötreli olarak okumuşlardır. İbn Kesir'den El-Bezzi'nin Amr'dan Ayyaş'ın rivayeti böyle olduğu gibi Asım'dan gelen rivayetlerin çoğunluğu da böyledir. Ebu Hatim de bu okuyuşu tercih etmiştir. Sanki bu kelime bu okuyuşu ile hışabunun ve huşubunun çoğulu gibidir. Bu durumda semeratun yani meyve mahsul lafzının simarun ile sumurun şeklinde çoğullarının gelmesine benzemektedir. Diğer taraftan haşebetun yani kereste lafzının çoğulu huşubun diye de yapılır. Tıpkı bedenetun yani deve kelimesinin çoğulunun budunun ile budunun diye birincisinde dal harfi sakin diğerinde de ötreli gelmesi gibidir. Huşubun yani keresteler lafzını İbnül Müseyyeb'in ha ve şın harflerini üstün olarak okuduğu da rivayet edilmiştir. Sibeveh dedi ki haşebetun ve huşubun kereste keresteler lafzı vezin itibariyle bedenetun ve budunun yani deve develer gibidir. Son harfi h yani yuvarlak t olmayan lafızlardan benzeri de esedun ve ustun yani arslan arslanlar ile vesenun ve vusnun yani put putlar lafızlarıdır. Bu kelime huşubun yani keresteler diye de okunmaktadır ki bu şekliyle cem'ul cem yani çoğulun çoğuludur. Haşebetun yani kereste onun tekili olup çoğulu hışabun diye çoğulunun çoğulu ise huşubun diye gelir. Tıpkı semeratun yani meyve kelimesinin çoğulunun simarun şeklinde çoğulun çoğulunun da sumurun şeklinde gelmesi gibidir. Dayandırmak yani isnat ise bir şey bir başka şeyin üzerine eğmek demektir. Esneddu şey o şeyi dayandırdım, eğdim denilir. Musennedetun dayandırılmış ise çokluk ifade etmek içindir. Yani onlar kanlarını korumak maksadı ile yeminlerine dayanmışlardır. Her bir feryadı kendi aleyhlerine sanırlar. Asıl düşmanlar onlardır. Yani onlar feryat eden herkesin kendi aleyhlerine feryat ettiğini kabul ederler. Onlar asıl düşmanlardır. Buna göre buradaki asıl düşmanlar onlardır anlamındaki humul adu ifadede hasfedilmiş zamir olmadığı kabul edilecek olursa ikinci mef'ulün yerini tutmaktadır. Bu buyruğu ile Yüce Allah onları korkaklık ve manevi bakımdan güçsüz olmakla nitelendirmektedir. Mukatil ve Es-Süddi dedi ki yani asker karargahında bir kimse bir at dizginlerinden kurtuldu diye seslenecek yahut da bir kayıp mal olduğuna dair bir ilanda bulunulacak olursa kendilerinin kastedildiklerini sanırlar. Buna sebep kalplerindeki korkudur. Şair el-Ahtal'ın dediği gibi, sen onlardan sonra bile hala her bir şeyi onlara hücum eden atlılar ve askerler zannedersin. Bir başka açıklamaya göre, her bir feryadı kendi aleyhlerine sanırlar, asıl düşmanlar onlardır sözünde mana itibariyle takdir edilmiş ifadeler vardır. Ondan sonrasına ihtiyacı yoktur. İfadenin takdiri de şöyledir. Onlar her bir feryadı kendi aleyhlerine zannederek fark edildiklerini ve münafıklıklarının bilindiğini sanırlar. Çünkü kişinin kendisinden şüphe edildiğini zannetmesinin insana verdiği bir korku vardır. Daha sonra Yüce Allah peygamberine hitap ederek asıl düşmanlar onlardır diye yeni bir ifade başlamaktadır. Eddahak'ın açıklamasının ifade ettiği anlam budur. Bir diğer görüşe göre anlamı şudur. Onlar mescitte duydukları her bir feryadı kendi aleyhlerine ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bununla onların öldürülmelerini emrettiğini sanırlar. O bakımdan onlar sürekli olarak Yüce Allah'ın onlar hakkında kanlarını mübah kılacak ve örtüler arkasında sakladıklarını açığa çıkarmaya sebep teşkil edecek bir emir indirmesinden korkup dururlar. Bu anlamda şair şöyle demektedir. فَلَوْ أَنَّهَا أُسْفُورَةٌ لَحَسِبْتُهَا مُسَوَّمَةً تَدْعُوا عُبَيْدًا وَأَزْنَمًا Eğer o bir kuş olsaydı, ben onu Ubeyd ve Eznem'i çağıran serbest bir kuş sanacaktım. Şairin sözünü ettiği Eznem, Yerbu oğullarının bir koludur. Daha sonra Yüce Allah onları, asıl düşmanlar onlardır, sakın onlardan diye nitelendirmektedir. Bu görüş Abdurrahman bin Ebi Hatim nakletmiştir. Allah'ın sakın onlardan buyruğu iki şekilde açıklanmıştır. Birincisine göre onların sözlerine güvenmekten yahut sözlerine meyletmekten sakın. İkincisine göre senin düşmanlarını meylettirmeklerinden yani aleyhine kışkırtmalarından ve ashabını sana yardım etmekten uzaklaştırmalarından sakın. Allah kahretsin onları, Allah'ın laneti üzerlerine olsun demektir. Bu açıklamayı İbn Abbas ve Ebu Malik yapmıştır. Bu bir yergi ve azar ifadesidir. Araplar Gatelehullahu ma eş'arah. Allah kahretsin onu, ne kadar da şairdir. Sözlerinde de bu ifadeyi hayret anlamında kullanırlar. Allah kahretsin onları buyruğu, Allah onları karşısındakini kahreden bir düşman ile savaşa tutuşan kimsenin konumuna düşürsün demektir. Çünkü Yüce Allah inatlaşarak karşı koyan herkesi kahredendir. Bu açıklamayı da İbni İsa nakletmiştir. Nasıl da döndürülüyorlar, nasıl da yalanlıyorlar, bu açıklama İbn Abbas'a aittir. Katade nasıl da haktan dönüyorlar demektir demiştir. El-Hasen doğru yoldan nasıl da yüz çeviriyorlar anlamındadır demiştir. Anlamının deliller apaçık olmakla birlikte akılları nasıl olur da bundan başka bir tarafa sapıp gider şeklinde olduğu da söylenmiştir ki burada kullanılan fiil döndürmek, yüz çevirmek anlamında olan el-ifk'den gelmektedir. Enne nasıl anlamındaki keyfi anlamındadır. Buna dair açıklamalar daha önceden El-Bakara 223. ayet 1. başlık ve Ali İmran 40. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Münafıkun suresi 5. ayeti kerime. Onlara gelin Allah Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiğinde başlarını çevirirler ve sen onların büyüklenerek yüz çevirdiklerini görürsün. Onlara gelin Allah Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiğinde buyruğu ile ilgili olarak İbn Abbas şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim'in onların niteliklerini belirten buyrukları nazil olunca aşiretlerinden olan kimseler onlara giderek şöyle dediler. Artık gizleyip sakladığınız münafıklığınız açığa çıkmış bulunuyor. Haydi münafıklıktan dolayı Allah'ın Resulüne tevbe ettiğinizi bildirin ve sizin için mağfiret dilemesini isteyin. Ancak münafıklar başlarını çevirdiler. Yani böyle bir teklifi kabul etmediler ve alay ederek başlarını salladılar. Yine ondan rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ubey'in her vesile ile takındığı bir tavrı vardı. Bu konumuyla o Allah'a ve Resulüne itaate teşvik ediyordu. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana kızgın ve öfkeliyken bunun sana hiçbir faydası olmaz. Haydi onun yanına git de senin için mağfiret dilesin denildi. Abdullah bunu kabul etmeyip onun yanına gitmem dedi. Bu ayetlerin nüzul sebebine gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahile doğru Kudeyt tarafından El Mureysi diye bilinen bir su kenarında bulunan Mustalik oğulları üzerine gaza tertipledi. El Müşellel denilen yerdeki bir su başında Ömer radıyallahu anh'ın Cahcah adındaki ücretle tuttuğu bir şahıs ile Abdullah bin Ubey'in Sinan adındaki antlaşmalısı birbirleriyle çekiştiler. Cehcah muhacirleri Sinan'da Ensar'ı yardıma çağırdı. Cehcah Sinan'a bir tokat indirdi. Abdullah bin Ubey bunu da mı yapacaklardı? Allah'a yemin ederim bizim misalimiz de onların misali. Ancak öncekilerin söyledikleri besle köpeğini yesin seni. Yani besle kargayı oysun gözünü sözüne benzer. Allah'a yemin ederim eğer Medine'ye dönecek olursak şüphesiz daha aziz olan Ubey kendisini kastediyor. Daha zelil olanı bununla da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastediyor çıkaracaktır. Sonra kavmine şöyle dedi. Bu adama artık yiyecek vermeyiniz. Onun yanında bulunanlara da infakta bulunmayınız ki etrafından dağılıp onu terk etsinler. Abdullah tarafında bulunan Zeyd bin Erkam, Allah'a andolsun ki zelil olan, kavminde değersiz olan sensin. Rahman tarafından aziz bilinen, Müslümanlar tarafından da sevilen ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'a yemin ederim sen bu sözü söyledikten sonra ebediyen seni sevmeyeceğim. Bu sefer Abdullah, sus, sesini çıkarma, ben laf olsun diye söyledim dedi. Ancak Zeyd onun bu söylediklerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirince Abdullah, Allah adına yemin ederek böyle bir şey yapmadığını, böyle bir söz söylemediğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun mazeretini kabul etti. Zeyd dedi ki, ben içten içe bundan çok rahatsız oldum. İnsanlar da beni kınadı. Bunun üzerine Münafık'ın suresi Zeyd'in doğru söylediğini ve Abdullah'ın yalan söylediğini belirterek nazil oldu. Abdullah'a, senin hakkında çok ağır ayetler inmiş bulunuyor. Senin için mağfiret dilemesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına git denildi. Fakat o başını öbür tarafa çevirince bu ayetler nazil oldu. Bu rivayeti bu anlamda Bukhari, Müslim ve Tirmizi rivayet etmiştir. Dipnot, birinci ayetin tefsirinde zikredilen bu hadisin kaynakları da orada gösterilmiştir. Ve surenin baş taraflarında geçmiş bulunmaktadır. Sizin için mağfiret dilesin buyruğu münafıklıktan tevbe etmenizi dilesin. Çünkü tevbe için dua etmek, mağfiret için dua etmektir diye de açıklanmıştır. Ve sen onların büyüklenerek yüz çevirdiklerini görürsün. Allah Resulünden yüz çevirip imana karşı büyüklük gösterdiklerini görürsün. Çevirirler anlamındaki buyruğu nafi vav harfini şeddesiz olarak levav diye okumuş, diğerleri ise şeddeli okumuşlardır. Bu okuyuşu Ebu Ubey tercih etmiş olup bu işin çokluk tarafından işlendiğini belirten bir fiildir demiştir. Ennehas ise Ebu Ubey bu usta yanılmıştır der. Çünkü buyruk Abdullah bin Ubey hakkında inmiştir. Kendisine gel Allah Resulü senin için mağfiret dilesin denilince o da alay olmak üzere başını sallamıştı. Şayet peki onun hakkında çoğul kiple nasıl haber verilir diye sorulacak olursa sorana şöyle cevap verilir. Araplar insandan kinaye yoluyla zamir kullanarak söz ettiklerinde bu şekilde fiili kullanırlar. Sibeveyh Hasan'a ait şu beyti zikretmektedir. Zanantum bi en yahfellezi kad sanatum وَف۪ينَا رَسُولٌ عِنْدَهُ الْوَحْيُ وَعَضِيُهُ. Yaptığınız işin gizli kalacağını sanmıştınız. Halbuki aramızda kendisine olanlardan haberdar eden, vahiy alan bir Resul vardır. Hassan bu beytinde Mekke'de çaldığı bir şey dolayısıyla Hassan bin el-Ubayrık'a hitap etmektedir. Başından geçen olay meşhurdur. Bu buyruğun hem Ubey hakkında hem de onun yaptıklarını yapanlar hakkında haber veriyor olması da mümkündür. Denildiğine göre İbni Ubey başını öbür tarafa çevirince şöyle demiş. İman etmemi emrettiniz, işte iman ettim. Malımın zekatını vermemi söylediniz, işte verdim. Geriye bir Muhammed'e secde etmediğim kaldı. Münafikun suresi 6. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için mağfiret dilesen de dilemesen de haklarında birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar için mağfiret dilesen de dilemesen de haklarında birdir. Bütün bunlar arasında fark yoktur. Senin mağfiret dilemenin hiçbir faydası olmaz. Çünkü Allah onlara mağfiret buyurmaz. Yüce Allah'ın gerçekten o inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, iman etmezler. El-Bakara 6 buyruğu ile sen öğüt versen de öğüt verenlerden olmasan da bizim için birdir. Eş-Şuara 136 buyrukları buna benzemektedir. Daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Şüphesiz ki Allah ilminde fasık olarak öleceği bilinen fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Münafıkun suresi 7. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulullah'ın yanındakilere infak etmeyin ta ki dağılıp gitsinler diyenler onlardır. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır fakat münafıklar iyi bilmezler. Buyruğun nüzul sebebini daha önceden zikretmiş bulunuyoruz. İbn-i Ubey de şöyle demişti. Muhammed'in yanında bulunan kimselere infak etmeyin ki dağılıp gitsinler. Onun etrafından ayrılıp dağılsınlar. Yüce Allah bu buyruğu ile göklerin ve yerin hazinelerinin yalnız kendisinin olduğunu ve dilediği gibi infak ettiğini onlara bildirmektedir. Bir adam Hatim el-Esamme nereden yiyorsun diye sormuş. O göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır diye cevap vermiş. El-Cüneyt dedi ki göklerin hazineleri gayblar, yerin hazineleri kalplerdir. O gaybları en iyi bilen, kalpleri evirip çevirendir. Eş-Şibli, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. O halde nereye gidiyorsunuz? Dermiş. Fakat münafıklar bir işi murad etti mi Allah'ın o işi kolaylaştıracağını iyi bilmezler. Münafikun suresi 8. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derler ki eğer Medine'ye dönersek elbette en şerefli ve kuvvetli olan, en hakir olanı oradan mutlaka çıkartacaktır. Halbuki şeref, üstünlük ve galibiyet Allah'ındır, Resulünündür ve iman edenlerindir. Fakat münafıklar bilmezler. Bu sözleri söyleyen önceden de geçtiği üzere İbn-i Ubey'dir. Şöyle de denilmiştir. İbn-i Ubey'in elbette ki en şerefli ve kuvvetli olan, en hakir olanı oradan mutlaka çıkartacaktır demesi ile Medine'ye dönüp ölmesi arasında ancak birkaç gün geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için mağfiret diledi ve ona gömleğini giydirdi. Bunun üzerine şu, Allah onlara asla mağfiret etmez ayeti nazil oldu. Bütün bunlara dair açıklamalar yeteri kadarıyla daha önceden Et-Tevbe suresinde 84. ayet 1. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Bir diğer rivayete göre Abdullah bin Ubey bin Selul babasına yani Abdullah bin Ubey'e dedi ki kendisinden başka hiçbir ilah olmayana yemin ederim ki sen şüphesiz en şerefli ve kuvvetli yani aziz olan Allah'ın Resulüdür. En hakir ve zelil olan da benim demediğin sürece Medine'ye giremeyeceksin demiş, o da bunu söylemişti. Böylece onlar izzetin yani şeref, güç ve kuvvetin kaynağının mal çokluğu ve uyanların fazlalığı olduğu vehmine kapılmışlardı. Yüce Allah ise izzetin, güç ve kuvvetin ancak Allah'ın olduğunu açıkladı. Münafikun suresi 9. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınız da evlatlarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Bu buyrukla Yüce Allah müminleri münafıkların huylarından sakındırmaktadır. Yani münafıkların yaptıkları gibi siz de mallarınızla uğraşmayın. Çünkü münafıklar mallarıyla cimrilik ettiklerinden dolayı Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin demişlerdi. Allah'ı anmaktan, hac ve zekattan alıkoymasın. Kur'an okumaktan diye açıklandığı gibi sürekli zikirden diye de açıklanmıştır. Bir başka açıklamaya göre 5 vakit namazdan, bu açıklamayı Eddahak yapmıştır. Elhasen bütün farzlardan demiştir. O da sanki Allah'a itaatten demiş gibidir. Buyruğun münafıklara hitap olduğu da söylenmiştir. Yani sizler sözünüzle iman ettiğinizi belirtiyorsunuz, artık kalbinizle de iman ediniz. Kim bunu yaparsa, malıyla, evladıyla uğraşıp Rabbine itaatten uzak kalırsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Münafıkun suresi 10 ve 11. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirseydin de sadaka verseydim ve salihlerden olsaydım diyeceği bir zamanın gelmesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Halbuki eceli geldiğinde Allah hiçbir kimseye asla geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı dört başlık halinde sunacağız. 1. Ölüm gelmeden önce infak etmeli. Herhangi birinize ölüm gelip de diyeceği bir zamanın gelmesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin buyruğu, zekatı eda etmekte eli çabuk tutmanın vacip olduğuna ve onu geciktirmenin asla caiz olmadığına delildir. Muayyen olarak vakti geldiği takdirde diğer bütün ibadetlerde böyledir. 2. Dünyadayken itaat etmeyenler ahirette dünyaya dönüşü faydasız yere temenni ederler. Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirseydin de sadaka verseydim ve salihlerden olsaydım buyruğu, böyle bir kimsenin salih amel işlemek üzere dünyaya geri döndürülmeyi isteyeceğini göstermektedir. Tirmizi'nin rivayetine göre Eddahak bin Müzahim İbn Abbas'tan şöyle dediğini nakletmektedir. Her kimin kendisini Rabbinin beytine hacca ulaştıracak kadar yahut da onda zekatın verilmesi farz olacak kadar bir malı bulunur da bunu yapmayacak olursa ölüm halinde geri döndürülmeyi isteyecektir. Bir adam, "Ey İbn Abbas, Allah'tan kork," dedi. "Çünkü geri döndürülmeyi ancak kafirler isteyecektir." Bunun üzerine İbn Abbas ona şöyle dedi: "Ben bu hususa dair sana Kur'an-ı Kerim'den bazı buyruklar okuyacağım. Ey iman edenler, mallarınız da evlatlarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirseydin de sadaka verseydim ve salihlerden olsaydım diyeceği bir zamanın gelmesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." buyruklarını okudu. Adam, "Zekatı farz kılan nedir?" diye sordu. İbn Abbas, "Mal 200 dirhemi bulup aşarsa," dedi. Adam, "Peki haccı farz kılan nedir?" diye sorunca, "Azık ve binek," diye cevap verdi. Tirmizi 5. cilt 418. Derim ki, bu hadisi El-Halimi Ebu Abdillah El-Hüseyin bin El-Hasen Minhacuddin adlı eserinde merfu bir hadis olarak rivayet etti ve İbn Abbas dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kimde kendisini hacca ulaştıracak kadar bir mal bulunur da ... diyerek hadisi zikretmiş bulunmaktadır. Bu hadis lafzıyla daha önce Âl-i İmrân suresinde 97. ayet 9. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. 3. İbn Abbas'ın bu buyrukları farz olan hac ve zekatın hemen eda edilmesine dair delil göstermesi. İbn-i Arabi dedi ki, İbn Abbas nafileyi dışarıda tutarak özel olarak farzın infakı hususunda ayetin umumi ifadesini delil almıştır. Onun bu infakı zekat diye tefsir etmesi, genel olarak ve 200 dirhem ile takdir etmesi sahihtir. Ancak buna dayanarak hac ile ilgili görüşünü belirtmesinde açıklanması zor bir taraf vardır. Çünkü eğer haccın edasında terahi, yani hac etme imkanı bulur bulmaz değil de daha sonraya ertelemek caizdir diyecek olursak, o vakit hac etmeden önce ölen kimsenin masiyet işlemiş olacağı hususunda ilim adamları arasında görüş ayrılığı vardır demek olur. Bu bakımdan ayet-i kerime buna delil olamaz. Eğer hac derhal, yani fevren eda edilmelidir diyecek olursak, ayetin buna genel manasıyla delil olması doğru bir delillendirmedir. Çünkü kendisine hac vacip olmakla birlikte haccı eda etmeyen bir kimse, Yüce Allah'tan öyle bir muamele ile karşılaşacaktır ki, bundan dolayı terk etmiş olduğu ibadetleri yerine getirmek için geri döndürülmeyi arzu edecektir. Hac emrinin yerine getirilmesi için azık ve bineğin gerekli miktar olarak tespit edilmesine gelince, bu usta ilim adamları arasında bilinen meşhur bir görüş ayrılığı vardır. İbn Abbas'ın sözünün ise bununla bir ilgisi yoktur. Çünkü geri dönüşü istemek ve tehdidin kapsamına hakkında içtihat edilen meseleler de ihtilaf edilmiş meselelerde girmez. Bunun kapsamına ancak üzerinde ittifaka varılmış meseleler girer. Doğrusu bu tehdidin icma ile ya da Kur'an nası ile farz olan infakın nasıl harcanması gerektiğini kapsadığıdır. Çünkü bunun dışında kalan hususlar hakkında tehdidin muhakkak olarak söz konusu olduğunu söylemeye imkan yoktur. 4. Tevhid ehli şehitler dışında dünyaya geri döndürülmeyi temenni etmezler. Levle yani se, helle yani se ya meli değil mi demektir. Bu durumda bu bir istifham olur. Buradaki la olumsuz edatının sıla olduğu yani fazladan geldiği de söylenmiştir. O vakit ifade temenni anlamına gelir. Mealde de buna göredir. Fe'essaddeka yani sadaka verseydim buyruğu temenniye başa F harfini getirilmek suretiyle cevap olarak nasb edilmiştir. Ve ekune yani olsaydım buyruğu sadaka verseydim buyruğuna atfedilmiştir. Bu şekilde nasb ile okuyuş Ebu Amr İbni Muhaysin ve Mücahid'in okuyuşudur. Diğerleri ise F'nin konumuna atf ile ve ekun yani olsaydım diye cezm ile okumuşlardır. Çünkü fe asaddaka yani sadaka verseydim buyruğunda eğer fe bulunmamış olsaydı cezm ile yani asdaka şeklinde gelecekti. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek olmaz ve o bunları bırakıverir buyruğundaki bunları bırakıverir anlamındaki ve yadarhum şeklinde R harfini cezm ile okuyanların okuyuşu da bu yönüyle buna benzemektedir. İbn Abbas dedi ki bu ayet-i kerime tevhid ehli için çok ağırdır. Çünkü Allah nezdinde ahirette herhangi bir hayrı bulunan hiçbir kimse dünyada geri dönüşü ya da süresinin ertelenmesini temenni etmez. Derim ki şehit müstesnadır. Çünkü o tekrar öldürülsün diye geri dönüşü temenni edecektir. Buna sebep ise göreceği lütuf ve ihsanlardır. Allah yaptıklarınızdan hayır ya da şer olsun hakkıyla haberdardır. Te'melûn yani yaptıklarınızdan buyruğu genel olarak muhatap kipi şeklinde T ile okunmuştur. Ancak Asım'dan Ebu Bekir ve Es-Sülemi ölüp de bu söz söyleyecek kimsenin söylediği sözü haber vermek üzere Y ile yani Allah yaptıklarından hakkıyla haberdardır anlamında diye okumuşlardır. Yüce Allah'a hamd ile ve onun yardımı ile Münafıkun suresi burada sona ermektedir. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her amelin. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efem.

0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde programımızın bu bölümünde ders kitabınızın 148. sayfası ve devam üzerinde duracağız inşallah. Bu sayfada sayfa başında yer alan 3. alıştırmayı size programımızın önceki bölümünde ödev olarak tevdi etmiştim hatırlarsanız. Hatta burada yer alan 1. sorunun اَدَرَسْتَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ ف۪ي بَلَدِكْ sorusunun cevabını لَا لَمْ اَدْرُسْ اَلْلُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ ف۪ي بَلَد۪ي şeklinde vererek sizin için bir numune oluşturmuştuk, bir örnek teşkil etsin diye bu cevabı sizinle paylaşmıştık. 3. alıştırma اَجِبْ عَنِ الْاَسْئِلَةِ الْاَتِيَةِ بِالنَّفْيِ مُسْتَعْمِلًا لَمْ başlığını içeriyordu. Lem'i kullanarak aşağıdaki sorulara olumsuz cevap ver anlamında bir talimat vardı burada. Burada yer alan 6 cümleden ikincisini okuyalım bakalım. Ekeserte nezzaratel haseni ya Harunu. Harun, Hasan'ın gözlüğünü kırdın mı? Hasan'ın gözlüğünü mü kırdın? Yahut şeklinde anlayabileceğimiz bu soru cümlesine muhatabımız, yani Harun nasıl cevap verecek, nasıl cevap vermeli? Hayır, ben Hasan'ın gözlüğünü kırmadım diyecek. Peki nasıl oluştururuz cümlemizi? La lem eksir nezzaratel haseni. Hayır, Hasan'ın gözlüğünü kırmadım anlamında. Peki 3. cümleye geçelim, 3. soruya bakalım. اَذَّهَبْتُمْ اِلَى الْمُتْحَفِ يَا اِخْوَانُ. Kardeşler, müzeye gittiniz mi? Peki kendilerine soru sorduğumuz kişiler, hayır müzeye gitmedik diyecekler. لَا لَمْ نَذْهَبْ اِلَى الْمُتْحَفِ. Cevap cümleniz bu şekilde olmalıydı sevgili öğrencilerim. لَا لَمْ نَذْهَبْ اِلَى الْمُتْحَفِ. السؤال الرابع, 4. soru. اَدَخَلْتِ الْمَكْتَبَةَ الْجَد۪يدَةَ يَا سَلْمَا. Selma, yeni kütüphaneye girdin mi? Yeni kütüphaneye girdin mi? Peki Selma, hayır girmedim anlamında bir cevap verecek. Ne diyecek? لَا لَمْ اَدْخُلْ الْمَكْتَبَةَ الْجَد۪يدَةَ diyecek. السؤال الخامس, 5. soru. اَسَأَلَكَ الْمُدِيرُ عَنِّي. Müdür beni sana sordu mu? Peki ne diyeceğiz? Hayır, müdür seni bana sormadı anlamında bir cümleye de cevap vereceğiz. لَا لَمْ يَسْأَلِ الْمُدِيرُ عَنْكَ. لَا لَمْ يَسْأَلِ الْمُدِيرُ عَنْكَ. Lem yes'el ifadesinden el mudire geçerken lem yes'elil mudiru şeklinde geçebiliriz. Geçmeliyiz hatta zatında. La lem yes'elil mudiru anke. Hayır, müdür seni sormadı. Es-sualu s-sadis. Efetahte nafizete gurfetil mudiri ya veledu. Efetahte nafizete gurfetil mudiri ya veledu. Çocuk, müdürün odasının penceresini açtın mı? Hayır, müdürün odasının penceresini açmadım anlamındaki cevap cümlesi şöyle olmalı. La lem eftah nafizete gurfetil mudiri. Cevabı tekrar ediyorum. La lem eftah nafizete gurfetil mudiri. Evet değerli öğrencilerim, bu sayfada sayfa 148'de yer alan 3. alışmayı böylece tamamlamış olduk. Şimdi 4. alışmaya bakalım. Bu alışmada size yeni bir konu verilecek veya şöyle diyebiliriz, programlarımızın önceki bölümlerinde size aktardığımız, sizinle paylaştığımız meczum muzari başlıklı konunun bir detayını sizinle paylaşacağız. Şöyle ki 4. alışmanın talimatını okuyalım ve verilen örnekten hareketle ya da açıklamadan hareketle burada bizden isteneni yapalım. Ecib anil esiletil atiyeti bin nefye müstamilen lemma. Lemmayı kullanarak aşağıdaki sorulara olumsuz cevap ver. Peki lemma ektub ifadesi var. Örnek olarak kaydedilen, ben daha yazmadım, hala yazmadım, henüz yazmadım, şimdiye kadar yazmadım anlamlarıyla tercüme edebileceğimiz bir ifade. Zaten lemma ektub ifadesinden sonra eşittir denilip lem ektub ba'du ifadesi açıklama cümlesi olarak kaydedilmiş. Lem ektub ba'du parantez içerisinde de manahuma ma ketebtu ilel an şeklinde bir açıklama cümlesi yazılmış. Lem ektub ba'du ne demek? Henüz yazmadım, daha yazmadım, şimdiye dek yazmadım şeklinde bir anlam ifade ediyor. O halde lemma ektub demekle lem ektub ba'du demek aynı şeymiş. Burada şu bilgiyi sizinle paylaşmalıyım sevgili öğrencilerim. Muzari fiili cezmeden edatları sıralarken lem, lemma, li ve la şeklinde sıralıyoruz. Biz bunlardan şu ana kadar lem cezm edatını bu edatın muzari fiilin başına gelmesi durumunda muzariye gerek şekil bakımından gerekse anlam bakımından tesirini çalıştık. Bu bilgiye sahibiz. Ve lem cezm edatının muzariye şekil bakımından tesirini ifade ederken şunu söyledik. Cezm edatlarından olan lem muzari fiilin bütün sigalarının başına gelir ve sonu nunla bitmeyen yani sonu nunsuz olan sigaların sonunu cezimli yani sükunla okutur. Sonu nunla biten, sonu nunlu sigalar diye adlandırabileceğimiz sigaların ise sonlarında yer alan nunları düşürür. Cem gaibe ve cem muhatabe sigası hariç. Cem gaibe sigası ki örneği yektübü için düşünecek olursak yektüb ne? Ve cem muhatabe sigası yine yektübü için düşünecek olursak tektüb ne? Sigalarının sonunda yer alan nunlar hariç bu iki siga yani yektüb ne ve tektüb ne? Sigalarının sonunda yer alan nunlar dışında diğer nunlu sigaların sonunda yer alan nunları düşürür dedik. Şekil bakımından lemin muzariye tesiri budur dedik. Anlam bakımından da muzari fiilin başına lem gelmesi durumunda söz konusu kipler Türkçe'ye yapmadı etmedi anlamıyla geçmiş zamanın olumsuzu şeklinde tercüme edilir dedik. Muzari fiilin başına gelen lemmanın lemden farkı nedir denilecek olursa şekil bakımından lemin tesiri neyse lemmanın tesiri de odur. Tekrar ediyorum. Lemmanın muzari fiilin başına gelen cezmedatlarından lemmanın muzari fiile tesiri lemin tesiriyle aynıdır. Yani sonu nunla bitmeyen nunsuz sigaların sonunu cezimle okutmak ve nunlu sigaların da cem gaibe ve cem muhatabe kipi dışındaki sonununla biten nun sigaların nunlarını düşürmek şeklinde bir işlevi vardır lemmanın. Anlam bakımındansa yine lemin lem cezm edatının muzaride oluşturduğu anlam bakımından bir anlam kazandırır muzariye. Şöyle ki başında lem bulunan bir muzari fiili biz dilimize, Türkçe'ye yapmadı, etmedi anlamıyla tercüme ederiz dedik. Lemmanın lemden tek farkı şudur. Anlam bakımından daha, henüz, hala, şimdiye kadar yapmadı, etmedi şeklinde bir anlamla çeviririz. Lem yektüp yazmadı şeklinde tercüme edilirken lemma yektüp daha, hala, henüz, şimdiye kadar yazmadı anlamlarıyla tercüme edilir. O halde lem yektüp yazmadı, lemma yektüp daha yazmadı, henüz yazmadı anlamıyla tercüme edilir. Mesela lem yeftah açmadı şeklinde tercüme edilirken lemma yeftah daha açmadı, hala açmadı, henüz şimdiye kadar açmadı anlamıyla tercüme edilir. Lem yeclis ifadesini oturmadı diye tercüme ederken lemma yeclis ifadesini daha oturmadı, hala oturmadı, henüz oturmadı, şimdiye kadar oturmadı anlamıyla tercüme ederiz. Ne kadar gereklidir, ne kadar çok işinize yarar bilmiyorum ama lem yektüp ve lemma yektüp için şöyle bir bilgiyi de sizinle paylaşmam iyi olur kanaatindeyim. Başında lem cezm edatı bulunan muzari fiil sarf literatüründe, yani kelime bilgisi literatüründe cahdi mutlak, geçmiş zamanın kesin olumsuzu şeklinde bir ifadeyle adlandırılır. Lem yektüp cahdi mutlaktır. Lemma yektüp ise cahdi mustarak diye adlandırılır. Lem yektüp cahdi mutlak, lemma yektüp cahdi mustarak. Sarf kitaplarında emsile-i muhtelife diye adlandırılan ve 24 sigadan oluşan efendim çekimde lem yektüp veya lem yansur örnek olarak hangi fiil çekildiyse cahde mutlak, yani geçmiş zamanın kesin olumsuzu, lemma yektüp veya işte diyelim nasara fiilinin çekimi yapıldıysa lemma yansur cahde mustarak diye adlandırılır. Cahde mustaraksa değişebilir olumsuzluk, bozulabilir olumsuzluk diye anlayabileceğimiz bir ifadedir. Ne demek yani hocam değişebilir, bozulabilir olumsuzluk? Lemma yektüp daha yazmadı, hala yazmadı, henüz yazmadı, şimdiye kadar yazmadı anlamıyla tercüme edilir. Fakat bu tercümede de yine hissedildiği gibi, fark edildiği gibi daha yazmadı demek ne demektir? Yani yazabilir, yazma ihtimali var. Henüz yazmadı, şimdiye kadar yazmadı, hala yazmadı ama yazma durumu var mı? Yazma imkan ve ihtimali var mı denilirse evet var diye cevap veririz. O halde başında lem bulunan muzari fiili adlandırırken cahde mutlak, başında lemma bulunan muzari fiili adlandırırken de cahde mustağrak diye adlandırdığımız bilgisini sizinle paylaşmış olayım. Efendim bu açıklamalardan sonra ders kitabınızda bu sayfada, yani sayfa 148'de yer alan 4. alıştırmanın cümlelerine bakalım. Efehimti derse ya Zeynebu, Zeynep derse anladın mı şeklinde tercüme edeceğimiz bu soruya Zeynep hayır anlamadım şeklinde bir cevap versin bakalım. Nasıl cevap verecek? La, yani Zeynep ne diyecek? Hayır daha anlamadım, hala anlamadım, henüz anlamadım, şimdiye kadar anlamadım manasında bir cümleyle cevap verecek. O zaman Zeynep'in cevabı şundan başkası olmayacak, olmamalı. La lemma efhem Cevap böyle olmalı. La lemma efhem. Hayır, daha anlamadım. Henüz anlamadım şeklinde. Peki lem efhem ba'du dese olur mu? Olur, niçin olmasın? Zaten yukarıda örnek olarak verilen ifadeye dikkat edecek olursak lemma ektüp daha yazmadım, hala yazmadım anlamındadır dedik. Efendim eşittir işaretinden sonra gelen yazılan cümlede şu zaten. Lem ektüb ba'du. Daha yazmadım, henüz yazmadım. Peki Zeynep'in cevabı ne oldu? La lemma efhem yahut la lem efhem ba'du. El cümletü saniye. İkinci cümle. Erraca'a ebuke min dimeşka ya Ömer. Ömer baban Şam'dan döndü mü? Peki Ömer ne diyecek? Hayır, henüz dönmedi. Peki Ömer'in cevabı şöyle olmalı. La lemma yerci'a. La lemma yerci'a. Yukarıda biraz önce üzerinde durduğumuz bir numaralı sorunun cevabında la lemma efhem deyip bıraktık. Eğer cümleyi, cevap cümlesini tam bir cümle olarak kurmak istersek la lemma efhem ederse deriz. İkinci sorunun cevabında la lemma yerca deyip nokta koymak, cevap cümlesini bu şekilde tamamlamak mümkün olmakla birlikte şöyle de cevap verebiliriz. La lemma yerci ebi min Dimeşk. Hayır, babam Şam'dan hala dönmedi. Es-sualu s-salis. Üçüncü soru. Edehalel müderrisul fasle. Öğretmen sınıfa girdi mi? Hayır, henüz girmedi anlamında ne deriz? La lemma yedhul deyip nokta koyabiliriz. Hayır, daha girmedi anlamında. Veya cümleyi şöyle de kurabiliriz. La lemma yedhulil müderrisul fasle. Hayır, öğretmen henüz sınıfa girmedi. Es-sualur rabi'a. Dördüncü soru. Eketebtumul vacibati ya ihvanu. Kardeşler, ödevleri yaptınız mı? Peki ne diyecek muhatabımız, muhataplarımız? Hayır, henüz yapmadık, henüz yazmadık diyecekler. Cevapları şöyle olacak, şöyle olmalı. La lemma nektub. La lemma nektub. Peki bunun sonuna el vacibati de eklersek, yani el vacibati ifadesini de eklersek olur mu? Olur, niçin olmasın? La lemma nektub el vacibati. Es-sualul hamis. Beşinci soru. Eqara'na eddersel rabi'a. Eqara'na eddersel rabi'a. Dördüncü dersi okuduk mu? Peki bu sorunun cevabını hayır, okumadık diye verelim. La lemma nekra. Hayır, hala okumadık ya da henüz okumadık. La lemma nekra. Peki şöyle desek olur mu? La

0: الدرس الرابعة. Hayır, dördüncü dersi henüz okumadınız şeklinde de düşünülebilir. السؤال السادس, altıncı soru. اغسلتي قمصاني يا أمي. Anneciğim, gömleklerimi yıkadın mı? Peki anne kendisine yöneltilen bu soruya hayır henüz yıkamadım anlamında şöyle bir cevapla mukabele etmeli. La lemma ağsil. La lemma ağsil. Hayır daha yıkamadım. Hayır henüz yıkamadım anlamında bir cümleyle cevap vermeli. Kendisine bu soru yöneltilen anne hayır gömleklerini henüz yıkamadım diyecekse cevabı şöyle olur. La lemma ağsil kumsaneke. Ya da kendisine bu soru yönelten kişi kızıysa La lemma ağsil kumsaneki. Es-sual es-sabi'a, yedinci soru. اَذَّهَبَ زَمِيلُكَ اِلَى الطَّائِفِ يَا عَلِيُّ. Ali arkadaşın Taif'e gitti mi? Anlamındaki bu soruya Ali hayır henüz gitmedi desin. La lemma yezheb. La lemma yezheb. Hayır henüz gitmedi. Uzun cevap vermek isterse kendisine bu sorunun yöneltildiği kişi şöyle cevap verir. La lemma yezheb zemili ila Taif'i. Hayır arkadaşım henüz Taif'e gitmedi. Burada sayfa 148'de sayfanın sonunda parantez içerisinde bir ifade var. Bunu okuyalım şimdi. Yecuzu hazfu menfi lemma fe yumkinul iktifa'u bi lemma fakat fi cevabi er raca'a ebuke ya da er raca'a ebuki. Efendim programımızın bu bölüm için tasarladığımız sürenin sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Vücudunuzun içinde dev bir ordu olduğunu biliyor musunuz? Bir hastalığa yakalandığınız anda vücudunuzun içinde çok büyük bir savaş başlar. Bu savaşta taraflardan biri mikroplar, diğeri ise vücudunuzdaki savunma sistemi hücrelerdir. Bu hücreler aynen bir ordu gibi savunma, istihbarat ve saldırı yöntemleri kullanarak vücuda giren mikropları yerle bir ederler. Savunma sistemi Allah'ın insanı ne kadar üstün bir yaratılışla var ettiğinin bir delilidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel efendim, 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Güzel Efem. Namazları kabul edilmeyenler. 2. Taharetsiz olanların namazları kabul olunmaz. Asıl olarak namazların kabulünde bir kişinin temiz bulundurması gerekli olan şeyleri şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle şirkin büyüğünden ve küçüğünden arınmış bir kalbi ve lafzi imanı olmalıdır. İkincisi, şer'i olarak bir ibadeti yerine getirebileceği temizliği, yani gusül ve abdesti bulunmalıdır. Bunları yerine getirecek su bulamazsa bunu teyemmümle yerine getirecek bir temiz toprak veya toprak cinsi şeylere sahip olmalıdır. Üçüncüsü de bedenine giydiği elbise üzerinde herhangi bir necaset, pislik barındırmamalıdır. En son olarak da namaz kılınan mekanın temiz olmasıdır. Birinci kısmı bundan evvelki yazımızda anlatmaya çalışmıştık. Burada geri kalan bölümlerde hadislerde namazı kabul olmaz diye geçen şeylerin izahını yapmakla yetineceğiz inşallah. Abdesti olmayan kişinin namazı kabul olmaz. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini aktaralım. Bize Mamer Hemmam bin Münebbih'ten haber verdi ki o Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde hades meydana gelen kimsenin namazı o kimse abdest almadıkça kabul olunmaz buyurdu. Hadramevt ahalisinden bir kimse ya Ebu Hureyre hades nedir diye sordu. Ebu Hureyre sessiz veya sesli yel cevabını verdi. Hadisin zahir manasıyla İslam uleması amel etmiştir. Yani abdesti olmayan kişinin kılacağı namaz kabul olmaz. İmam Buhari bu hadisi taharetsiz namaz kabul olmaz başlığı altında zikretmiştir. Bu başlıkla ilgili olarak İmam İbni Hacer el-Asqalani rahmetullahi aleyh şunları kaydetmiştir. Konu başlığında taharetle kastedilen abdest ve gusülden daha genel bir anlamdır. Yani namazın kabul olması için kişinin büyük ve küçük hades dediğimiz cünüp olma ve abdestsiz bulunma hallerinden uzak olması gerekir. İmam Buhari koymuş olduğu başlık teyemmümü de kapsamaktadır. Çünkü taharetin bir çeşidi de teyemmüm almaktır. Suyun bulunmadığı yerde Allah Celle Celaluhu kolaylık kabilinden gerek gusül niyetiyle ve gerekse abdestsizliği kaldırma niyetiyle teyemmüm almayı meşru kılmıştır. İmam Buhari konu başlığı İbni Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu hadiste aynen ifade edilmektedir. Hadis şöyledir. O da Musab bin Said'den naklen rivayet etti. Demiştir ki Abdullah bin Ömer İbni Amir hastayken onu dolaşmaya ziyarete gitmiş. İbni Amir bana dua etmez misiniz ya İbni Ömer demiş. İbni Ömer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hiçbir namaz taharetsiz kabul olunmaz. Ganimetten aşırılan hiçbir maldan da sadaka kabul edilmez buyururken işittim. Halbuki sen Basra'da valilik yapmış bir adamsın cevabını vermiş. İmam Buhari bu hadisi kendi sahihinde zikretmemiştir. Çünkü onun şartlarına göre bu hadis sahih değildir. Ama konu başlığında ifade edilmesini uygun görmüştür. Onun aksine İmam Müslim'in şartlarına uygun olduğundan bu hadise sahihinde yer vermiştir. Hadis açık bir şekilde namazın geçerli olması için abdestin olmasını şart koşmuştur. Abdest yoksa kılınan namazın geçerliliği de sevabı da yoktur. Bir Müslümanın abdestsiz namaz kılacağı düşünülemez. Peki buradaki mesele nedir? Birincisi abdest alırken yıkanması farz olan bir yeri yıkamayı unutması veya özen göstermeden abdest aldığından bir yeri kuru bırakmasıdır. Böyle bir durumda kılınan namaz geçersiz olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir.

Abdullah bin Amr radiyallahu anh'tan dedi ki, yaptığımız yolculuklardan birinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geride kalmıştı da sonradan bize yetişti. O sırada ikindi namazı vakti girmişti. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı meshedercesine az suyla yıkamaya başladık. Nebi bu hali görünce en yüksek sesiyle iki yahut üç kere ateşte yanacak ökçelere yazık diye nida etti. İmam Tahavi rahmetullahi aleyh bu konuda şunları söylemektedir. Üstelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarda kuru bir yer bırakmalarından dolayı onları cehennemle tehdit etmesi de açıkça gösteriyor ki bu tehdit onlara farz kılınan bir şeyi terk etmelerinin dışında başka bir şeyle alakalı olması imkansızdır. İmamın sözlerinden de anlaşılacağı üzere cehennem azabını hak etmek ancak farzların terkiyle gerçekleşir. Dolayısıyla namazın yerine gelmesi abdestin tam olmasına bağlıdır. Abdestin eğer yoksa namaz olmadığı gibi bu halde namaz kılan kişi cehennem azabını da hak etmiş olur. Abdest alan kişinin dikkat etmesi gerekli olan bir husus da ayak parmaklarının arasını yıkamaktır. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine kulak verelim. İbn Abbas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, abdest aldığın zaman el parmaklarının ve ayak parmaklarının arasını hilalle. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, namaz üç kısımdır. Üçte biri taharet, üçte biri rükû ve üçte biri secdedir. Kim hakkıyla onu yerine getirirse ondan kabul edilir. Ondan sair amelleri de kabul edilir. Kimin namazı kabul olunmazsa sair amelleri de kabul olunmaz. Hülasa namazların şeklen kabulünden sonra Allah katında da kabulünü istiyorsak taharetimize dikkat etmeliyiz. Taharetteki bir eksiklik namazın tamamıyla ifsadına yol açabilir. Vesveseye düşmeden tahareti güzel almalıyız. Taharet konusunda vesvesesi olan kişi her uzvunu üç kez yıkar ve ondan sonrasının peşine düşmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu hadise kulak verelim. İbn Mesud'dan, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. O dedi ki, Allah'ın kullarından bir kul için kabrinde 100 sopa vurulması emredilir. O kul ta ki cezası bir sopa oluncaya kadar ister ve dua eder. Ona tek bir sopa vurulur. Onun kabri bir vuruştan dolayı ateşle dolar. Azap ondan kaldırıldığında da der ki, beni neden sopaladığınızı bildirin. Derler ki, şüphesiz ki sen taharetsiz namaz kıldın ve bir mazlumun yanından geçmiştin de ona yardım etmemiştin. Namazın abdestsiz kılınması mümkün olmamakla birlikte abdeste gerektiği gibi özen göstermemek, farz olan mahallin yıkanmamasından kaynaklanan ibadetin batıl olmasından dolayı Müslüman erkek veya kadın bu cezayı hak etmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Müslüman abdestsiz namaz kılamaz, kılmaz. Ama ibadeti yerine getirmesine maniler olabilir. Abdest için su bulamadığı veya teyemmüm edecek temiz toprak bulamadığı anlar yaşayabilir. Müslümanların düşmanları veya İslam devletinin fasık yöneticilerinin eziyetlerine maruz kalıp ibadetin de kullanacağı suyu kendisine vermedikleri gibi bulunduğu ortamın temiz bir topraktan uzak olması da mümkün veya kendisinin toprağı bile kullanmaktan engellendiği bir şekilde bağlı bulunması da olasılık dahilindedir. İşte bir Müslüman bu halde bulunduğunda ne yapacaktır? Yani ibadetin dışındaki şartı yerine getirip abdest veya teyemmüm edemediğinde ibadeti yerine getirme sorumluluğu ondan düşmüş müdür? Yoksa o halde de namazını kılacak mıdır? İşte bu soruların cevabını İmam İbni Hacer, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın teyemmüm ayetinin inişiyle ilgili rivayet edilen hadisin şerhinde şu şekilde vermektedir. Su ve toprak bulamayan kimse bu başlık konusunda İbn-i Reşid şöyle demiştir. İmam Buhari teyemmümün şer'i bir meşruluk kazanmadan önceki durumu teyemmümün şer'i bir meşruluk kazandıktan sonra toprağın bulunmaması durumuna benzetti. Sanki şöyle demek istedi. Bu hadiste bahsi geçen topluluğun temizleyici madde olan sudan yoksun bulundukları hale dair hüküm bizim temizleyici olan su ve topraktan yoksun olduğumuz haldeki hükmümüzle aynıdır. Bu şekilde hadisin bab başlığıyla olan ilişkisi de ortaya çıkar. Çünkü hadiste insanların topraktan yoksun oldukları belirtilmiyor. Onların sadece sudan yoksun oldukları ifade ediliyor. Bu hadis
temizleyici vasfa sahip su ve topraktan yoksun olan kimseler için de namazın farz olduğuna delil teşkil eder. Çünkü hadiste bahsi geçen topluluk farz olduğuna inandıkları için namaz kılmışlardı. Eğer o halde namaz kılmaları yasak olsaydı, kuşkusuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarının yanlış olduğunu belirtirdi. İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, hadisçilerin çoğunluğu ve malikilerin pek çoğu bu görüştedir. Ancak bu alimler bu şekilde namaz kılan birinin namazını tekrar kılmasının gerekip gerekmediği konusunda ihtilaf etmişlerdir. İmam Şafii'den gelen yeniden namaz kılması gerektiğine dair bir görüş belirtilmiştir. Şafii alimlerin çoğu bunu doğrulamıştır. Bunun pek nadir meydana gelen bir mazeret olduğunu, dolayısıyla yeniden kılmayı düşürmeyeceğini ifade etmişlerdir. Ahmet bin Hanbel'in meşhur olan görüşüne göre tekrar kılması gerekmez. Müzeni, Sahnun ve İbni Münzir de bu görüştedir. Onlar da bu hadisi delil olarak kullanmıştır. Şöyle ki eğer namazlarını tekrar etmeleri gerekseydi mutlaka Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu onlara açıklardı. Çünkü onun ihtiyaç anında açıklama yapmaması caiz değildir. Ancak bu iddiaya namazın tekrar kılınması hemen gerekmez. Yani hemen yerine getirilmesi gereken bir farz değildir. Böyle olunca da ihtiyaç anında yapılması gereken açıklamanın geciktiğinden bahsedilemez denerek cevap verilmiştir. O halde bu tür durumlarda namazın yeniden kılınmasını gerektiren başka bir delilin olması gerekir. İmam Malik ve Ebu Hanife'nin meşhur olan görüşlerine göre bu şekilde namaz kılan biri namazını tekrar kılmaz. Ancak bir başka görüşle Ebu Hanife ve Hanefiler namazın kaza edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Sevri ve Evzai de bu görüştedir. Medinelilerin kendisinden naklettiğine göre İmam Malik şöyle demiştir. Böyle bir kimsenin namazını kaza etmesi gerekmez. Bu dört görüş bu konudaki en meşhur görüşlerdir. İmam Nevevi, Şerhul Mühezzeb de İmam Şafii'nin kadim görüşünü, eski içtihadını nakletmiştir. Buna göre namazın o anda kılınması müstehap, tekrarlanması ise farzdır. Böylece konu hakkındaki görüşler beşe çıkmıştır. Bu meselenin küfre taalluk eden bir yönünün bulunduğu da bir gerçektir. Asıl itibariyle abdestsiz namaz kılma eğiliminde bir Müslümanın olması düşünülemez. Ancak şartların kendisini abdest alacak malzemeyi bulamadığından dolayı namazı terk edip edemeyeceği konusunda takındığı tavır önemlidir. Geriye abdest almak konusunda hiçbir sorunu ve zorluğu olmayan kimsenin abdestsiz namaz kılması meselesi kalmaktadır. Bu konuda Ahmet Davutoğlu'nun Müslim şerhinde kaydetmiş olduğu şu sözleri aktaralım. Nevevi de şunları söylüyor. Ulemamız abdesti icap eden şeyler hakkında üç vecihle ihtilaf etmişlerdir. 1. Abdest almak, abdestsiz bulunmak sebebiyle müvessa yani geniş bir surette farz olur. 2. Abdest almak yalnız namaza kalkmak istenildiği zaman farz olur. 3. Abdest almak her iki sebeple de farz olur. Ulemamızca tercih edilen kabil budur. Su veya toprakla abdest almadan namaz kılmanın haram olduğuna ümmetin uleması icma etmişlerdir. Bu hususta farz ve nafile namazlarla secde-i tilavet, secde-i şükür ve cenaze namazları arasında hiçbir fark yoktur. Yalnız Şabi ile Muhammed bin Cerir-i Taberi'nin cenaze namazını abdestsiz tecviz ettikleri rivayet olunmuşsa da bu mezhep batıldır. Ulema bunun hilafına icma etmişlerdir. Bir kimse özürsüz olarak kasten namazı abdestsiz kılsa bizim mezhebimize ve cumhur-u ulemaya göre kafir olmaz. Ebu Hanife rahimehullah'tan kafir olduğuna dair bir rivayet vardır. Çünkü abdestsiz namaz kılmak namazla oynamaktır. Bizim delilimiz şudur. Küfür itikattan doğar. Yani abdestin farz olmadığını itikad ederse kafir olur. Halbuki sözümüz itikadı sağlam olan kimsenin abdestsiz namaz kılması hususundadır. Bütün bunlar abdestsiz namaz kılan kimsenin özrü bulunmadığına göredir. Su veya toprak bulamamak gibi ciddi bir özrü bulunan bir kimse hakkında Şafii rahimehullah'tan dört kavil vardır ki ulemanın mezhepleri de bunlardır. Yani bu dört kavlin her birini kendine mezhep edinenler vardır. Bizim ulemamıza göre bu kavillerin en sahihi şudur. Su veya toprak bulamayan kimsenin abdestsiz haliyle namaz kılmasıdır. Sonra abdest almaya imkan bulursa namazını yeniden kılmak farz olur. İkinci kavle göre su veya toprak bulamayan kimseye abdestsiz namaz kılmak haramdır. Ona bilahare su veya toprak bulduktan sonra abdest alarak namazını kaza etmek farzdır.
Üçüncü kavle göre abdestsiz haliyle namaz kılmak müstehap, sonra namazını kaza etmek farzdır. Dördüncü kavle göre abdestsiz haliyle namaz kılmak farzdır, kazası lazım değildir. Müzeni bu kavli ihtiyar etmiştir. Delil itibarıyla en kuvvetli olan kavil de budur. Abdest alamadığı halde namaz kılmasının farz oluşu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben size bir şey emrettim mi onu hemen yapabildiğiniz kadar yapın" hadisidir. Kazanın farz oluşu yeni bir emre bağlıdır. Burada asıl olan böyle bir emrin yokluğudur. Yine Müzeni diyor ki, vakit içinde kılınması emredilen ve bir nevi kusurla kılınan her namazın kazası farz değildir. Allahu alem, abdestsiz namaz kılmak Hanefilere göre de küfrü icap etmez. Bu hal, pis elbiseyle namaz kılmaya yahut kıbleyi şaşırarak başka tarafa doğru namaza durmaya benzer. Çünkü bir farzın terkinden dolayı küfür lazım gelmez. Fakat alay ve istihza için abdestsiz namaz kılan kafir olur. Bu hüküm bütün ibadetlerde böyledir. Yani herhangi bir ibadetle alay etmek küfrü muciptir. Su ve toprak bulamayan kimse İmam-ı Azam'a göre namazını kazaya bırakır. İmameyne göre namazını kılanlar gibi yatıp kalkar, sonra kaza eder. Mamafih İmam Azam bu kavlinden İmameyn'in sözüne rücu etmiştir. İmam Ahmed'e göre su veya toprağı bulamayan kılarsa kazası lazım gelmez. Kaza için ayrı delil lazımdır. İmam Molla Ali Yülkari abdestsiz namaz kılma babında Fıkhul Ekber şerhinde şunları kaydetmiştir. Abdestsiz olarak kıbleye yönelmek. Fevzün Necat'ta şöyle deniliyor. Bir kimse, namaz kılmayan kimse ne hoş ne güzeldir dese kafir olur. Fetevai Sura ve El Cevahir'de şöyle bir fetva vardır. Bir kimse abdestsiz olarak cemaatle namaz kılsa kafir olur. Burada biraz durmak gerekir. Abdestsiz namaz kılmak Allah'a karşı bir isyandır. Sahibinin kafir olmaması gerekir. Ancak abdestsiz namaz kılmanın helal olduğuna inanırsa o zaman kafir olur. İmameyn'in bile bile kıblenin dışına yönelerek namaz kılan kimse kafirdir sözleri de böyledir. Ancak bu söze kıblenin dışına yönelmenin caiz olduğu yahut alay manasına çekildiği takdirde kaydını koymak gerekir. Yine bir kimse kıbleyi araştırıp yönünü bulduktan sonra bilerek bu yönü değiştirirse ve başka istikamete doğru namaz kılarsa kafir olur. Çünkü kıbleyi araştırarak varılan netice kıble hükmündedir. Bu yönü değiştirmek kıbleyi değiştirmek gibidir. Tetimme adlı kitapta şöyle deniliyor. Bir kimse başkalarına gösteriş için abdestsiz olarak namaz kılarsa kafir olur. Yine bir kimse namazı tembellikten değil de önemsemeyerek terk ederse kafir olur. El-Muhit adlı kitapta şöyle deniliyor. Bir kimse bile bile kıblenin dışına doğru namaz kılarsa fakat bu namaz kılışı tesadüfen kıble istikametine uygun düşerse Ebu Hanife'ye göre bu kimse kafirdir. Fakih Ebu'l-Leys de aynı görüşü benimsemiştir. Yine bunun gibi bir kimse temiz elbisesi bulunduğu halde pis elbiseyle yahut abdest ve taharete gücü yettiği halde abdestsiz taharetsiz namaz kılarsa kafir olur. Yani bunun helal olduğunu kabul ederek yaparsa kafir olur. Böyle bir inanç yoksa bu iş Allah'a karşı işlenmiş bir günahtır. Böyle bir kimse namazı terk etmiş gibi olur, kafir olmaz. Tetimme adlı kitapta yine şöyle deniliyor. Namazı vaktinde kılamayıp bunları topluca kaza eden kimse, topluca kılmasına itiraz eden kimseye borçlu kişinin borcunu alacaklısına topluca ödemesi gerekir cevabını verse kafir olur. Çünkü ibadete borç adını vermiştir ve kerim olan Allah'ı alacaklı yerine koymuştur. Yine bir kimse başımı namaz için yıkamadım derse bunun küfür olması açık değildir. Ancak bu sözü söyleyen onu alay için söylerse o zaman kafir olur. Bu namaz bir şey değildir demenin manasıdır. Buradaki esas namazın bırakılmasına dair bir delilin bulunmamasıdır. Yani Allah Celle Celaluhu namaz kılmamızı emretti. Bu emir şartlardan biri veya birkaçı olmayınca yine de yerine getirilecek midir sorusuna verilen cevaplardır. Teyemmüm ayeti inmeden evvel sahabe su bulunmayan bir yerde konaklamış, hatta namaz vakti geldiğinde ve su bulamadıklarından dolayı abdestsiz bir şekilde namaz kılmışlardır. İşte böylece bir şartın düşmesiyle sahabe namazı nasıl bırakmamışsa onlardan sonra gelen Müslümanlar da bu durumda ne yapacaklarını tartışmış, çoğunluk bu halde namazın terk edilmeyeceğini söylemiştir. İmam-ı Azam hariç o şart olmayınca namazın kılınmayacağını, bu halde kılınacağını
kaçak namazın failinin kafir olacağını söylemiştir. Yoksa bu münafıkların yaptığı gibi namazlarını abdest almadan kılıp insanların kendisini ibadet ehli sayıp kendisine zarar vermesinden korkan insanların yaptıklarından farklıdır. Böyle kimseler İmam-ı Azam ve diğer ulemanın da görüşüne göre küfre girmiştir. Hülasa, ahiret inancı olan kişiler namazlarının kabulü için iç ve dış şartlara dikkat ederler. Namazları kabul edilmeyenler. 2-

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
2: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
1: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini biliyor musunuz? Bilimin henüz çağımızda keşfettiği gerçekler 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiştir. Örneğin 20. yüzyıldaki astronomik gözlemler tüm evrenin sürekli olarak genişlemekte olduğunu göstermiştir. Daha önce hiç kimsenin fark etmediği bu gerçek Kur'an'ın Zariyat suresindeki "Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz" ayetinde açıklanmıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: dönen insanlar için.
1: Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin muvahhid müminlere, katıksız iman etmiş olan kullarına hitap ettiği Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinin gereği üzere direnmeye gayret ediyoruz. Ey iman edenler, Allah'tan geri şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey iman sahibi olanlar, ey katıksız iman edenler, imanınızın gereği odur ki Allah'ın emirlerini yerine getirirken onun sizler için yasak kıldığı sınırlara yaklaşmama konusunda titizlik gösterirken İslam'a tamamen teslim olmuş, kitap ve sünnete teslim olmuş bir şekilde hayatınızı idame ettirip ve o teslimiyet üzere canınızı Rabbinize teslim edin. Yani iman durağı, tevhid durağı veya iman yolu, tevhid yolu, dost doğru olan hak yol, o yolda devam ederken Allah'a kulluk konusunda çok hassas olmak, hayat teslimiyetini gündeme getirdiği gibi ölüm teslimiyetini de baş göz üzere istenildiği, emrolunduğu şekliyle gerçekleştirmek muvahhid müminlerin kulluk vazifesidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Üzerinizdeki nimetleri düşünüyor musunuz? Allah sizi yaratmış ve yaşamanız için özel yaratılmış bir yurt olan dünyaya yerleştirmiştir. İçtiğiniz tertemiz, berrak suyu, havayı temizleyen yemyeşil ağaçları, ısı ve ışık veren güneşi size nimet olarak sunmuştur. Saymakla bitiremeyeceğiniz daha pek çok nimet size amade kılınmıştır. Tüm bunların karşılığında size düşense Allah'ın nimetlerini düşünmeniz ve ona şükretmenizdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor. Sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said-i Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyrelere ihtiyaç vardır. Üsamelere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ahkaf 15-16. Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.